Bunlardan ikisi de mevki, makam sevgisinden meydana gelir. Bu da insanın yaratılışında olan bir şeydir. Böyle yapan çoğu zaman nasihat ettiğini, şeriate uyduğunu zanneder. Hakikatte ise şehvet ve makamına itaat etmiştir. İşlediği günah o kimsenin günahından daha kötüdür. Kendisine bakmalıdır. Eğer kendi nasihatini aşağı görür ve o kimsenin başkasının nasihatiyle tövbe etmesini daha çok severse, nasihat etmesi doğrudur. Kendi sözüyle olmasını diğerinden çok seviyorsa, Allahü Teala'dan korkmalıdır. Çünkü bu nasihat ile Hakk'a değil, kendine çağırmasından korkulur. Davud-u Tâiyye, rahmetullahi aleyh, sultanın yanına gidip, nehy-i münker yapan hakkında ne dersiniz, dediler. Onu kamçı ile döveceklerinden korkarım, buyurdu. Kırbaçlanmaya gücü yeter, dediler. O zaman onu öldüreceklerinden korkarım, buyurdu. Ona da gücü yeter, dediklerinde, bundan daha büyüğünden korkarım. O da kendini beğenmektir, buyurdu. Ebu Süleyman-ı Darani, rahmetullahi aleyh, filan halifeye nehy-i münkerde bulunmak istedim. Öldüreceğini de bildiğim halde korkmadım. Fakat yanında çok insan vardı. Onlar beni doğruluk ve salabet-i din üzere görürler de, insanların bu görüşü kalbime tatlı gelir, o zaman da ihlâssız ölürüm diye korktum, buyurdu. Dördüncü derece, kötü söz söylemektir. Bunda iki edep vardır. Biri, lütf ile söylemek kâfi geliyorsa, fena söylememelidir. Diğeri de sövmemeli, çirkin laflar söylememelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı o kimsedir ki, kendi hesabını görür, ölümünü göz önüne getirir. Ahmak o kimsedir ki, arzu ve heveslerinin peşinde gider ve kendini aldatır ve affolacağını zanneder, buyurdu. Kötü söz, faydalı olacağı düşünüldüğü zaman caiz olur. Fayda vermeyeceğini anlayınca, yüzünü asıp, hakaretle bakıp yanından ayrılır. Beşinci derece, el ile mani olmaktır. Bunda da iki edep vardır. Birinci edep, mümkünse günah işleyen kimseye o işten vazgeçmesini söylemelidir. Mesela giymekte olduğu ipek elbisesini çıkarmasını, gaspla, zulümle alınan yerden çıkmasını, içkiyi dökmesini, ipek halı yatak kullanmamasını, cünüp ise camiden çıkmasını söylemelidir. İkinci edep, bunu yapmazsa onu dışarı çıkarmalıdır. Burada en iyisi en az ile yetinmektir. Elini tutup dışarı çıkarabiliyorsa sakalını tutmamalı. Ayağından tutup sürüklememelidir. Çalgı görünce kırmalı, parça parça etmemelidir. İpek elbiseyi yırtmayacak şekilde çıkarmalıdır. Dökebiliyorsa şarap kabını kırmamalıdır. Böyle yapamazsa bir taş atıp kırmak caizdir. Bu bir hak değildir. Şişenin, damacananın ağzı dar ise ve dökmek ile uğraşırken kendisini yakalayacak veya döveceklerse kırıp kaçmak caizdir. Şarap haram edildiği zaman bulunduğu kabıda kırmak bildirildi. Fakat kabını kırmak sonradan değiştirildi. Yine bildirdiler ki o yalnız içki için kullanılırdı. Başka şeyde kullanılmazdı. Bugün ise kırmak doğru değildir ve kıran ödemelidir. Altıncı derece, sana şöyle şöyle yaparım deyip tehdit etmektir. Mesela, şu şarabı dök. Eğer dökmezsen kafanı kırarım. Sana şöyle şöyle yaparım demelidir. Bu da tatlılıkla dökmeyip iş bu raddeye geldiği zaman olur. Bunun da İki edebi vardır. 1. Caiz olmayan bir şeyle tehdit etmek doğru değildir. Mesela, elbiseni yırtarım, evini yıkarım, çocuklarının canını yakarım gibi.

ayakla sopayla dövmektir. Bu, ihtiyaç zamanında ihtiyaç olduğu kadar olursa caizdir. İhtiyaç vakti, canını yakmadan o günahı terk etmediği zamandır. Günahtan vazgeçerse dövülmez. Günah işlendikten sonraki ceza, şeriatın emri olan tazir ve had cezasıdır. Bu da sultansız olmaz. Bunun da edebi, el ile dövmek yetiyorsa, sopa ile dövmemektir. Yüzüne vurmak ise hiç doğru değildir. Bu da yetmezse, kılıç çekmek caizdir. Bir kimse bir şey yapar da, kılıçla korkutmadan vazgeçmiyorsa, mesela bir kadına musallat olmuş, bırakmıyorsa, kılıcını kınından çıkarmak caiz olur. Kendisiyle nehy-i münker yapılan arasında dere varsa, okunu hazırlayıp, "O işten vazgeç, yoksa vururum," demelidir. Yine de vazgeçmezse, baldırından vurulur. Tehlikeli yerlerine vurmaktan sakınmalıdır. 8. derece. Nehy-i münker yapan, yalnız başına yapamayacaksa, yardımcı toplamalı ve kavga etmelidir. Fasıklar da kendi adamlarını toplayabilirler. Kavga büyüyebilir. Büyüklerden bir kısmı, iş böyle olunca sultana haber vermeden nehy-i münker yapmamalıdır, diyorlar. Bazıları da, sultandan izinsiz olur, diyor. Allah yolunda harbe gidildiği gibi, fasıklarla kavgaya da gidilebilir. Nehy-i münker yapan, o esnada öldürülürse şehit olur. Nehy-i münker yapan kimse nasıl olmalıdır? Nehy-i münker yapan da üç haslet olmalıdır. İlim, vera ve güzel ahlak. İlim olmayınca yasağı emirden ayıramaz. Vera olmayınca ayırabilse bile işleri maksatlı olur. Ahlak güzel olmazsa kendisini incittikleri zaman kendisi de kızar ve Allahü Teala'yı unutur. Allahü Teala'yı unutunca da haddin dışına çıkar. Bundan sonra yaptıkları hak için değil, nefsi için olur. O zaman onun nehy-i münkeri de günah olur. Ali radıyallahu anh harpte öldürmek için bir kâfiri yıktı. Kâfir hakaret etmek için yüzüne tükürdü. Hemen öldürmekten vazgeçti ve "Kızmıştım, onu Allah için öldürmüş olmayacağımdan korktum," buyurdu. Ömer radıyallahu anh bir kimsenin karnına vurdu. O şahıs Hazreti Ömer'e sövdü. Bir daha vurmadı. "Niçin vurmadın?" dediklerinde, "Bu zamana kadar ona hak için vurdum. Şimdi bana sövünce döversem, kızdığım için dövmüş olurum," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Emir ve nehyettiği şeyi bilmeyen, emri ve nehyi hilim ile söylemeyen, emri ve yasağı rıfk ile yumuşaklıkla bildirmeyen, nehy-i münker yapamaz," buyurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, "Yapılmasını isteyeceğin şeyi amel etmiş olmak için önce sen yapmış olmalısın," buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce kendimiz amel etmedikçe emr-i maruf ve nehy-i münker yapamaz mıyız?" diye sordular. Resulullah, "Hepsini yapamazsanız da emr-i maruf ve nehy-i münkeri terk etmeyiniz," buyurdu. Nehy-i münker yapanın edeplerinden biri de sabırlı olması ve acılara katlanmasıdır. Allahü Teala Lokman suresi 17. ayetinde, "Lokman hekim, yavrum, namazı gereği üzere kıl, iyiliği emret ve fenalıktan alıkoy. Bu hususta sana isabet edecek eziyete katlan. Çünkü bunlar kesin olarak farz kılınan işlerdendir," buyurdu. Sıkıntıya katlanmayan bir kimse nehy-i münker yapmamalıdır. Adabından birisi de alakaları azaltmaktır. Bu sayede korkuları da azalır,
insanlardan ümidi kesilir

ve bu sayede kimseye yaltaklık etmez. Hikaye edildiğine göre, büyüklerden birinin bir kedisi varmış. Her gün komşu kasaptan yiyeceği için bir şeyler alırmış. Bir gün kasabın yanlış bir hareketini görmüş. Hemen eve gelmiş, kediyi salıvermiş. Sonra kasaba giderek nehy-i münkerde bulunmuş. Kasabın canı sıkılmış ve "Ben sana kedi için daha bir şey vermem." demiş. O büyük de "Zaten ben de senden ümidi kesmek için daha önceden kediyi salıverdim." demiş. İşte emr-i maruf ve nehy-i münker böyle yapılır. İnsanlardan ümidini kesmeyen kimse onlara emr-i maruf edemez. Yine bunun gibi insanların kendisini övmelerini ve hakkında iyi söylemelerini arzu eden kimse emr-i maruf edemez. Kâbül Ahbar, Ebu Müslim Havlani'ye "Komşuların ile aran nasıldır?" diye sordu. Ebu Müslim Havlani "İyidir." diye cevap verdi. Kâbül Ahbar "Tevrat böyle demiyor. Tevrat diyor ki emr-i maruf ve nehy-i münker eden kimsenin komşuları ile arası iyi olmaz." dedi. Ebu Müslim Havlani "Tevrat doğru diyor. Müslim yalan konuştu." dedi. Bir zat Memun'a sert bir dil ile nasihat etmeye başladı. Memun o zata "Efendi, tatlı konuş. Zira Allahü Teala senden daha iyisini benden daha kötüsüne gönderdiği halde ona rıfk ile söylemeyi emretti." Taha suresi 44. ayetinde "Varın da ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasihat dinler yahut korkar." buyuruldu. Nehy-i münker edecek zat Resulullah'a uymalı ve onun açtığı yoldan yürümelidir. Ebu Umame'nin rivayetinde gencin biri Resul-i Ekrem'e gelerek "Ya Resulallah, zina etmek için bana müsaade eder misin?" dedi. Oradakiler "Bu ne terbiyesiz bir ifade?" diye bağırıştılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Delikanlıyı bırakın yanıma gelsin." buyurdu. Genç de Resulullah'a yaklaştı. "Anan ile başkasının zina etmesini sever misin?" buyurdu. Genç, "Canım sana feda olsun, sevmem ya Resulallah." dedi. Resulullah, "Aynı senin gibi kimse de annesiyle başkasının zina etmesini sevmez." buyurdu. Devamla, "Kızına zina yapılmasını sever misin?" buyurdu. "Canım sana feda olsun, sevmem ya Resulallah." dedi. "İnsanlar da senin gibi kızları ile zina yapılmasını sevmezler." buyurdu. Ve "Kız kardeşin için bunu sever misin?" buyurdu. Genç, "Canım sana feda olsun, sevmem ya Resulallah." dedi. İbni Avf'ın rivayetinde hala ve teyzelerini de saydı. Hepsi içinde genç aynı cevabı verdi. Resulullah da aynı karşılığı tekrarladı. Bu hadis-i şerifin iki ravisi de yani İbni Avf ile Ebu Ümame devamla dediler ki, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini delikanlının göğsü üstüne koydu ve "Allah'ım kalbini temizle, günahını bağışla, iffetini koru ve kendisine zinayı her şeyden çirkin tanıt, zinadan nefret ettir" diye dua etti. Resulullah'ın bu mübarek duasından sonra o gencin nezdinde zinadan daha fena bir şey olmadı. Fudayl bin İyad'a rahmetullahi aleyh, "Süfyan bin Uyeyne sultanların hediyelerini kabul ediyor. Buna ne dersiniz?" dediler. Fudayl bin İyad, "Onun orada hakkı vardır. Aldı ise de hakkından azını almıştır." buyurdu. Sonra Süfyan bin Uyeyne'yi tenhaya çekerek ona şöyle dedi:
sultanların hediyelerini kabul etmek senin gibilere yakışmaz. Bunun üzerine Süfyan bin Uyeyne, biz salihlerden değil isek de salihleri severiz, dedi. Hammad bin Seleme rahmetullahi aleyh diyor ki, Sıla bin Eşem'e kibrinden etekleri yerde sürünen bir adam uğradı. Sıla'nın adamları onu tartaklamak istediler. Sıla, siz durun, ben onu ikaz ederim, dedi. Adamı yanına çağırarak ona şöyle söyledi. Yeğenim, benim senden bir dileğim var. Adam, amca ne istiyorsan söyle, dedi. Eteklerini biraz kısaltmanı istiyorum. Adam, bağüstüne efendim diyerek teklifi kabul etti. Sonra Sıla adamlarına dönerek, şayet bu adama sert davranmış olsaydık, kabul etmeyecek ve bize karşı cephe alacaktı. Fakat yumuşaklıkla münkerden nehyedince hemen kabul etti, dedi. Muhammed bin Zekeriya el-Gulabi diyor ki, bir gece Abdullah bin Muhammed bin Ayşe'nin akşam namazını müteakip mescitten çıkıp evine gitmekte olduğunu gördüm. Yolunda Kureyşlilerden bir genç sarhoş olarak bir kadına saldırdı. Kadın imdad istedi. Halk bu genci linç etmek üzere başına toplandılar. Abdullah delikanlıyı tanıdı ve yeğenimin başından ayrılın, dedi. Halk bu söz üzerine oradan ayrılırken delikanlıya gel yeğenim diye hitap etti. Bundan dolayı o genç çok utandı. Birlikte eve geldiler. Abdullah hizmetçilerden birine bu çocuk senin yanında kalsın. Ayıldığı vakit yaptığını kendisine söyle ve beni görmeden gitmesine müsaade etme diye tembihledi. Delikanlı ayılıp da vaziyeti öğrenince utancından ağladı. Gitmek istediyse de hizmetçi bırakmadı. Onu Abdullah'ın huzuruna getirdi. Abdullah gence, oğlum ayıp değil mi? Bu yaptığın senin şerefine yakışır mı? Kureyş'in eşrafından seni doğuran anne ve babanın şerefini düşünmedin mi? Allahü Teala'dan kork ve bu yaptığından vazgeç, dedi. Delikanlı utancından başını öne eğmişti. Bir müddet ağladıktan sonra başını kaldırdı. Allahü Teala'ya söz veriyorum. Bir daha içki içmeyecek ve bu çirkin hareketlerde bulunmayacağım. Hepsine tövbe ettim, dedi. Feth bin Şuhruf anlatıyor. Adamın biri elinde bir bıçak bir kadına musallat oldu. Kolu kuvvetli olduğu için kadını onun elinden kimse alamıyordu. Kimse ona yaklaşamadığı gibi kadının çırpınması da bir işe yaramıyordu. Tam bu esnada oradan geçmekte olan Bişri Hafî rahmetullahi aleyh o adama iyice sokuldu ve birdenbire o adam yerlere serildi. Bişri Hafî oradan ayrıldı, yoluna devam etti. Kadın da kurtuldu. Yerlerde yatan bu adama halk yaklaştı. Baktılar ki adamın soluğu tıkanmış, kanter içinde kalbi çarpıp duruyor. Kendisine, sana ne oldu diye sordular. Genç, bilmiyorum. Bir ihtiyar yanıma gelerek, senin bu yaptığını Allah görüyor deyince, ayaklarımın bağı çözüldü ve gördüğünüz gibi yere düştüm. Acaba o ihtiyar kimdi, dedi. Oradakiler, ona Bişri Hafî derler, dedi. Genç, eyvah, ben ona nasıl görüneceğim diye dövündü. Sonra dehşetli bir sıtma hastalığına yakalanarak bir hafta içinde vefat etti. Münkeri kaldırmada zengin ve fakiri ayırmamalıdır. Nitekim Nisa suresi 135. ayetinde Allahü Teala mealen, ey müminler, hak üzere oturup adaleti yerine getirmeye çalışan hakimler ve Allah için doğru söyleyen şahitler olun. Velev ki şahitliğiniz nefsinizin yahut ana ve babanızla yakın akrabanızın aleyhinde olsun. İster üzerine şahitlik yapılan kimseler zengin veya fakir bulunsun.

Çünkü Allah ikisine de sizden daha yakındır. Onun için siz haktan yüz çevirip nefsin arzusuna uymayın. Eğer adalet üzere hüküm vermekten, şahitliğinizde doğru söylemekten dilinizi bükerseniz veya büsbütün ondan yüz çevirirseniz, şüphe yok ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır, buyurdu. Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte Üsame bin Zeyd radıyallahu anhüma rivayetiyle diyor ki, kıyamet günü birini getirirler. Onu cehenneme atın emri gelir. Bağırsakları dışarı çıkar. Merkebin dolap etrafında dönmesi gibi bunun etrafında döner durur. Cehennemde olanlar kendisine, sen emri maruf ve nehy-i münker yapmadın mı? Seni bu hale düşüren nedir? Derler. O kimse, evet, başkalarına iyilik emrederdim. Fakat kendim yapmazdım. Kötülüklerden men ederdim, kendim ise kötülük yapardım. Cevabını verir, buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir yerde kötülerin yanında iyiler de bulunsa ve o iyiler kötülerin kötülüklerine mani olacak durumda bulunsalar da o kötülüklere engel olmayıp, işlerine karışmayıp sessizce otursalar, yarın kıyamette maymun suretinde haşrolunurlar. Fıkıh kitaplarında yazıyor ki, büyük günah işleyenlerle oturmak büyük günahtır. Ravda-i Fıkıh kitabında İmam Muhyiddin Nevevi diyor ki, büyük günah işleyenler ile ünsiyet, sevişme yoluyla oturmak büyük günahtır. Büyük günah işleyenler ile ünsiyet, sevişme yoluyla oturmak büyük günahtır. Tefsirlerde ve kısas kitaplarında ise şöyle yazıyor. Allahü Teala Yuşa aleyhisselamın kavminden 40 bin seçkin kimseyi, diğer 60 bin kötü kimseye kızmamaları, yemede içmede onlarla beraber bulunmaları sebebiyle helak etmiştir. Yuşa aleyhisselam şöyle niyazda bulundu. Ya Rabbi, biliyorum ki kötüleri kötülükleri sebebiyle helak eyledin. Ama iyilerin helak edilmesinin hikmetini anlayamadım. Allahü Teala, ey Yuşa, iyiler kötülerle karışmışlar. Emri maruf ve nehy-i münkeri terk etmişlerdi. Onları bu yüzden helak eyledim, buyurdu. Buradan da anlaşılıyor ki, müminlerin emri maruf ve nehy-i münker yapması, ellerinden geldikçe bunu terk etmemeleri lazımdır. Ancak böyle yaptıkları takdirde zarar ve hüsranda olmazlar. Sahih-i Buhari'de Numan bin Beşir'in radıyallahu anh bildirdiği hadis-i şerifte, emri maruf ve nehy-i münker yapan ile marufu terk edip münkeri yapan şu kavme benzer ki, gemiye girerler. Kimi alttaki odalarda, kimi üstteki kameralarda bulunurlar. Altta bulunanlar, bize su lazım olunca üste çıkıp oradan nehirden mi su alacağız? Gelin gemiyi delelim, buradan su alalım derler. Kalkıp gemiyi delmeye koyulurlar. Üste olanlar, onların ellerini tutup mani olmazlarsa, üsttekiler de alttakiler de helak olurlar. Onlara mani olup kendi arzularına bırakmazlarsa, hepsi helak olmaktan kurtulurlar, buyuruldu. O halde Allahü Teala'nın kullarının kurtarılmasına çalışmalıdır. Bilhassa kendinin kurtulmasına ve iyilik yapmasına özür aramamalıdır. Çünkü iş zor ve çetindir. Allahü Teala bu ümmeti emri maruf ve nehy-i münker yapmaları sebebiyle ümmetlerin en hayırlısı eylemiştir. Nitekim Allahü Teala Ali İmran suresi 110. ayetinin başında mealen, ey Muhammed aleyhisselamın ümmeti, siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz.
iyiliği emrediyor.

eder, fenalıktan men edersiniz ve Allah'a imanınızda devam edersiniz, buyuruyor. Vasit tefsirinde, Şâbî'nin bildirdiği hadis-i şerifte, cennet ehli 120 saf olurlar. 80 safı benim ümmetimdendir. 40 safı diğer bütün peygamberlerin ümmetidir, buyuruldu. Ebu Bürde babasından naklen anlatır. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Ümmetim, ümmeti merhumedir. Yani ümmetime merhamet olunmuştur. Onlar için ahirette ne hesap ne de azap olur, buyurdu. Umde tefsirinde şöyle yazıyor. Allahü Teala kalemi yarattı ve ona, ey kalem, ilmimi levha yaz, buyurdu. Kalem yazmaya başladı. Bütün mukadder ve malum olanları yazıyordu. Ey kalem, bir ümmet peygamberini yalanlar, onları fırtına ile helak ederim, üzerine taş yağdırırım yaz, buyurdu. Bu şekilde her ümmet için ayrı ayrı emir buyurdu. Kalem emrolunanı yazdı. Sonra buyurdu ki, ey kalem, yaz, bir ümmet gelir, ömürleri kısa olduğu halde çok günah işlerler, emrimizi dinlemezler. Bunlar ahir zaman peygamberinin ümmeti olurlar. Kalem, onların sonlarının ne korkunç olacağı, onların akıbetleri hakkında ne çetin şeyler buyurulacağı hususunda korktu. Ey kalem, yaz, onlar günahkar bir ümmet, ben ise mağfiret edici bir Rabbim, emri geldi. Kalem bu emri duyunca ikiye ayrıldı. O zamandan beri kalemin ucu iki parçadır. Marufu emrederler, münkerden nehyederler. Ayet-i kerimesi Muhammed aleyhisselamın ümmetini onlarda bulunan hayırlı bir hasletle methediyor. Bu güzel haslet, emri maruf, nehy-i münker ve imanda daimi olmalarıdır. Dinde emri maruf ve nehy-i münkerin büyük önemi ve yeri olduğundan imandan önce bildirdi ve geniş zaman ifadesiyle beyan eyledi. Çünkü geniş zaman devamlılığı ifade eder. Sual: geniş zaman ifadesi devamlılığı bildirdiğinden ayetin manası bir an bundan gafil olmazlar olup bu ise zor bir iştir. Bu zaman manası nasıl olur? Cevap: dünya hiçbir zaman emri maruf ve nehy-i münkersiz kalmaz demek olur. Bu mana ise mümkündür ve olmaktadır. Dünya emri maruf ve nehy-i münkersiz kalmıyor. Bir evde, bir şehirde yoksa başka evde, başka şehirde olmaktadır. Böylece devamlılık sağlanmış oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, emri maruf ve nehy-i münker yapan, buna çalışıp din ve sünneti ihya eden, dini ve emirlerini yaptıran Allahü Teala'nın, Resulünün ve kitabının yeryüzünde halifesidir. Hazreti Ali radıyallahu anh, en üstün cihat emri maruf ve nehy-i münker yapmaktır, buyurdu. Tabibül Kulub kitabında şöyle yazıyor. Birisi Harun Reşid'e emri maruf yaptı. Harun bunu beğenmedi ve onu bir odaya atın, kapısını da kilitleyin diye emir verdi. Bir hafta sonra Harun Reşid'e, odaya hapsettiğiniz kişiyi bugün filan bağda gördük dediler. Onu huzuruma getirin dedi. O kimse huzura getirilince aralarında şöyle bir konuşma başlar. Seni kilitli odadan kim çıkardı? Odaya sokan çıkardı. Peki seni odaya kim soktu? Odadan çıkaran. Harun Reşid, anlayamadım dedi. O şahıs, Allahü Teala'nın böyle anlaşılmayan işleri çoktur, cevabını verdi. İşte o zaman Harun Reşid, o kimsenin

Allahü Teala'nın sevgili kullarından olduğunu anladı. Çok pişmanlık duydu. Hemen onu bir ata bindirip Bağdat çarşılarında dolaştırdılar ve bu Allahü Teala'nın aziz ettiği Harun Reşid'in aşağılamaya uğraştığı velidir diye bir tellalla söylettiler. Diğer ehli sünnet alimlerinin konu ile ilgili sözleri. Bir kimse kullardan korktuğu için emri maruf ve nehy-i münker vazifesini yerine getirmezse kalbinden Allah korkusu sökülür. Abdullah bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Emri maruf ve nehy-i münker yapmak Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için eziyetlere sabretmek gerekir. Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh. Müminlerin üzerine emri maruf ve nehy-i münker yapmak farzdır. Muktedir olurlarsa yapılan kötülüğe el ve dil ile mani olurlar. Güçleri yetmezse kalpleriyle o işi kötü görürler. Ebu Hasan Eş'ari rahmetullahi aleyh. Dinin emir ve yasaklarını bilmezseniz bu yolda hiç mesafe kat edemezsiniz. Behrullah Efendi rahmetullahi aleyh.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya varis.
2: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Beyaz bir kefene sarılır beden, kabir çağırıyor ne gelir elden, alnına yazılmış bu ta ezelden, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, dönüş onadır.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene vardır.

Hazreti Fatıma radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından kısa bir süre önce, "Ya Resulallah, senin yüzünü bundan sonra göremeyeceğim" diye ağladığında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi çağırmış ve "Ya Ali, hilyemi yaz ki vasıflarımı görmek beni görmek gibidir" buyurmuşlardı. Nahifi şöyle der: "Hakikaten bir kimse hilye-i şerife yazsa ve ona çok nazar eylese, Allah Teala o kimseyi hastalık ve sıkıntılardan ve ani ölümden hıfzeyler. Şayet bir yere yolculuk ettiğinde yanında taşırsa, o yolculuğunda daima Hak Celle ve Ala'nın muhafazasında olur."

Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uzuna yakın orta boyluydu. Yaratılışı son derece fevkalade dengeli olup mütenasip bir vücuda sahipti. Göğsü geniş, iki omuzlarının arası açıktı. İki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü vardı. Kemikleri ve eklemleri iriceydi. Teni gül gibi pembemsi beyaz, nurani ve parlak, ipekten yumuşaktı. Mübarek vücudu daima temiz idi ve raihası ferahlık verirdi. Koku sürünsün veya sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan daha ayrı bir letafetteydi. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün onun latif kokusuyla duygulanırdı. Sanki gül kokusunu ondan almıştı. Mübarek elleriyle bir çocuğun başını okşasalar, o çocuk güzel kokusuyla diğer çocuklardan ayırt edilirdi. Terlediği zaman teni gül yaprakları üzerindeki şebnemleri andırırdı. Sakalı gürdü. Uzattığı zaman bir tutamdan fazla uzatmazdı. Vefat ettiklerinde saçlarında ve sakallarında 20 kadar beyaz vardı. Kaşları hilal gibi olup iki kaşı arası birbirinden uzakça ve açıktı. İki kaşı arasında bir damar bulunuyordu ki hak için öfkelendiği zaman kabarırdı. Dişleri inci gibi olup daima misvak kullanır, sık sık kullanılmasını tavsiye ederlerdi. Kirpikleri uzun ve siyahtı. Gözleri büyükçe, siyahı tam siyah, beyazı tam beyazdı. Sanki gözlerinde kudret eliyle ezelde çekilmiş bir sürme vardı. Müstesna ruhi yapısının kemali gibi vücut yapısının cemali de eşsizdi. Siması geceleyin ayın 14'ü gibi parlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyururlar ki Resulullah'ın yüzü o kadar nur saçardı ki gece karanlığında ipliği iğne

Ve onun yüzünün aydınlığında geçirirdim. İki kürek gemiyi arasında nübüvvetine ait ilahi bir nişan vardı. Birçok sahabi onu öpebilmenin aşkıyla yaşardı. Vefatı sırasında bu mührün gayb alemine gitmesi irtihalinin tasdiki oldu. Ceset yapısı nurdan olduğu için hiçbir değişikliğe uğramamıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mahzun, müteessir, mağmum, gözü ve gönlü yaşlı bir şekilde varlık nuruna nazar ederek "Hayatın gibi ölümün de ne güzel ya Resulallah" dedi ve mübarek alınlarına dudaklarını değdirdi.

Mübarek yüzü, yüzlerin en güzel ve temiziydi. Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam, hicrette merakla Allah Resulü'nü sormuş, veçh-i mübareklerine bakınca da "bu yüz yalan söylemez" diyerek Müslüman olmuştu. Çünkü ondaki güzellik, heybet, nuraniyet ve letafet o derecedeydi ki Allah'ın peygamberi olduğuna dair ayrıca bir mucize, delil ve burhana ihtiyaç yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi arzu etmediği zaman derhal simalarından fark edilir, bir şeyi beğenince de memnuniyeti hissedilirdi. Yüzünde nur-u merahat, sözlerinde selaset, hareketlerinde letafet, lisanında talakat, kelimelerinde fesahat, beyanında fevkalade belagat vardı. Fuzuli söz söylemeyip her kelamı hikmet ve nasihat idi. Lügatinde asla dedikodu ve malayani yoktu. Herkesin akıl ve idrakine göre söz söylerdi. Mülayim ve mütevazı idi. Gülmesinde kahkaha gibi aşırılık olmazdı. Daima mütebessimdi. Onu ansızın gören kimseyi haşyet sarardı. Onunla ülfet ve sohbet eden kimse ona canı gönülden aşık ve muhip olurdu. Derecelerine göre fazilet erbabına ihtiram eylerdi. Akrabasına da ziyade ikram ederdi. Ehli beytine ve ashabına hüsnü muamele ettiği gibi sair kimselere de aynı şekilde muamele ederdi. Hizmetkarlarını pek hoş tutardı.

kendisi ne yer ve ne giyerse, onlara da onu yedirir ve onu giydirirdi. Cömert, ikram sahibi, şefkatli ve merhametli, gerektiğinde cesur ve gerektiğinde de halim idi. Elhasıl, sureti güzel, sireti mükemmel, misli yaratılmamış bir vücudu mübarek idi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hüznü daimi, tefekkürü aralıksızdı. Zaruret olmaksızın konuşmazdı. Sükunet hali uzun sürerdi. Bir söze başlayınca yarım bırakmadan tamamlayarak bitirirdi. Birçok manaları birkaç kelimede toplar, öyle söylerdi. Sözleri tane taneydi. Ne lüzumundan fazla ne de azdı. Yaratılış olarak yumuşak olmasına rağmen gayet salabetli ve heybetliydi. Öfkelendiği zaman yerinden kalkmazdı. Hakka itiraz edilmesinin, hakkın çiğnenmesinin haricinde öfkelenmezdi. Kimsenin farkına varmadığı bir hak çiğnendiği zaman öfkelenir, hak yerini buluncaya kadar öfkesi devam ederdi. Ancak hakkı tevzi ettikten sonra sükunete bürünürdü. Asla kendisi için öfkelenmezdi. Kendisini de müdafaa etmez, kimseyle münakaşaya girişmezdi. O, kimsenin hanesine izin almadıkça girmezdi. Evine geldiği zaman da evde kalacağı müddeti üçe bölerdi. Birini Allah'a ibadete, diğer vaktini ailesine, üçüncüsünü de şahsına ayırırdı. Kendisine ayırdığı zamanını avam havas insanların hepsine tahsis eder, onlardan kimseyi mahrum bırakmazdı. Hepsinin gönlünü fethederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her hal ve harekatı zikir ileydi. Belli bir yerinde oturmanın adet edinilmesini önlemek için mescitlerin her yerinde oturduğu olurdu. Yerlere ve makamlara kutsiyet izafe edilmesini ve meclislerde kibre meydan verecek bir tavır takınılmasını önlemek için bir mekanın şerefi orada oturanın şerefiyle kaimdir buyurmuşlardır. Bir meclise girince neresi boş kalmışsa oraya oturur, herkesin de öyle yapmasını arzu ederlerdi. Kim ondan herhangi bir ihtiyacını gidermek için bir şey isterse, o ister ehemmiyetli ister ehemmiyetsiz olsun, onu yerine getirmeden huzur bulamaz, ihtiyacı halletmez.

0: etmesi mümkün olmadığı takdirde hiç olmazsa güzel bir sözle muhatabının gönlünü almaktan geri kalmazdı. O herkese dert ortağıydı. İnsanlar hangi makam ve mevkide olursa olsun, zengin fakir, alim cahil, onun yanında insan olmak haysiyetiyle müsavi bir muameleye nail olurlardı. Bütün meclisleri hilim, ilim, haya, sabır, tevekkül ve emanet gibi faziletlerin cari ve hakim olduğu bir mahaldi. Ayıp ve kusurlarından dolayı kimseyi kınamaz, ikaz ihtiyacı belirdiğinde bunu karşısındakini rencide etmeyecek bir şekilde zarif bir ima ile yaparlardı. Hiç kimsenin zahire çıkmamış ayıp ve kusuruyla meşgul olmadığı gibi bu tür hallerin araştırılmasını da şiddetle men ederlerdi. Esasen başkalarının hakkında zan ve tecessüs ilahi emirlerle men olunmuştu. Sevabını umduğu meseleler haricinde konuşmazdı. Sohbet meclisleri vecd içindeydi. O konuşurken etrafı öyle büyülenir ve can kulağıyla dinlerdi ki, Hazreti Ömer'in ifadesine göre, başlarına bir kuş konmuş olsa uçmadan saatlerce durabilirdi. Ondan ashabına akseden edep ve haya o derecedeydi ki, kendisine sual sormayı bile çoğu kere cüret telakki eder ve çölden bir bedevi gelerek Hazreti Peygamber'le sohbete vesile olsa da onun feyz ve ruhaniyetinden istifade etsek diye beklerlerdi. Olağanüstü haller karşısında sabır ve sebat gösterir, korku ve telaşa düşüp uygunsuz hareket etmezdi.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh buyurur: Bedir'de savaş bütün şiddetiyle devam ederken bazen biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına sığınıyorduk. Hepimizin en cesuru oydu. Düşman saflarına en yakın yerde o bulunurdu. O, ilahi kelimetullah için daima en önde savaşırdı. Huneyn gazasında, başlangıçta İslam ordusunda meydana gelen çözülme karşısında, o metanetini hiç bozmayarak kendisini düşman saflarının ortasına atmış, bindiği hayvanını mütemadiyen ileri sürerek ashabının şecaatini arttırmış ve nihayet teyidi ilahi ile de zafer nasip olmuştur.

Tarihte hayatının tamamı en ince teferruatına kadar tespit edilen tek peygamber ve tek insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun bütün fiil, söz ve duyguları an be an kaydedilerek tarihe bir şeref levhası halinde geçmiştir. Hayatı kıyamete kadar gelecek nesillere örnektir. Kur'an-ı Kerim'in kalem suresinde onun için "Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin" buyurulmaktadır. O, Kur'an'ı yalnız lafzen öğreten bir muallim değil, aynı zamanda Kur'an'ı yaşayan canlı bir örnekti. Cabir radiyallahu anh rivayetinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Celle Celaluhu beni güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdi" buyurmuşlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar rikkatle incelmiş, hassas bir kalbe sahipti ki bir gün yere

0: tüküren bir adam gördüler. Mübarek simaları birdenbire kızardı ve kala kaldılar. Sahabi koşuştu, tükrüğün üstünü örttü, ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yollarına devam ettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbisesinin temiz olmasının Müslümanın Allah katındaki üstün değerine işaret ettiğini belirtmiş, beyaz elbise giyilmesini ve ölülerin bununla kefenlenmesini tavsiye etmiş, zira bunun daha temiz, güzel ve daha hayırlı olduğunu ifade buyurmuştur. Elbiselerin düzeltilmesini emreden, giyim kuşamda pejmürdeliği hoş görmeyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, saç ve sakalların dağınıklığını da tasvip etmezlerdi. Nitekim bir seferinde Resulullah mescitteyken saçı sakalı karışmış bir adam çıka gelmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ona saç ve sakalını düzeltmesini işaret etti. Adam bu emri yerine getirdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu hal herhangi birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık dolaşmasından daha güzel değil mi?" diye buyurdular. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Görgüsüz bir bedevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sebepsiz yere 3 kere seslenmişti. Onun bu gönül sıkıcı tavrına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin her seslenişinde "Buyur." diye mukabelede bulunarak muhatabının kabalığına karşı daima nezaketle davrandı. O, ruhlarının nezaket ve derinliği sebebiyle hırpanilikten çok rahatsız olurlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nezaketleri sebebiyle misafirlerine bizzat kendileri hizmet ve ikram ederlerdi. Çocukluğunda dahi hiçbir kimseyle nezaketi zedeleyici bir münakaşa ve mücadelesi yoktu. Fakir, yetim, kimsesiz ve dullara şefkat ve yakınlığıyla tanınırdı. Maddi refah seviyesinin eksikliğini telafi için fakirlere çok müşfik davranırdı. Abdullah İbni Amr anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi, fakirler bir kenarda oturmuşlardı. Onların gönüllerini almak için aralarına oturdu ve kendileriyle sohbet ederek buyurdular ki, "Fakir muhacirlere müjdeler olsun. Onlar cennet bahçelerine zenginlerden 40 yıl önce gireceklerdir. Fakirlerin malları ve mülkleri olmadığı için onların hesabı çabuk bitecektir." Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Medine'de otururlarken sersefil bir kabile geldi. Ayaklarında giyecek yoktu. Açlıktan ve sıcaklıktan derileri kemiklerine yapışmıştı. Bunu gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok müteessir oldu. Rengi değişti. Bilal radıyallahu anha ezan okutup ashab-ı kiramı topladı. Bu fakir kimselere yardım edilerek bolca ihsanda bulunuldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların çektiği ızdıraplardan elem duymakla kalmaz, onların muvaffakiyetleri hususunda da hassasiyet gösterirdi. Kur'an-ı Kerim'de onun bu özelliğinden şöyle bahsedilmektedir. "Andolsun size içinizden bir peygamber geldi ki zahmet çekmeniz onu incitir ve üzer. Size çok düşkündür. Müminlere çok merhametlidir. Onlara hayır diler." İnsanların daima başarısını diler ve ne zaman onları kendi fazilet ve iyilikleri istikametinde fiiller işlerken görürse bundan dolayı huzur ve sürura kavuşurdu. Peygamber Efendimiz hiçbir sahabinin yaptığı hatalı bir işi yüzlerine karşı söylemezlerdi. "Bana ne oluyor ki ben sizleri böyle görüyorum?" diyerek kendilerine galat-ı rüyet, yani yanlış görme izafe ederlerdi. Muhatabının nasihat ederken bile üzülmemesi ve darılmaması için adeta titreyen o şanı yüce peygamber merhamet abidesiydi. Bu özellikler onun hal ve hareketlerinde görüldüğü gibi konuşmalarında da kendini izhar ediyordu. İşte yüce ahlak sahibinin bir hitabı. Ey iman edenler! Allah sizi emniyet içinde tutsun. Sizi gözetsin. Sizi kötülüklerden korusun. Size yardım etsin. Sizi yüceltsin. Size yol göstersin. Sizi kendi emniyeti içinde tutsun. Sizleri her tür talihsizlikten sakındırsın ve dininizi sizler için korusun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya muktedir.
3: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ya men ahsana kulle şeyin halaka, ya men ileyhi yurca'ul emru kulluh, ya men zahara fi kulli şeyin lutufuh, ya men yu'arrifu'l halaika kudreteh.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 60 derslik yürüyüşümüzün son durağına bizleri kavuşturan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, usvetun hasene olan, rahmeten lil alemin olan, mübeşşir olan, nezir olan, dâi olan, siracen münir olan Efendimiz'e milyonlarca kez salat ve selam olsun. Bu yürüyüş sırasında burada adını andığımız, anmadığımız, en güzel örneğin en güzel örnekleri olan bütün sahabi efendilerimize selam olsun. O büyük insanları tanıma adına bize kitaplarıyla, eserleriyle, gayretleriyle çok önemli mesajlar veren bütün alimlerimize, rehberlerimize, mürşitlerimize, meşayihimize selam olsun. Siz olmasaydınız bu noktaya gelmezdi. Sizlere de selam olsun. Allah sizlerden razı olsun. Teveccüh gösterdiniz, ilgi gösterdiniz. Bazılarınız uyusa da hepiniz uyumadınız. Güzel güzel iştirak ettiniz. Alakadar oldunuz. Bu aciz kardeşiniz de anlatmaya güç buldu. Bugüne kadar geldi. İnşallah bugünden son güne kadar da daha güzel, daha verimli bir biçimde gider. Rabbim o anları son nefesimize kadar da hayır yolunda olmayı bizlere nasip eylesin. Dönemin son dersinde gerçekten önemli bir bahis. Allah denk getirdi. Tevafuk ya bu ya. Bugün hayatımızın ve imanımızın çok mühim bir azığını, olmazsa olmaz bir esasını, o olmadığı zaman başka şeyler oluyor onun yerinde. Olan her şeyde akıbet karartıyor, Allah korusun. Akıbet karartmayacak, akıbetimizi şenlendirecek, aydınlatacak önemli bir meseleyi konuşmak için bir araya geldik. Geçen dersi hatırlarsanız riyadan bahisler açtık. Riya meselesi mühim bir meseleydi. Hepimizin hayatını da şöyle ya da böyle bir şekliyle etki altına alan sinsi bir hastalıktı. Bu sinsi hastalıktan kurtulma yollarına ait bazı şeyleri paylaştık burada. Bugün de devasını, ilacını daha detaylı bir biçimde anlama adına buradayız. sözün perdesini yaşadığı zamanın Ebu Zer'i olan bir büyük insanın güzel bir sözüyle açmak istiyorum. Şaki başlamış, Said bitirmiş o yolculuğu. Kervanlar vurup onu bunu rahatsız ederken Allah'ın hidayet nuruyla tanışıp bambaşka bir hayatın sahibi olan ve yaşadığı dönemde Abidun Harameyn diye bilinen, iki haremin abidi diye bilinen, isimlendirilen Fudail İbni İyad rahmetullahi aleyh, ondan bahsediyorum. Onun bir sözünü aktaracağım şimdi size. Diyor ki o büyük insan, insanların hatırı için ameli terk etmek riya. Onları memnun etmek için amel etmek şirk. Bu iki durumdan kurtulmak ise ihlastır. Biraz farklı yaklaşıyor Fudail İbni İyad. Aslında aynı kapıya çıkar bu ifadeler. Ancak biraz daha farklı bir pencere açarak böyle bir tanımda bulunuyor. Biraz tefekkür etmeniz için ben sözü size emanet edeceğim. İnsanların hatırı için ameli terk etmek riya, onları memnun etmek için amel etmek şirk, bu iki durumdan kurtulmak ise ihlastır. Kurtuluşu, devayı, ilacı o da bize böyle beyan ediyor. Hatırlarsanız geçen ders 3 bahis açtık. Riyanın tanımı üzerinde durduk. Neden insan riyakar olur? Neden bu sinsi hastalığa düçar olur? Bu çerçeveden bir şeyler söyledik. En sonda bu sinsi hastalıktan nasıl kurtulunulur? Ona ait de bir şeyler söyledik. Ve 5 tane önemli noktaya dikkatlerinizi çektim. Hatırlamakta ve tekrarlamakta fayda var. Birincisi, ihsan ve ihlas ile örülü bir kulluk. İkincisi, muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç. Üçüncüsü, beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat. Dördüncüsü, salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis. Beşincisi, iltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Biz bunların 4 tanesini geçen ders

biraz olsun anlamaya çalıştık. Bugün ihlas ve ihsan ile örülü bir kulluk. Aslında konumuz bu. Ama biz konumuzun serlevhasını nasıl belirlemiştik? Riyanın devası ihlas, ihlasın kaynağı ihsan. İhsanla ihlas arasındaki bağı da söyledik. Ancak burada o serlevha bize bir şey veriyor. Bir çok önemli bir mesaj veriyor. Riyanın devası ihlas ama ihlasın olabilmesi için aslında ihsana ihtiyaç var. Çünkü ihsan şuuru istenilen oranda olursa Allah'ın izniyle zaten ihlas olacaktır. İhsan şuurunun olduğu yerde ihlas zaten kendiliğinden gelecektir. Dolayısıyla bugün biz bu iki kavram çerçevesinden riya hastalığının derdine derman arayacağız ve hayatlarımızda var olan kulluk kalitesinin aşağılara doğru düşüşüne biraz olsun ilaç arayacağız. Biraz olsun bu manada elde ettiğimiz bu bilinç ve şuur ile inşallah yenileneceğiz. İnşallah şu yaz günlerinde bunun tefekkürünü yapacağız. Rabbim en başta bana nasip eylesin. Sonra sizlere nasip eylesin. Söylenen her sözü üzerimize almayı bizlere kolaylaştırsın. Duyup da uyuyanlardan etmesin. Duyup da uyanlardan etsin. Gereğini yerine getirenlerden etsin. Izdırap haline getirsin bize. Her duyduğumuz hakikat bizi rahatsız etsin. Şöyle bizi bir sallasın. Kendine gel desin ve kendimize getirsin ki kulluğu Rabbimizin istediği seviyeye inşallah vardırmış olalım. Mevla hepimize kolaylaştırsın. İki Kur'ani kavram, ihlas ve ihsan. İkisinin üzerinde de biraz durup sonra sizi örnekler üzerine getirmek istiyorum. İhlas kavramı hulus kökünden ya da halas kökünden gelen bir kavram, bir kelime. Hulus köküne şöyle bir anlam veriyor sözlüklerimiz. Bir şeyi içine karışmış, böylece değerini düşürmüş başka şeylerden temizleyip arındırmak demektir. Bir daha vereyim bu tanımı. Bir şeyi içine karışmış, böylece değerini düşürmüş başka şeylerden temizleyip arındırmak demektir. Bu sözlük anlamına uygun bir biçimde bir terim anlamı verir yine kitaplarımız bize. O da şu: İbadet ve iyilikleri riya ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmaya ihlas denir. Sadece ve sadece Allah içinse eğer o amel ihlas süresidir. Kur'an'da bu süre, bu isim bir sürenin ismidir değil mi? İhlas süresi diyoruz o süreye. Peki İhlas Suresi dediğimiz ve hepimizin bildiği o sürenin içerisinde bir tek yerde ihlas geçer mi? Geçmez. Ne geçer de orada o sürenin adı İhlas Suresi olmuştur? Orada geçen şu: din sadece ve sadece Allah'ındır. Aslında o sürenin bir ismi de Tevhid Suresidir. Ahad olan, Samet olan, doğmamış, doğrulmamış olan bir Rab'den bize bahis açar. Dolayısıyla sen böyle anlarsan eğer ihlası elde edersin. Bundan dolayı o muhteşem sürenin adı İhlas Suresidir. Dediğim gibi bir diğer adıyla da Tevhid Suresidir. Dolayısıyla tevhid ve ihlasın bu manada bir bütünlüğünü, bir yakınlığını, çok ciddi bir biçimde bir alakasını görmüş oluyoruz. Hal böyle olunca biz Kur'an'ımıza ihlas kavramını anlamak için gittiğimiz zaman çok önemli mesajlar yakalarız. O mesajların tamamını benim inanın ki gücüm yetmez burada size vermeye. Ama bazı bilgileri belki sizinle paylaşacağım. Geri kalanını siz artık detaylandıracaksınız. Bazı yerlere siz ulaşacaksınız. Benim verdiğim bazı bilgiler sizin arkasından vararak ulaşabileceğiniz diğer bilgileri inşallah getirmiş olacak. Biz ihlas kelimesinin, ihlas kavramının neticesi olan yani sahibini muhlis kılan bu manada

Da ayetleri dikkate alırsak 20 tane ayet önümüze çıkar. Muhlisen, muhlisune, muhlisine, muhlesen, bunun altını çizeyim bir bakın ne demek bu. Bir de marife ile gelirse, yani el muhlisine şeklinde gelirse, 20 tane ayet var Kur'an'da bu şekliyle ifade edilen. Bu 20 ayetin en temel birkaç mesajını paylaşmak isterim sizlerle. Bunlardan bir tanesi şu: Kur'an dinin Allah'a has kılınarak sadece gönülden yapılan ibadetleri Allah'ın kabul edeceğini beyan eder. Bakın Bakara 139'a, Zümer suresi 3, 11, 14'e, Beyyine suresi 5. ayete, ki yine bu baş çerçevede başka ayetlerde var. İkinci mesaj şu: Kur'an tüm peygamberlerin ihlas üzere olduklarını ama özellikle karşılaştıkları imtihanlar sebebiyle iki peygamberin muhlis olduğunu bize beyan eder. Bu iki peygamber kimler size? Kim aklınıza geliyor? Söyleyin bakalım. Kim? Hazreti Eyüp, Hazreti İbrahim. Evet. İmtihanları en şiddetli olanlardır aslında burada. Evet, aklınıza belki Eyüp Aleyhisselam gelir ama Eyüp Aleyhisselam'ın imtihanı kendiyleydi. Evet, Hazreti Yusuf ve Beni İsrail gibi azgın bir kavme gönderilen Hazreti Musa. İki peygamberin muhlis olduklarına Kur'an özellikle dikkat çeker. Bu da aslında imtihanın şiddetinin artması bir şekliyle ancak ihlasla göğüslenebilecek bir şey olduğuna bir işarettir. Bunun delilini de vereyim: Meryem suresi 51, Yusuf suresi 24. Üçüncüsü, Kur'an şeytanın tüm insanları saptıracağı ancak ihlaslı kullara fazlaca tesir edemeyeceğini beyan eder. Hicr suresi 40. ayet. Buradaki bu mesajı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İhya'da ve başka hadis kitaplarında, başka kitaplarda geçen bir hadisinde beyan buyurduğu üzere şöyle bize tefsir eder. Aslında bu ayetin mesajını sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha açıklıyor. İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler helak oldu, amiller, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helak oldu, muhlisler müstesna. Ama muhlisler içinde ciddi bir tehlike var. Onu da sallallahu aleyhi ve sellem şöyle beyan buyuruyor: El muhlisune ala hatarin azim. Onlar da her an kayma ve düşme tehlikesindedirler. Allah muhafaza. Mesele ne kadar şiddetli buradan anlayın. Bir adam ben muhlisim, ihlas sahibiyim diyorsa o adamda ihlas yoktur. Ben ihlas sahibiyim diyen adamın nifak çizgisine yakınlığı daha fazladır. Bir ömür ben nifak çizgisindeyim deyip endişe duyan insan ihlas çizgisine yakındır. Onun için işte ulema bu manada nifak korkusunun her daim bir mümin yürekte olması gerektiğini söylüyor. Bundan dolayı sahabenin en büyük korkusu neydi? Ben münafık mıyım korkusuydu. Hazreti Ebu Bekir gibi, Ayşe anamız gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Hanzala gibi onlarca isim böyle bir korkuyu yüreklerinde taşıyorlardı. Neden? Gerçek manada o endişe insanı ihlasa sevk eder de onun için. İşte Kur'an da burada bu gerçeği beyan ediyor. Ancak bir avuç insan, yani muhlis kullar, şeytanın saptırmayacağı kullar olacak. Allah bizi de o zümreye dahil etsin inşallah. Dördüncüsü, Kur'an Allah'ın şiddetli azabının insanların çoğunu kuşatacağını, bundan sadece ihlaslı kulların istisna tutulacağını beyan eder.
Saffat suresinin 40. ayet.

kerih görseler, hoşlanmasalar bile ihlaslı kulların gönülden Allah'a kulluk edeceklerini beyan eder. Bu madde biraz mühim, biraz da gözden kaçan mesajları var. Biraz onun için değinmek istiyorum buna. Bunun da delili Mümin suresi 14. ayet. Muhlisine lehuddin velev kerihel kafirun. Kafirler, inkarcılar kerih de görse dini Allah'a has kılarak yürümek. Ne demek bu? Mesajı belli de burada gözden kaçan şu. Kafirler kerih görüyormuş demek ki ihlas üzere yaşayan kulları. İhlas üzere yaşamak ne? Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak. Ne kazanacağına takılmak, ne kaybedeceğine üzülmek. Sadece ve sadece Allah deyip yürümek. Kolay mı? Çok zor. Sadece ve sadece Allah demek, Allah'la beraber başka şeyler diyenleri rahatsız edecek. Öyle olunca fasıklar kerih görecek. Münafıklar kerih görecek. Kafirler kerih görecek. Ama muhlis kul hiçbir bu manada kınayıcının kınamasına takılmadan el hak diyecek, hakikate kitlenecek, hakikatin gereği neyse onu yerine getirecek. Aklıma şöyle bir misal geliyor. Belki siz diyebilirsiniz bu alakasız diye ama benim aklıma o geliyor. Ne geliyor biliyor musunuz? Burada söylenen o mesajla Hazreti Meryem geliyor. Niçin o geliyor? Düşünün, evlenmemiş, bekar ama kucağında bir bebek var ve o bebekle Kudüs'e yürümeyi Allah ona emrediyor. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan, hiçbir kelime etmeden kucağındaki aslında İsa aleyhisselam hakikat, hakikati işaret ederek hiçbir kınayıcının kınamasından korumadan muhlis bir kul olarak Allah'ın ondan istediğini yerine getiriyor. Öyleyse benim aziz kardeşlerim, bütün dünya bu tarafa baksa, bu tarafa bakmak hataysa, niye bütün insanlar buraya bakıyor, ben de oraya bakayım demeden, hakikat bu taraftaysa hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan hakikate yüz çevirmenin adıdır işte muhlis olmak. Kolay mı, zor mu? Vallahi zor. Çok zor. Ama işte biz böyle bir kullukla mükellefiz. Bu ızdırabın altında inlemekle mükellefiz. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez diyerek hakikat üzere yürümekle mükellefiz. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan, kafirlerin kerih görmelerine takılmadan, dostlar küsecek, cahiller dil uzatacak, falanca şunu diyecek, filanca şunu diyecek, bunların hiçbirine takılmadan, hakikat neyse velev ki tek başına kalsan, o hakikatin gereği neyse onu yerine getirmek, ihlas üzere yürümektir. Rabbim böyle bir ufku bizlere nasip eylesin. En azından isteyelim, ızdırabını çekelim. Olma adına gayret içerisinde olalım da bu manada bizi Rabbim sevk etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, aklınızda kalsın diye ihlasın tanımlarına ait birkaç şey vermek istiyorum size. İhlas, her türlü riyadan arınmaktır. İhlas, her türlü bulanıklıktan saflaşmaktır. Artık neyse bu bulanıklık, aslında ihlas halis kılmak, hulus dedik ya, o kökten saf olmak, hiçbir karıştırmayı kabul etmemek, her türlü bulanıklıktan saflaşmak da bu. İhlas her türlü engelden kurtulmaktır. Sırtında yük mü var? At onu. Neyse bu yük. Bir şeyler söylenebilir ama bakarsınız başka yerlere çekilir bu sözler, yanlış anlaşılır. Siz anlayın, herkesin yükü ayrı, herkesin engeli de ayrı. Neyse

seni riyaya sevk eden o sana yük. İşte onu sırtından at ki o manada ihlasa ulaşabilesin. İhlas her türlü engelden kurtulmaktır. İhlas her türlü nifaktan sıyrılmaktır. İhlas her türlü aldatmaktan beri olarak samimiyeti kuşanmaktır. Sonuncusunu bir daha söylüyorum. İhlas her türlü aldatmadan beri olarak samimiyeti kuşanmaktır. İhlasla alakalı söyleneceklerle bu kadarla iktifa edelim. Gelelim diğer Kur'an'ı kavramımız olan ihsana. İhsan kavramının kökü husun. Husun güzel olmak manasında. Sözlüklerimizin bu köke verdiği anlamın iki veçhesi, iki yüzü var. Nedir bu biliyor musunuz? Biri başkalarına iyilik etmek, diğeri yaptığı işi güzel yapmak. Her ne yapıyorsan işin hakkını vermek ihsandır aslında. Her ne yapıyorsan başkalarına o iyilikten nasip vermek, nasip ayırmak, o iyiliği başkalarına ulaştırmak ihsandır işte. Sözlükler bu manada verir anlamı. Ama sözlüklerin üstünde bir anlam veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Cibril hadisini hepiniz biliyorsunuz. Hazreti Cebrail geldi, üstünde yolculuk emaresi yok. Bembeyaz bir elbiseyle gelip Mescid-i Nebevi'de dizini Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dizine yasladı. İman nedir diye sordu. Efendimiz imanın şartlarını söyledi. İhlas ne, ihsan nedir, affedersiniz, İslam nedir diye sordu. İslam'ın şartlarını söyledi. İhsan nedir diye sordu. İhsanın tanımını verdi. Kıyametin alametlerini sordu. Daha doğrusu vaktini sordu. Sonra alametlerini sordu. Onları da söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama her söylediğinde, her cevaba karşılık Cibril-i Emin nasıl bir yanıt veriyordu? Doğru söyledin. Sahabe merakla bekliyor. Kim bu yolcu? Üzerinde yolculuk emaresi olmayan bu insan kim? Hazreti Ömer soracak. Cebrail aleyhisselam oradan gittikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam da gelen Cibril'di, size dininizi öğretmek için geldi diyerek bu meselede onların da şahit oldukları o tablonun kahramanının, vahyin emin meleği Cebrail olduğunu onlara beyan etti. Bu tarih, yani o Cibril hadisinin gerçekleştiği tarih takriben hicretin 9. yılı. Yani işin artık kemal noktası olduğu için o manada da önemli bir mesaj taşır. Hatırlayın, ilgili kardeşlerim hatırlayacaktır. Kader bahsinde biz o meseleyi biraz daha detaylı inceledik. Orada o rivayetlere bakarsınız. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem ihsanın tarifine? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmen, ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da Allah seni görüyor. İhsana bambaşka bir tanım getirdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Neymiş ihsan? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek. Böyle bir ufuk, böyle bir seviye gerçekten yakalanması kolay mı? Bu nasıl elde edilir? Bu üzerinde durulması gereken bir mesele. Ama elde eden birisinden bir cümleyi aktarayım size. Siz bulun o cümlenin sahibi kim? Görmediğim Allah'a ben kulluk etmem. Bunu söyleyen kerremallahu veçhe ifadesinin, duasının sahibi olan Hazreti Ali'dir. İhsan şuurunu öyle bir anlamış ki böyle bir karşılık veriyor. Görmediğim bir Allah'a iman etmem. Peki Hazreti Ali şu gözlerle mi gördü Cenab-ı Hakk'ı? Hayır. Nasıl bir gözle gördüğünü dersin en sonunda Hazreti Muaz'ın diliyle size söyleyeceğim. Siz anladınız ama onu oraya havale edelim. Aynı Ali, Hazreti Ali şu sözü de söyleyecek. Gaybin perdeleri açılsa benim yakinimden, imanımdan hiçbir şey değişmez. Çünkü şöyle bir seviyede duruyor. Yukarısı yok ki ulaşabilsin. Hazreti Ali bu manada ihsanın ne demek olduğunu anlamış biri olarak konuşuyor bize. Dikkat buyurun.
Peki aziz kardeşlerim, bu sadece Hazreti Ali

0: için geçerli bir şey mi? Birçok sahabe efendimiz için geçerli. Tabi'in neslinin sahabeyi bize anlatırken kullandıkları bir cümle var. Şöyle bir ifade kullanıyorlar. Çok ilginç bir ifadedir. Gerçekten üzerinde bunun da düşünülmesi gerekir. Onlardan birine yarın öleceksin deseydiniz, vallahi hayatlarında hiçbir değişiklik olmazdı.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya Allah ya Ber.
14: Ya Ber.
15: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
14: Allah.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
16: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

İster misiniz aynı soru bize söylensin? Onlardan birine yarın öleceksiniz deseydiniz bir şey değişmezdi hayatlarında. Niye? Çünkü zaten yarın ölecekmiş gibi yaşıyorlar. Her namaz son namazı. Böyle bir kulluk seviyesini yakalayan bir insan ölümle zaten barışık. Ölümü öldürmüş o. İhsan şuuru zaten böyle bir şuur kazandırır insana. Ölümü öldüren birisi, ölüme bu manada hazırlıklı olan birisi, ihsan şuurunun kendisine kazandırdığı seviye çerçevesinden yürür. Öyleyse eğer sahabenin ve sahabe içerisinde Hazreti Ali'nin bu sözleri bize onların dünyasına ait bazı mesajları anlamamız açısından da belli mesajlar vermeli. İhsanın imanla olan bağını biraz daha net anlayabilmemiz için imanla o bağına ait birkaç şey söyleyeyim size. İhsan imanın özüdür. İhsan imanın ruhudur. İhsan imanın cevheridir. Buradaki cevheri merhum Akif'in kullandığı anlamda kullanıyorum. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sine de yüktür. İmansızsa eğer dipdiri meyyit. Allah muhafaza. Dolayısıyla ihsanın cevher olması, imanın cevheri olması o kıymeti anlayabilmemiz için söylenmiş bir şey. İman, ihsan imanın kemalidir. Kemal noktasıdır orası. Sonuncusu da şu, ihsan imanın lezzetidir. Hatırlayın imanın tadı dersini, bunu da onun karşısına yazın. İhsanla imanın tadını alma adına nasıl bir yol açılabileceğini buradan kavrayalım. Kolay mı bunları elde etmek? Zor. Süfyan-ı Sevri, Tebe-i Tabi'nin en meşhur alimlerinden birisidir. Talebeleri soruyor. Hocam diyorlar, sana bu ilim yolunda en ağır gelen şey nedir? Cevap geliyor Süfyan-ı Sevri'den. Niyetimi sıhhatli bir hale getirmek. Ocağımı batıran iş diyor. Niyetin selimiyeti. Niyetimi sıhhatli bir hale getirmek. Niyetimde var olan arızaları gidermek. Bu çok zor. Zaten o olduğu zaman ihsan gelecek. Niyetin selimiyeti kazandıracak onu. İşte Süfyan-ı Sevri o bilgiye bizi götürüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de zaten onu dememiş miydi? Ameller niyetlere göredir. O hadisi şöyle de tercüme ederler ki bu tercüme de doğrudur. Amellerin değeri ancak niyetlere göre belirlenir. Niyet amelin değerini belirler. Nasıl? Şöyle bir örnek vereyim ki daha iyi anlaşılsın. Amel defterlerimize yazılacak bütün yaptıklarımız. Bir iyilik yaptık, bir tane sıfır. Bir iyilik yaptık, bir ikinci sıfır. Allah yolunda cihad ettik, üç tane sıfır. Namazlarımızı huşuyla kıldık, sıfır. Sıfır değersiz anlamında değil ama öyle bir kıyas yapalım ki anlaşılsın. Defter ağzına kadar sıfır da olsa yaptığımız bu amellerle matematikte bir karşılığı var mı bu kadar sıfırın? Milyon tane sıfır olsa ne yazar? Ama sen o işleri Allah için yaptın. Amel defterinin başına bir tane bir yazıldı. O bütün sıfırlar bir değer kazandı. İşte o birdir niyet. Gerçek manada selim niyet amel defterinin başına yazılan bir rakamdır. Onunla değer kazanır. Ameller niyetlere göre değer kazanır ifadesi de burada anlamını bulur. Bu ameller niyetlere göredir hadisi. Öyle önemli bir hadistir ki İmam Şafii rahmetullahi aleyh şöyle bir ifadede bulunur ki o ifadeyi de biz onun eserlerinde başka alimlerimizin kitaplarında delillerini buluyoruz. Ameller niyetlere göredir hadisi 70 tane meselenin delilidir. 70 tane meseleye delil.

meselesinde, dini meselelerde onun için kifayet edebilir. Nedir o dört hadisten bir tanesi? Ameller niyetlere göredir. Bir diğeri nedir? Kişinin kendisini ilgilendirmediği şeylerden vazgeçmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir diğeri nedir? Kendi nefsi için istediğini, kardeşi için istemedikçe kamil manada mümin olamaz. Bir diğeri nedir? Haramlar bellidir, helaller bellidir. Ortada kalanlar da şüphelilerdir. Onları terk etmek de kişinin dininin güzelliğindendir. Bakın dört tane hadis Ebu Davud'un tespitiyle aslında din dediğimiz o binayı tesis edebiliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cevamiül Kelim olarak bize böyle beyanda bulunuyor. İşte o dört tane hadisten bir tanesi de ameller niyetlere göredir hadisidir. Hepinizin tanıdığı Bediüzzaman'ın da çok güzel bir ifadesi var. Herhalde 40 yaşlarında söylüyor bu sözü. Diyor ki 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelime, 4 kelam öğrendim. Nedir o 4 kelime? İsim, mana, niyet, nazar. 4 tane kelimeden bir tanesi ney? Niyet. Aslında Ebu Davud'un verdiği mesaja da uygundur bu. Biraz üzerinde tefekkür ettiğiniz zaman bağları göreceksiniz. En önemli hadis kitabımızı açıyoruz. Hangisi o? İmam Bukhari'nin sahihi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Gerçekten peygamber dünyasını bize taşıyan çok önemli, çok muteber, çok da mühim olan bir eserdir İmam Bukhari'nin sahihi ki Kur'an'dan sonra en fazla İslam dünyasının şimdiye kadar kıyamete kadar da itibar ettiği kitap olmuştur. Açıyoruz ilk bölüm Bed'il Vahi, vahyin başlangıcı. İlk hadis hangisi? Ameller niyetlere göredir. Peki vahyin başlangıcı olan bir bölümde ilk hadis olarak ameller niyetlere göredir hadisi niye olsun? Biliyorsunuz İmam Bukhari'nin sahihini şerh eden iki önemli alimimiz var. Biri İbni Hacer el Askalani, onun Fethul Bari'si meşhurdur. Şafii fıkhına göre yapmıştır o şerhi. Diğeri de bizim hemşerimiz Ayıntaplı, Antepli olan Bedrüddin Ayni Umdetül Kari. O da Hanifidir. Hanifi fıkhına göre yapmış. İkisi de neden İmam Bukhari'nin vahyin başlangıcı olan bir baba ameller niyetlere göredir hadisiyle başladığını sorgulamışlar ve çok ince ayrıntılar, çok ciddi malumatlar bize vermişler. Siz onlara müracaat eder bakarsınız. Ben oradan bir tek şeyi söyleyeyim. Alimlerimizin işin nihayetinde vardıkları nokta şu. İmam Bukhari o ilk hadisi kendi nefsine yazdı. Bir yola çıkacak ilim yoluna, ameller niyetlere göredir. Kendi niyetinin selimiyetini ortaya koyma adına onunla başlıyor o meşhur ve önemli eserine. Yine biz mesela İmam Nevevi'ye bakıyoruz. Riyazu Salihini biliyorsunuz, çok meşhur onun. Aynı hadisle başlar. İmam Nevevi Erbain hadisi oluşturur. Erbain hadisin 40 hadisin ilk hadisi de ameller niyetlere göre hadisidir. Bu önemli bir şey. Bunların hepsinin mesajı aslında ihsan ve ihlasın oluşturulması adına bize verilmiş mesajlar. Hadisi bir okuyalım. Hadisin bize vereceği çok önemli bir mesaj var. Mesajlar var. İnneme el amelu bi niyet. Ameller niyetlere göredir. Biz bu ilk cümleyi biliriz genelde ama hadis devam ediyor. Ve inneme li kulli imrin maneva. Herkese niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Yani kimin niyeti neyse elde edeceği karşılık da odur. Femen kânet hicretuhu ilallahi ve rasulihi. Fehicretuhu ilallahi ve rasulihi. Kimin hicretinin niyeti Allah ve Resulüne hicret ise onun alacağı odur. Yani o hicretiyle Allah ve Resulüne hicret etmiş olur. Ve men kânet hicretu lid dünya yusibuha.

ev imraetin yenkihuha fe hicretuhu ila ma hacere ileyhi. Kimin hicreti de bir kadın ile evlenmekse ya da dünyalık bir menfaat elde etmekse, onun hicreti de niyetinin üzerinden hicret ettiği şeye göredir. Şimdi bu hadisi okuduğumuz zaman bir sebebi vurut olduğunu anlıyoruz. Niye böyle bir şey söylenmiş olsun? Bakıyoruz hadis kitaplarımıza, şöyle bir bilgi bize veriliyor. Muhacirlerden Ümmü Kays isimli bir hanım. Muhacir gerçekten çok farklı bir isim. Çok da güzel, mücadeleci bir İslam kadınıdır. Sahabi hanımlar içerisinde bilinen birisidir. O hanım sahabi hicrete niyet ediyor. O anlarda adını bilmediğimiz bir erkek sahabi onunla evlenmek istiyor. Evlilik niyetini Ümmü Kays'a söyleyince Ümmü Kays diyor ki, benimle hicret et Medine'ye, ondan sonra Medine'de evlenelim. Bu erkek sahabi de bunun üzerine hicrete karar veriyor ve hicret ediyor. Bu sahabi içerisinde duyuluyor. Duyulunca o erkek sahabi, adını bilmediğimiz, biliyorsunuz bunun ne demek olduğunu, adını bilmediğimiz o erkek sahabiye Muhaciru Ümmü Kays diyorlar. Ümmü Kays'ın muhaciri. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu meseleden haberdar olunca işte bu hadisi söylüyor. Kimin hicreti bir kadınla evlenmekse onun elde edeceği karşılık da odur. Velev ki aynen diğer ashab gibi hicret etmiş olsun. 420 kilometre, 400 küsür kilometre yolu onlarca gün geçmiş olsun. Bir sürü sıkıntıya katlanmış olsun. Hiç fark etmez. Niyettir amele değer katan. Dedik ya, 0 0 0, eğer başında bir yoksa elde var 0, ama başında bir varsa Allah'ın izniyle o niyet farklı bir biçimde o amele değer kazandırıyor. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir örneği bizim nazarımıza vererek ve böyle müthiş bir ifadeyi, bu hadisi söyleyerek bu konuda niyetlerin selimiyeti adına bize mesajlarda bulunuyor. Rabbim ihsan şuurunu, ihlası bizlere de inşallah sahabede olduğu kadar bir şekliyle karşılığını bulması adına bizlere yardım etsin. Aziz kardeşlerim, şimdi bu söylediklerimi biraz daha iyi anlayabilmemiz için bazı örnekler vermek istiyorum size. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasındaki ihsan ve ihlası yazamadım. Derledim, toparladım, altında kaldım. Dedim ki bunları söylesem de bunları yapmaya bizim gücümüz yetmez. Gerçekten Efendimizin Allah'la murakabesi öyle üst düzeyde, öyle farklı bir boyutta ki onu ne anlamamız mümkün ne de onun aynısını yapma adına bir gayrete girmemiz mümkün. Takatlerimizin bittiği bir noktadır bu nokta. Gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimizin Miraç'a çıkana kadar bir çizgisi var. Miraç'tan sonra bir ikinci çizgisi var. Miraç'a çıkana kadar ilmel yakin olan o çizgisi, Miraç'tan sonra aynel yakin çizgisiyle başka bir noktaya taşındığı için murakabe, ihsan, ihlas Efendimizin dünyasında bir başkadır. Onu sadece şu örnek üzerinden anlayın. Biz belki ihsan ve ihlas dediğimiz zaman bu örneği hatırlamayız ama çok önemli bir örnektir. İhtimal Zat-ı savaşı seferi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir ağacın altında gölgeleniyor. Gavres İbni Haris isimli o güne kadar, o ana kadar müşrik olan birisi fırsat bu fırsat diyor. Kılıcını kuşanıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uyuduğu o yere doğru yaklaşıyor. Efendimizin etrafında hiç kimse yok. Sahabenin her birisi bir tarafta. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de ilk dönemde kendisine birkaç tane koruma almıştı. Ayetler bu manada indikten sonra ihsan şuuru işte. O manadan sonra, o mesajlar geldikten sonra Efendimiz hiçbir sahabeye
kendisini koruması adına bir talepte bulunmuyor.

yapıyor. Böyle bir talebi olan sahabe efendilerimizi de kendi yanından uzaklaştırıyor. İşte orada da yalnız başına uyuyor. Gavres kılıcını çekiyor ve şu sözü söylüyor. Benim elimden seni kim kurtaracak? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o ihsan şuurunun en zirve halinde, en üst noktası, o anda hiçbir tereddüt yok. Durup düşünme yok. Ufacık bir korku yok. Tek bir kelime var. Allah diyor. Nasıl söylemişse ihlasla, işte o seviyeyi hatırladığınız zaman anlayabilirsiniz. Kılıç Gavres'in elinden düşüyor. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alıyor kılıcı eline. Seni benim elimden kim kurtaracak diyor. Bahtına düştüm ya Resulallah diyor. Ben ettim sen etme diyor. Af dileniyor. Af ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Gavres İbni Haris radıyallahu anhu oluyor. Dikkat buyurun. Şu anda biz onun adını El İsabe'de sahabenin içinde okuyoruz. Öldürmeye gelmişti ama dirildi. Neyle diritti sallallahu aleyhi ve sellem onu? İhsan ve ihlas şuuruyla. Bunun gibi yüzlerce örnek. Bir gecesini anlatsanız böyle, bir gündüzünü anlatsanız böyle, başına bir iş geldiği zaman o işin arkasından semaya karşı gözlerini kaldırıp semadan o işle alakalı ayetleri beklemesi böyle. Sahabeden birileri bir şeyler yaptıkları zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yüreğine korku düşmesi ya da iyi şeyler yapıldıkları zaman bu manada sevinmesi böyle. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihsan ve ihlas noktasında zirvelerde durulacak bir noktada. Onun için ben en güzel örneğin en güzel örnekleri üzerinden size bazı mesajlar vermek istiyorum. Sahabe bize biraz daha yakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada bize uzak. Öyle olduğu için bize daha yakın olanlardan örnekler vermek istiyorum size. Defaatle anlattığım bir şeyi bu vesileyle bir daha hatırlatmak istiyorum. Hayber'in sonrası ihtimali yine bu manada net bir bilgi olmadığı için söyleyemiyoruz. Esirler gelince Medine'ye Hazreti Fatma da Hazreti Ali'nin ısrarıyla gelip babasından bir köle bir hizmetli istiyor. Biliyorsunuz hadiseyi ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vermiyor. Suffa'nın ehli açken babanın sana vereceği yok diyor. Onlara işlerini kolaylaştıracak bazı kelimeler öğretiyor. Neydi o kelimeler? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere ya da 34 kere, ikisi de var hadis kitaplarında, Allahu Ekber. Ne diyor Fatma anamız? Ben diyor bu tesbihatı yaptıktan sonra bedenime kuvvet geldi, işlerim de kolaylaştı. Hazreti Ali yıllar sonra bu olayı bize naklederken şöyle naklediyor. O gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bu tesbihatı emanet ettiği günden bu tarafa ben bir gece olsun hayatımdan o tesbihatı çıkarmadım. Şimdi bunu çok iddialı söylemiştir Hazreti Ali, dinleyenler var karşısında, şöyle bir söz söylüyorlar. Ali diyorlar, sen hayatında çok şey gördün geçirdin. O gördüğün zorlu gecelerde, zorluklu olaylarda da yine yaptın mı? Vallahi yaptım diyor Ali. Bunun üzerine o soruyu soranlardan bir tanesi daha da somut bir şey soruyor. Ali diyor, Sıffın gecesi senin için bir ölüm kalım gecesiydi. Sen o gecede o tesbihatı yaptın mı? Ali vallahi yaptım diyor. Ne diyor bu bize? Bize şunu diyor. Akşam yorulmuş eve gelmişsin. Kimse sana bakmıyor. Zaten sünnet namazlar gitti de farzının da başını gözünü kırarak namaz kılıyorsun. Ali'nin çizgisi burada, senin çizgin burada. Ali bırakın namazı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hiçbir yükümlülük kendisine yüklemeden emanet ettiği o tesbihatı savaş gecelerinde bile yaparak o ihsan şuurunu hayatında hakim kılma noktasında bir yerde

duruyor. Bizim halimiz burada. Bizim halimizi ben hiç size tasvir etmeyeyim. O Ali'nin Sıffın Savaşı'ndaki bir olayına şahit oluyoruz. Savaşın bir yerinde karşı taraftan bir asker geliyor Hazreti Ali'nin önüne. Benim Emir el Mümin'in Ali ile konuşacaklarım var diyor. Hazreti Ali diyor ki açın önünü adamın, adam geliyor. Ali'nin önünde duruyor ve şu soruyu soruyor. Ali diyor, ben burada Şam tarafında savaşmak için geldim ama Allah'a inancım tam değil. Bana Allah'ın varlığını ispat eder misin? Hazreti Ali'nin adamları gadaplanıyorlar. Savaş meydanında adam imana ait bir meseleyi sormak için gelmiş. Git diyorlar, bu soru bu meydanın sorusu mudur deyip uzaklaştırmak istiyorlar. İhsan şuurunu elde eden birisi konuşuyor. Bırakın adamı, ona Allah'ı anlatmadan nasıl kılıç kullanabilirsiniz? O tutturuyor karşısına savaş meydanında. Allah'ın varlığına ait bir şeyler söylüyor. Söylüyor, söylüyor, söylüyor. Anladın mı diyor. Adam anlamadım diyor. Bir daha anlatıyor. Anladın mı diyor. Anlamadım diyor. Anlayana kadar anlatıyor. Adam en son anlayınca imanını bir daha orada ikrar ediyor. Öylece çıkıp gidiyor. Savaş meydanında bile bu işi bir insana yaptıracak şey ancak ve ancak ihsan şuurudur. Bakın ihsan şuuru insana nasıl bir seviye kazandırıyormuş. Ayşe anamız bize naklediyor. Oturmuşuz diyor Medine'nin sıcak günleri. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yaz evin içerisi rahat bir oturuş, rahat bir elbise. Kapı çalındı, biri içeriye girmek istedi. Gelenin babam olduğunu gördüm. Hazreti Ebu Bekir gelen. Ya Resulallah, Ebu Bekir seni ziyarete gelmiş. İzin istiyor. Vereyim mi izin? Ver diyor Ayşe anamıza. Kapı açılıyor. Hazreti Ebu Bekir geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önünde oturuyor. Efendimiz hiç oturuşunu bozmuyor. Onunla o şekliyle konuşuyor. Söyleyeceğini söylüyor Hazreti Ebu Bekir, gidiyor. Biraz sonra bir daha kapı çalınıyor. Gelen Hazreti Ömer'dir. Ayşe anamız aynı müsaade istiyor. Efendimiz veriyor. Ömer de içeriye giriyor. Aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onunla da aynı şekilde konuşuyor. Sonra bir daha kapı çalınıyor. Gelen Hazreti Osman'dır. Ayşe anamız gelen Osman'dır der demez sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir kalkıyor. Oturuşunu düzeltiyor. Elbisesini daha düzgün bir hale getiriyor. Müsaade et gelsin diyor. Anamız meraklıdır. Anında orayı kaydetmiş. Osman da geliyor, söyleyeceğini söylüyor, çıkıp gidiyor. Şimdi konuşan annemizdir. Ya Resulallah diyor, babam geldi, ona herhangi bir farklı muamelede bulunmadın. Ömer geldi, ona da bulunmadın. Ama Osman gelince sen onunla başka bir şekilde konuştun. Bakarsan ikisi senin kayınbaban, birisi senin damadın. Normalde mesele rahatlıksa Osman'ın yanında daha rahat olman lazım. Niçin böyle yaptın? Ne diyecektir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Osman, meleklerin haya ettiği insandır. Ben onunla nasıl öyle konuşabilirim? Meleklerin haya ettiği insan. Bu ifade muhteşem bir ifade. Bu ifade Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinden dökülünce sahabe durur mu? O hayrı kapmak adına Osman'ın arkasındadırlar. Osman, Allah aşkına söyle, ne yapıyorsun ki? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam senin için böyle bir şey söyledi. Hazreti Osman diyor ki ben ne yapabilirim ki? Siz ne yapıyorsanız ben de aynısını yapıyorum. Hayır diyorlar, bir şey var ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam senin için böyle bir ifade kullandı. Osman radıyallahu an ne yaptığını bize söylüyor. Diyor bir farkım yok ama eğer bir fark varsa herhalde şudur. Sizin içinizde ben nasılsam evde Rabbimle baş başa kaldığım zaman da aynıyım. İşte budur ihsan. İhsanın tarifini yapıyor aslında Hazreti Osman. Sizin içinizde nasılsam

Rabbimle baş başa kaldığım zaman, kapalı kapılar ardında hiçbir göz benim üstümde yok, hiç bakan yok, bakıp taltif edecek yok, bakıp eleştirecek yok. Ben kendi nefsimle baş başa kaldığım zaman bile Allah'ı görüyormuşçasına bir kulluk çizgisi yakalamak, meleklerin haya ettiği bir insan seviyesine insanı getiriyor. İşte o Osman, dikkat buyurun, o Osman, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Tebuk gazvesi sırasında zorluk ordusunu donatma adına sallallahu aleyhi ve sellem, kim cennet karşılığında zorluk ordusunu donatacak dediği her seferinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sesini sessizliğe mahkum etmemek için, ben ya Resulallah benden 100 deve bütün askerlerin masrafıyla beraber diyecek, her seferinde yüze yüz ekleyecek, doymayacak, 30 bin kişilik ordunun 10 binini Hazreti Osman donatacak. Böyle bir insan nasıl kalkar da bir aklı başında bir mümin Hazreti Osman'a dil uzatır? Hazreti Osman böyle bir insan ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Osman'a bundan sonra bir vebal yoktur diyecek. Öyle bir kamet ortaya koymuş ki gelecekteki günahlarının kefaretini bile ödemiş. Onun yaptığı infak gelecekteki günahlarının bile kefareti olmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinde böyle bir karşılığa, böyle bir müjdeye muhatap olmuş. Allah aşkına, ihsan şuuru olmasa verebilir misin? Yapabilir misin böyle bir şey? Biz bakıyoruz, hayır adına hepimizin bir şeyleri var, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir hayır var. Hemen gözümüz şöyle, bakalım bir falanca ne verecek? Falancanın vereceği seni ne ilgilendirir? Sen sana bak. Bak, ihsan şuuru bunu söylüyor. Ve o anda sana neyse, ne kadarsa, neyse o hayır adına yapılacak şey, onu ortaya koy ve onu yap. Onu yap, ondan sonrası içinde kapıları kapat. Verenlerden bir tanesi de Abdurrahman İbni Avf. Bakın ihsan şuuruna bakın Abdurrahman İbni Avf'ın. Bir çuvalı doldurmuş getirmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önüne bırakıyor. Efendimiz şöyle alıyor, avuçluyor, bırakıyor, avuçluyor, bırakıyor. Abdurrahman diyor, bunları sen mi getirdin? Evet ya Resulallah diyor, utançla. Çıkıyor dışarıya. Münafıklar hem kendileri vermez hem de verene engel olurlar. Şöyle bir şayya yayıyorlar. Abdurrahman Allah için vermedi. Sırf Resulullah'ın takdirini almak için verdi. Bu söz Abdurrahman İbni Avf'ın kulağına gelince ne diyor biliyor musunuz? Ben buramı biliyorum. Kim ne derse desin. Ben şuramda biliyorum kimin için verdiğimi. Münafıkların o sözü bana ne yazar diyecek. Yine orada ihsan şuuruna ait bize çok önemli bir şey söyleyecek. Verenler var benim aziz kardeşlerim, bir de veremeyenler var. Onlardan da ben size iki tane örnek söyleyeyim. Onlardan bir tanesidir Ulbe İbni Zeyd. Allah kendisine ebeden razı olsun. Yok, elde avuçta hiçbir şey yok. Cihada katılacak binecek bineği yok. Bir tek kılıç sahibi bile değil. Geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o zorluk ordusunu donatacağı zaman geliyor. Ya Resulallah vallahi yok ama katılmak istiyorum. Ne olur beni de donat, ben de geleyim. Beni bu hayırdan mahrum etme diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yok diyor. Olanları vermiş, Ulbe'ye kalmamış. Ulbe'ye kalmayınca normal standartlarda iş nedir? Gidip evinde oturur, iş biter. Ama öyle değil. Bir şey öğretiyor. İhsan şuuru olursa eğer, olmayan da, imkansız gibi gözüken de nasıl imkan sahasına taşınır, ona ait bir şey öğretiyor bize. Şimdi bizim gençlerimiz, biz de bazen yapıyoruz. Allah bizleri de affetsin. Cihat, şehadet söylüyoruz, konuşuyoruz, mesajlar atıyoruz. O biçim mesajlar atıyoruz. Altlarını doldurup doldurmadığımızı Allah bilir. O biçim sözler söylüyoruz. Onları yaptıktan sonra eve gidince, o gece Rabbimizle baş başa kaldığımızda,
O ölümü öldürmek, düğünlerin taçlı gelini şehadet demek, ah şehadet, vah şehadet deyip bir şeyler söylemek, bunlar güzel. Peki baş başa kalınca da Rabbimizle gerçekten yüreğimizin ta derinliklerinden, Allah'ım ölümlerin en güzeli olan şehadeti bana da nasip et diyerek gecenin belli bir bölümünde gözyaşlarımızla seccadetimizi ıslatırsak eğer gerçek manada mücahidiz o zaman. Yoksa o sadece klavyede kalırsa onun adı başka bir şey, biliyorsunuz. Ben söylemeyeyim onu. Ulbe İbni Zeyd işin aslını bize öğretiyor. Allah Resulü yok dedi, geldi. Gecesi şöyle geçiyor. Açtı ellerini, yalvarıyor Rabbine. Allah'ım diyor, senin peygamberin infaka teşvik ettiği, benim de infak edeceğim hiçbir şey yok. Ve ben şimdi yokluktan dolayı cihada katılamıyorum. Böyle bir hayırdan mahrum kalıyorum. Bunun üzerine ağlıyor. Ne yapacağım Allah'ım, bana bir çıkış yolu. Bu hayırdan beni mahrum etme Allah'ım diyor. Dua dua yakarıyor ama yok. Yok olunca yok işte. Bir şey bulamıyor. Sabaha yakın bir saatlerde biz Ulbe İbni Zeyd'i secdedeyken bir anda kalktığı halini okuyoruz kitaplarda. Kalkmış, gözünden yaşlar akıyor. Ellerini açmış ve şöyle bir dua ediyor. Allah'ım diyor, senin peygamberin infaka teşvik etti, verenler verdi ama benim verecek bir şeyim yok. Ben de şöyle bir şeyi infak etmeye karar verdim. Biliyorsun ki fakir bir kulunum. Onun için çok Müslüman kardeşlerimin fakirliğimden dolayı izzetimi ve şerefimi çiğnediklerime şahit olmuşumdur. Şimdi ben de izzet ve şerefimi çiğneyerek bana bu manada hak sahibi olma özelliği kazandıran her kardeşimden hakkımı feragat ederek, yani hakkımı helal ederek, yani o elde ettiğim hakkı senin yolunda infak ederek bir infakta bulunmak istiyorum. Sen bu yaptığım infakı kabul eyle. Bu duayı yapıyor, Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabah namazını kıldırmış. Cemaate dönüyor. Söyleyin bakayım diyor. Hanginiz bu gece bir infakta bulundunuz ki Allah Cebrail'i gönderdi ve o infakın kabul edildiğini söyledi. Ses yok. Ama Efendimiz gözlerini Ulbe'nin üzerinde yoğunlaştırmış. 2-3 kez söyleniyor. Sonra Ulbe kalkıyor. Ya Resulallah diyor, başımdan geçen böyle böyle. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir infakta bulundun ki Allah o infakını kabul olmuş sadakaların sınıfına yazdı. İhsandır işte bu. Gerçekten Allah'la murakabe çizgisinin, Allah'la irtibatın güçlü olmasının bir işaretidir bu. Bir örnek daha aktarayım size. O elinde avucunda olmayanlardan birisi Vasile İbni Eska. Biraz araştırın, çok farklı bir isimdir. Allah Resulü ile beraberliği birkaç saat geçmiş. Ondan sonra Medine'nin dışına çıkmış. Sonra biraz daha peygambere yakınlaşma adına Medine'ye gelmiş. Efendimiz Tebuk yolcusu olmuş. Allah Resulü Tebuk'ta. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tebuk'a çıkmış. 2 gün olmuş. Nasıl bir imanı öğrenmişse, nasıl imandan sonra cihat sorumluluğunu kavramışsa, elde avuçta da bir şey yok, Kab İbni Ucre isimli bir yakını var, onun yanına gidiyor. Diyor ki peygamber çıkmış cihada ama benim binecek bir bineğim yok. Bana bir tane at ver, ne kadar ganimet alırsam o ganimetin hepsini sana vereyim. Eğer şehit olursam da Allah ecrini versin senin. Böyle bir aralarında pazarlık oluyor. Kab İbni Ucre ona bir at veriyor. Varıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu görünce çok memnun oluyor. Cihada katılıyor. Arkasından Efendimiz onu bir sefere gönderiyor. Epey bir ganimetle dönüyor. Ganimetleri de alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Efendimiz ona ganimetinden payını veriyor. Sahabe borcunu ödeyen adamdır.
sözünü tutamıyorsun.

adamdır. Cihat bile olsa başkasını mağdur etmeyen adamdır. Anında alacağını almıştır, Medine'ye geri dönmüştür. Döner dönmez Kab İbni Ucre'nin karşısındadır. Anlaşmamız şöyle, sana ganimetten vereceğim pay şu diyor. Kab İbni Ucre diyor ki, ben evet başta sana bir şey söylemedim. Ama şimdi sen getirdin diye benim sana söyleyeceğim söz şudur. Tek bir şey almam senden, o benim ecrim ve mükafatım olsun. Allah senin ecrini de mükafatını da ziyadeleştirsin. Anlayın buradan Vasile İbni Eska'nın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla o kadar az bir birlikteliğine rağmen ihsan noktasında erdiği noktayı ve cihat ordusu çıkmış olmasına rağmen arkasından sorumluluğunu düşünerek o cihat ordusuna katılma noktasındaki hassasiyeti. Size son bir örnek söyleyeyim de sonra Muaz İbni Cebel'e getireyim. İfk hadisesini hepiniz biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında da zor bir hadise. Ayşe anamızın dünyasında daha zor bir hadise. Ebu Bekir'in evinde de daha farklı bir hadise. Hadiseye girmeyeceğim. Bir aylık o yoğun ve zorlu imtihandan sonra Allah Nur suresinde ilgili ayetleri indiriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ayetleri Mescid-i Nebevi'de okuyor. Dinleyenlerden bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'dir. Ayetleri duyar duymaz eve koşuyor. Kızım diyor, bak Allah sana böyle ayetlerle mesaj veriyor. Bu ayetler senin hakkında indi ve senin iffetini bu şekliyle Cenab-ı Hak anlattı diyerek ona müjde veriyor. Sonra diyor ki Hazreti Ebu Bekir bir kız babası olarak, hadi diyor git Allah Resulüne teşekkür et ve onunla olan kırgınlığını gider. Ne diyor anamız? Anamız tam anadır. Vallahi tam anadır. Söz şudur. Elhamdülillah. La bike hamdike ve la bi ashabike. Hamdimi Allah'a yaparım. Ne sana babasına diyor ne de senin ashabına, içinde peygamberimiz de var. Yani onlara yok bu manada. Ben sadece ve sadece Rabbime yaparım. Sonra bu sözden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haberdar oluyor. Efendimiz Ayşe anamızın o söylediği sözü öyle tebessüm ediyor. Öyle bir güzellikle karşılıyor ki Ayşe annemizin ihsan şuurunda vardığı o noktaya bir yönüyle takriri ile tasdikte bulunmuş oluyor. Sahabenin ihsan noktasında vardığı bu noktaları anladığınız zaman buna ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, onun olduğu yerde ihlasın nasıl olabileceğini, ihlasın olduğu yerde de riyanın olmayacağını siz bu örnekler üzerinden anlayın. Allah hepimizi anlayanlardan, kavrayanlardan ve yaşayanlardan eylesin. Aziz kardeşlerim, Muaz İbni Cebel'le bu bahsi kapatmak istiyorum. Bu dersle beraber 7 ders boyunca biz iman ahlakını öğrendik. İman ahlakına ait bütün mesajların arkasından size şimdi aktaracağım. Muaz İbni Cebel de ihsan şuuru noktasında sahabenin gerçekten arzuladığı ve seviye itibariyle en üst seviyelerde olduğu bir noktayı yakalayan bir isimdir. Bakın oğluna söylediği söz en başta Hazreti Ali'nin söylediği sözle karşılaştırmalı okuyun ki meseleyi anlamış olasınız. Ne diyor biliyor musunuz oğluna? Oğlum, insanlarla az, Rabbinle çok konuş. Belki o zaman kalbin Rabbini görür. Demek ki gören bu göz değilmiş. Gören kalbin gözüymüş. Ama bunu elde edebilmenin yolunu da gösteriyor bize. Alimlerin alimi olan Muaz İbni Cebel. İnsanlarla az konuşacaksın. Ama Rabbinle çok konuşacaksın. Rabbinle böyle bir murakabe çizgisi yakalayacaksın ki kalbin Rabbini görsün. O ihsan şuuru dediğimiz elde edilmesi gereken o şuura bir şekliyle kavuşulmuş olsun.
Benim asıl

0: aktaracağım bu değil. Asıl aktaracağım Buhari'de, Müslim'de, onlarca hadis kitabında geçen şu rivayet. Bizzat Muaz İbni Cebel'in kendisi bize aktarıyor. Bir gün diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beni terekesine bindirdi. Yani bineğinin arkasına. Aramızda sadece bir ip vardı diyor. Ben de yaslanmışım ona. Efendimiz aleyhissalatü vesselama daha yakın olma adına. Ve o şekilde gittik. Biraz Medine'nin dışlarına doğru. Biraz sonra sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Muaz. Ben dedim ki lebbeyk ya Resulallah. Sustu. Konuşmadı. Ben de sormadım. Biraz daha gittik. Ya Muaz dedi bir daha. Lebbeyk ya Resulallah dedim. Bir daha sustu. Biraz daha gittik. Üçüncü kez ya Muaz dedi. Lebbeyk ya Resulallah dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuştu. Muaz dedi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Muaz dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki gerçekten Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Bu sözü söyledi. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir müddet sonra ya Muaz dedi lebbeyk ya Resulallah dedim. Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerinde hakkı nedir bilir misin? Ben yine Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dedi ki onlara azap etmemesidir. Müjde büyük, vallahi çok büyük. Muaz'ın kalbi yerinden çıkacak gibi oluyor. Duramıyor ve şöyle söylüyor. Ya Resulallah, söyleyeyim mi bunu herkese? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biraz düşünüyor. Söyleme diyor. Eğer duyarlarsa tembellik yaparlar hayır işlerinde. Muaz ölüm döşeğinde bunu söylüyor. Ya diyor bu o kadar büyük bir müjde ki. Evet Allah Resulü bana söyleme dedi ama bunu söylemeden gidemem dedi. Ve ölüm döşeğinde bu hadisi rivayet etti bize. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Buhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen bir hadis. Neymiş peki bizi kurtaracak şey? Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. İşte ihlas budur, ihsan budur. Allah bizi bundan geri bırakmasın. Hepimize bu şuuru içirsin. Öyle bir içirsin ki ihsan adına, ihlas adına ne varsa eksiğimiz bunları gidersin de hayatımızda var olan yanlışlıklar daha güzelleriyle inşallah şekillenmiş olsun. Aziz kardeşlerim, bir dönemin böylece sonuna geldik. Her başın bir sonu var. Bu da başladı, böylece bitti. Bitmeyecek bir hayat var. Allah o hayata da bizleri eriştirsin inşallah. Allah nasip ederse inşallah 10 Ekim 2015 cumartesi günü bir cumartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde olacağız. O dediğim tarihte ve inşallah 82 il 82 sahabi projesinin kapanışını, yeni bir projenin de tanıtımını orada beraberce şahit olup o şahitliğimizi ortaya koyacağız. Allah nasip ederse Kur'an yılı diye bir yıl ilan ettik. Kur'an sünnet bütünlüğünü nazara vermek için, bu konudaki arızaları gidermek için, bu konudaki var olan sıkıntıları biraz olsun ortaya koyup telafi etmek için böyle bir proje tertiplendi kardeşlerimiz tarafından. Ahlakı Kur'an, davası Furkan denilecek. Mucize bir kitap, mucize bir nesil denilecek. İnşallah vahyin son muhataplarının üzerinden Allah'ın kelamı bir yıl çeşitli programlarla anlaşılmaya çalışılacak. 10 Ekim o cumartesi günkü buluşmadan sonra yine biz buraya geleceğiz. Cumartesi günlerimizde Muhteşem Ahlak adınaki bu yürüyüşümüzü devam edeceğiz. Bu seneki bu dersimiz 60. dersimiz oldu. Ben çıkardım programımı. Allah nasip ederse bu başlık altında size 40 tane ders daha yapacağım. İhtilaf ahlakını konuşacağız, münazara ahlakını konuşacağız, devlet ahlakını konuşacağız, trafik ahlakını konuşacağız, telefon ahlakını konuşacağız, infak ahlakını konuşacağız, konuşacağız da konuşacağız. Tam 40 ders. 100 derste de bitireceğiz Allah nasip ederse. 40 ders deyince sene 2 programı vermiş oldum ama bir sonraki seneyi de verdim. Sanki yaşayacakmışız gibi ama ne yapalım, dua olsun inşallah Allah ömür verirse. Bir sonraki ders seneden de yaklaşık 12-13 hafta almış oluyoruz bu derslere. Ondan sonra o yarım dönem, yani dönemin 1/3'lük kısmı içinde bir ders daha yapacağım size. Bir ders başlığında bir ders daha yapacağım size. Öteden beri fırsat olsa da yapsam diye düşündüğüm bir dersi şimdiden açıklıyorum size. Yaklaşık 1,5 sene var ama şimdiden söyleyeyim, hiç önemi yok. Öteki hayat başlığında ölümden cennet hayatına, cehennem hayatına dair o hayat devrelerini anlatacak bir ders yapmak istiyorum. Neden bu ders biliyor musunuz? Çünkü biz modern zamanlarda yaşayan Müslümanlar ne cennetten ümitlerimiz artıyor ne cehennemden korkuyoruz. Cehennem de bize korku vermiyor, işin kötü tarafı. Cennet de bizi ümitlendirmiyor. Şimdi biz öteki hayatı tanımadığımız için bu hayatta basit şeylerin peşine düşüyoruz. Dolayısıyla bu konuda bir zafiyetimiz var. Bu zafiyeti giderme adına böyle bir ders yapma arzum var. Allah eğer ömür verirse muhteşem ahlak dersleri 100 derste nihayeti erince öteki hayat diyeceğiz. Herhalde bir 20 ders, 20 ders başlığı altında da böyle bir dersi beraberce yapmaya çalışacağız inşallah. Biraz uzunca bir tatil devremiz var. Bu tatil devresini Müslümanca geçirmek, tatil değil bir yönüyle tecdit adına, yenilenme adına bir fırsata dönüştürme noktasında hepimizin ciddi sorumlulukları var. Bakın şu günlerde Şaban'ın nısfına, yani ortasına doğru yürüyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir yönüyle bize müjde verdiği, mağfiret adına çok farklı şeylerin tezahür edeceği nısfı Şaban'a yaklaşıp arkasından Ramazan'a doğru yürüyeceğimiz günler. Ayşe annemizin bize verdiği haber şu: Şaban ayının 15'inden sonra sallallahu aleyhi ve sellem bir başka idi. Ne vardıysa hayatında bir başka olurdu. Ama iş Ramazan'a yasladığı zaman Ramazan'da ne o bizi tanırdı ne biz onu tanırdık. Biz ne Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi Şaban'ımızı ne de Ramazan'ımızı ihya edemiyoruz ne yazık ki. Ama hiç değilse bu bilgileri bilelim de bazı hayatımızda var olan şeylere çeki düzen verelim. Onun için yatmak yok, tembellik yok, bir şekliyle burada dersler yok diye farklı şekillerde zamanı geçirmek yok. Onu daha farklı bir şekliyle geçirebilmemiz için her sene yaptığımız gibi bu sene de yine size birkaç tane ödev vermek istiyorum. O ödevlerden iki tanesi şu. Onlardan birisi her zaman yaptığımız gibi. İnşallah Ramazan'ın 17. gecesi Bedir gecesidir. Bedir gecesine kadar birer Kur'an hatmi hepiniz okuyacaksınız. Ramazan'ın 27. gecesine kadar da birer hatim okuyacaksınız. İki hatimle Ramazan'ı karşılayacağız Allah'ın izniyle. Allah izin verir de Bedir gecesine bizi kavuşturursa inşallah Bedir gecesi günü ellerimizi dua için kaldırdığımız zaman şu anda Uhud'ları yaşayan İslam coğrafyalarının Bedirlere ermesi adına dua dua yakaracağız. İnşallah hep beraber o gün, o gece o okuduğumuz hatimleri de teslim ederek bir şekliyle nasibimizi ziyadeleştirme noktasında gayret içerisinde olacağız. İslam coğrafyalarının dört bir tarafında Uhud'lar yaşanıyor. İki gün önce Suriye'den, Guta'dan bazı kardeşleri dinledim. Vallahi iki gündür kendimde değilim. Şu anda öyle ambargo, öyle bir muhasara var ki oralarda akıllara durgunluk verecek. Yani şu kadarını söyleyeyim, şu noktadalar şu anda kurbağa yemeye bile razı o insanlar, onu bile elde edemiyorlar. Bu kadar sıkıntıların üst düzeye vardığı bir yerde eğer biz Müslümanlar olarak başka sevdaların peşinde olursak Allah'a nasıl hesap veririz onu da bilmiyorum. Onun için en azından şu günleri bunları da onarma adına bir fırsata dönüştürme noktasında bir gayretimiz olsun inşallah. İnşallah Kadir gecesinde okuyacağımız hatimleri de evlatlarımıza, bir de bu memleketin insanına hediye edelim. Yaşadığımız şu zeminde Müslümanlar olarak çok zor bir süreç yaşıyoruz. Zorluğumuz her geçen gün daha da artıyor. Bazı şeylere bakarak bu memlekette belli şeylerin bittiğini ne olur zannetmeyin. Her şey aslında şimdi başlıyor. Zorlu bir imtihanla karşı karşıyayız. Bundan sonraki süreç daha da zor olacağı her halinden belli. Öyleyse eğer bu manada biz azığımızı fazlalaştıralım. Biz hazırlığımızı kışa göre yapalım. Allah baharı ihsan ederse baş göz üstüne. Ama biz hazırlığımızı kışa göre yapalım. Kışların çetin geçeceği belli. Onun için ne yapıp yapıp bu memleketinde iman selameti adına bir ızdırabımız olsun. Dualarımız, gayretimiz, çabamız öyle olsun. İnşallah Kadir gecesine erdiğimiz zaman da dualarımız bu şekliyle şekillenmiş olsun. Rabbim o günlere eriştirmiş olsun bizleri inşallah. Sizlere okuyabilmeniz için yazın bir şekliyle Kur'an yılına da hazırlığınızı yapabilmeniz için iki tane kitap tavsiye edeceğim. Bunlardan bir tanesi En Mühim Mesaj Kur'an, Prof. Dr. Muhammed Abdullah Dıraz'ın bir çalışması. Kur'an'ın mahiyetiyle ilgili çok güzel bilgiler veriyor bu kitap bize. Bununla bu yazın Kur'an'la münasebetimizi arttırma noktasında bir gayrete girmek için böyle bir kitabı size tavsiye ediyorum. Kur'an algıları var biliyorsunuz memlekette, İslam dünyasında. Bu algıların kaynağını da öğrenme adına bu kitabı sizlere tavsiye ediyorum. İsmail Albayrak'ın Klasik Modernizm'de Kur'an'a Yaklaşımlar. 5 farklı yaklaşım okuyacaksınız burada. Bunların üzerinde de çeşitli müzakereler yapılacak. Siz kendi aranızda yapıp o müzakerelerinizi biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Bu iki kitabı da size emanet ediyorum. Yazın, farklı bir biçimde yazınızı şenlendirmeniz için. Buradan sizin aracılığınızla, başta siz olmak üzere şu anda bizi dinleyen bütün kardeşlerime söyleyeceğim birkaç şey daha var. Öylelikle sözlerimi bitireceğim. Bu sene 3. yılını bitirdiğimiz bir projemiz vardı bizim. Suffa Meclisleri adı altında. Bilenler bilir. İlk sene hadisle başladık. İkinci sene siyerdi. Üçüncü sene ilmihaldi. Bu sene ise Kur'an olacak Allah'ın izniyle. Dua edin Cenab-ı Hak muvaffak kılsın. Şu anda Kur'an yılının Suffa Meclisleri'nin müfredatını yazıyorum. Müfredatlarını biz veriyoruz. 32 dersten oluşan bir ders silsilesi bu. Ne olur bu ders halkalarını bir şekliyle daha canlı bir hale getirme noktasında bir gayrete girelim. Artık biz bir araya geldiğimiz zaman o saatleri, dakikaları boşa harcamaktan vazgeçip Allah'ın kitabıyla, sorumluluklarımızla tanışma adına bir gayrete girelim. Buradan hepinize, sesimi duyan herkese çağrım şu: ne yapıp yapıp her tarafta bu meclisleri çoğaltma adına bir gayret içerisinde olalım. Sizler muallim özelliğindeyseniz arkadaş grubunuzla böyle bir halka kurarsınız. Buradaki kardeşlerimizle irtibata geçersiniz. Onlar müfredat konusunda, yöntem konusunda, usul konusunda size destek olurlar. Hayır, biz talebeyiz, bize muallim ihtiyacımız var dersiniz. Muallim ihtiyacınızı buraya bildirirsiniz. İnşallah buradan kadın erkek biz elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz şekliyle kardeşlerimize muallim desteğinde bulunuruz. Ama yapmamız gereken şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği şekliyle diz dize, gönül gönüle, yürek yüreğe, göz göze bu ders halkalarını Suffa'nın iklimini yansıtacak bir biçimde çoğaltmak. Kur'an yılı vesilesiyle bu halkaların daha fazla çoğalmasını gönülden arzu ediyorum. Allah bereket versin diye dua ediyorum. Sizden de dua bekliyorum. Beşinci husus, aziz kardeşlerim, bu söylediklerimin hepsinin arkasından Kur'an yılıyla da ilgili birkaç şey söyleyeyim. Onunla da şimdilik bir bilginiz olsun. Allah nasip ederse gelecek sene medresemiz Samet Medresesi'nden Kur'an Medresesi'ne dönüşecek. Bu sene Samet Medresesi 4. yılını bitirdi. Bugün de arkadaşlar bir piknik yapmışlardı. Son noktayı koydular. İnşallah seneye Kur'an Medresesi olacak. Ahkam ayetlerinin tefsirine ait bir ders olacak. Kur'an'ın bilincine ait bazı dersler olacak. Farklı bir ders silsilesiyle Kur'an ekseninde bazı dersler buradan verilecek, bilginiz olsun. Yine biz Kur'an'ın şahitleri diye bir ders silsilesi başlatacağız. Medresemizde 12 ders sürecek ve o ders silsilesinde sahabenin Kur'an anlayışını anlama adına bir gayrete gireceğiz. Kur'an'ın şehitleri diye bir proje başlatıyoruz. O projenin içerisinde Avrupa'nın 8 noktasında Allah nasip ederse ilk program 29 Kasım Pazar günü Avusturya'da, Viyana'da başlayacak. Mayıs'a kadar Avrupa'nın 8 noktasında Kur'an'ın şehitleri diye bir ders silsilesi, bir program oluşturulacak. Kur'an'da Hazreti Peygamber diye bir projemiz var yine bunun içerisinde. Bu da Türkiye'nin 7 bölgesine bir yer daha ekleyerek 8 ders, 8 tane farklı ilimizde farklı programlar olacak. Bunun da ilk programı 25 Ekim 2015 Pazar günü Antalya'da inşallah. Projenin gençler ayağı var. Ben sadece burada bir tanesini söyleyeceğim ama inşallah siz o 10 Ekim'de diğerlerini de duyacaksınız. Allah nasip ederse Türkiye'nin 8 tane üniversitesinde vahyin yetiştirdiği gençler diye 8 program yapacağız. Bununla da yine sahabe üzerinden hem Kur'an'ın terbiye sistemini hem Kur'an'ın bir nesli nasıl inşa ettiğine ait bazı mesajları vermeyi arzuluyoruz. Yapabilir miyiz, edebilir miyiz, altından kalkabilir miyiz bilmiyorum. Niyet böyle, inşallah niyet hayırdır. Akıbet de inşallah hayır olsun. Allah hayır yollarında bizleri koştursun. Hayır yollarında bizleri coştursun. Sahabeyi anlamak, sahabeyi anlatmak bir yönüyle iyidir, hoştur da bir yönüyle de zordur. Vallahi sahabeyi tanıyan adam yatakta yatamaz. Vallahi sahabeyle tanışan adam yoruldum diyemez. Vallahi sahabeyi tam anlamıyla anlayan adam bir dakikasını boş geçiremez ve yanan o yangını görür, iman adına gayret içerisinde olur. Ben anlayan, tanıyan biri olduğumu iddia etmiyorum. İnşallah siz onlarsınız, onlardansınız. Allah beni de sizlerin içerisine katmış olsun. Allah bu güzel hizmetleri daha da bereketlendirsin. İmanlarımıza, izanlarımıza daha da farklı bereketler ihsan eylesin. Ne yapılıyorsa, ne ediliyorsa kendi adına yapılmasını sağlasın. Eğer niyetlerde kendinden başka bir şey varsa muvaffak kılmasın. Eğer niyetlerde kendinden başka bir şey varsa bir daha bizi buraya çıkarmasın. Eğer niyetlerde kendinden başka bir şey varsa buraların hakkını verecek insanları buralara getirsin. Son nefesimize kadar onun yolunda olmayı bizlere nasip eylesin. Nesillerimizi bizden daha hayırlı eylesin. Çocuklarımızı, nesillerimizi bu bayrağı daha ötelere taşıyabilecek azmin ve gayretin sahibi etsin. Son nefesimize kadar ashab-ı kiram efendilerimiz gibi iman yolunda gayret içerisinde olmayı hepimize nasip eylesin. Ne olur hakkınızı helal edin. Varsa bir kusur, varsa bir sıkıntı, haklarınızı bu konuda helal edin. Olur ki sürçülisan etmişizdir, bazen ineleymişizdir, bazen bir şeyler söylemişizdir. Ama hayır adına konuşmaya çalıştık. Allah niyetlerimizin karşılığını bizlere versin. Amin. Ve bizleri daha güzel günlerde buluştursun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Biz hiçbir zaman üzülmedik. Her şey nasip meselesi.
10: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
12: Radyo Tiyatrosu.

0: güleç yüzlü, içi içine sığmayan bir çocuktu. İlkokulu bitirmiş, ortaokula gitmek için hazırlık yapıyordu. Ne var ki yurdun her tarafını kara bulutlar sarmaya başlamıştı. Düşmanlar güzel Türkiye'mizi yıkmak, aralarında paylaşmak için anlaşmışlardı. Anadolu'nun her tarafından genç ihtiyar demeden herkes vatanın imdadına koşuyordu. Düşmanın yurdumuza girdiğini duyan Memiş'in neşesi kaçmış, güler yüzü gülmez olmuştu. Vatan sevgisini çok küçükken öğrenmişti o. Dedesinin Balkan Harbi'ne gittiğini ve bir daha geri dönmediğini hatırlıyordu. Memiş kendi öz vatanını tehlikede görüyor ve bunun için çok üzülüyordu. Bir gün daha da kötü bir olay oldu. Memiş'in her zaman adını duyup tiksindiği düşman İzmir'e girdi. Bunu duyunca Memiş yıkıldı. Düşmanın neden İzmir'e girdiğini ve bu güzel şehrimizden ne istediğini bir türlü anlayamıyordu. Bu düşüncelere daldığı sırada yanına annesinin geldiğini duymadı bile.
1: Memiş, hasta mısın yavrum? Çok dalmışsın, hasta mısın?
2: Anneciğim, anneciğim.
1: Neyin var yavrum? Seni böyle üzen, ağlatan nedir? Bak ben varım. Allah'a şükür babam var.
2: Ama vatanım yok anne.
1: Evet benim güzel çocuğum. Haklısın. Artık vatanımız yok sayılır.
2: Anne sen varsın, babam var ama vatanım yok. Vatansız olduktan sonra...
1: Memiş.
2: Evet anne.
1: Sen varsın ya.
2: Neye yarar anne? Benim varlığım neyi değiştirir? Ben artık başım dik gezip işte benim vatanım diye göğsümü gere gere konuşabilecek miyim? Demek Yunan İzmir'e girdi ha. Yunan İzmir'e girdi ha.
0: Annesi gözleri yaşlı bir şekilde üzgün ama gururla seyretti oğlunu. Yıllarca vatan sevgisiyle körpe dimağını beslemişti. Şimdi o sevginin tezahürünü görüyordu. Vatansız kalmanın nasıl ölümden beter olduğunu anlatıp durmuştu. Bir gün ya vatanın ya da canın derlerse hiç çekinmeden canımı de diye öğretmişti. Hatta bir gün vatanın tehlikeye düşerse küçük de olsan eline silah alıp vatanını kurtarmaya koş yavrum demişti. Vatan seni yıllarca besleyecek. Bazen de hizmet bekleyecek. Bu hizmetten sakın kaçma oğlum demiş, nasihat etmişti. Oğluyla konuştuktan sonra gözleri yaşlı bir şekilde eve girdi. Memiş dalgın bir vaziyette bahçede kaldı. Gözleri erik ağacındaki kuşa takıldı.
2: İzmir'de şimdi Yunan gavurları var ha? Güzel kuşum, ne masum masum şakıyorsun öyle. Senin de benim gibi vatanını mı çiğnedilir? Senin de mi memleketine düşmanlar girdi? Senin de mi dindaşlarını öldürdüler? Yoksa sen de benim gibi vatansız mı kaldın küçük kuşum? Gördün mü küçük kuşum? Sen de kaçtın. Belki de hür olmayan bu memleketten kaçmakta haklısın.
3: Memiş! Memiş! Sarılmayacak mısın bana?
2: Babacığım, babacığım.
3: Neyin var oğlum?
2: Hiç.
3: Hasta mısın Memiş?
1: Bırak çocuğu, varma üstüne.
3: Nesi
1: bugün
3: var?
1: Bugün dertli Memiş'im. Hepimizin derdiyle dertlenir o da. Bırak çocukcağızı. Sabahtan beri ağlaştığımız yetti.
3: Ağlaştınız mı? Niye?
1: Niye olacak? Vatan için.
3: Doğru ya, vatan için. Birden düşünemedim.
1: Tabii ya, vatan için. Başka niye ağlanır?
3: Yüce Allah'ım bizi uzun süre ağlatmaz inşallah.
2: Baba.
3: Ne var oğlum?
2: İzmir'e indin mi bugün?
3: İndim ya.
2: Baba, orada şey varmış. Hani şey varmış diyorlar. Şey olmuş da.
3: Oğlum, Memiş'im, koçum benim. Düşman varmış. İzmir'e düşman girmiş demeye dilin varmıyor. Hey oğlum var. Varlar ama Allah'ın izniyle uzun süre kalamazlar. Güzel İzmir.

0: birimiz gene bizim olacak.
1: Sahi yine bizim olacak değil mi babacığım? Bizim olacak.
0: Elbette bizim olacak oğlum. Elbette bizim olacak. Bu millet aç açık yaşar ama esaret altında asla.
2: Kötü günler gelmişti bir kere. Kolay kolay gitmek bilmiyordu. Yunanlılar İzmir'de halka zulmetmeye başlamışlardı. Çocuklar dövülüyor, zevk için masum kadınlar süngüleniyordu. Halkın elinde avucunda yiyecek içecek ne varsa hepsini zorla alıyorlardı. Halkın dilinde sadece beddua ve ümit vardı.
0: Allah'ım düşmanı kahreyle.
3: Allah'ım bizi onlara daha fazla ezdirme.
0: Bizi ezdikleri gibi sen de onları ez ya Rabbi.
2: Bu kadar istek yerde mi kalacaktı? Hayır. Allah görüyordu bu zulmü. Görüyor ve duaları duyuyordu. Yanık yanık akıtılan gözyaşlarını, masumane açılan elleri boş çevirmeyecekti. İzmir'in, Aydın'ın en namlı efeleri toplanıp düşmana karşı koymaya başlamışlardı bile. Ama bu mücadele yetmiyordu. Bunları duyan, bilen Memiş yemeden içmeden kesilmişti. Bir gün arkadaşı Yılmaz koşarak heyecanla yanına geldi.
4: Memiş, Memiş, duydun mu? Yunan askerleri bizim köye gelmişler.
1: Ne? Bizim köye mi gelmişler?
4: Evet, gelmişler ya. Köylüleri ve muhtarı caminin avlusuna toplamışlar.
1: Ne diyorsun Yılmaz sen? Demek Yunan askerleri bizim köye gelmişler ha? Hiç düşman askeri gördün mü sen?
4: Yok, görmedim. Ya sen?
1: Ben de görmedim. Çok merak ediyorum. Bunca zulmü yapanlar nasıl yaratıklar acaba? Gidip bakalım mı?
4: Hadi bakalım.
1: İşte geldik.
4: Bak işte caminin avlusundalar. Tam 4 kişiler.
1: Evet evet gördüm. Ama bunlar da bizim gibi insanlar. Değişik bir yaratık değiller.
4: Acaba köylülere ne anlatıyorlar? Hay Allah, bundan iyi görünmüyor. Biraz daha yaklaşalım.
1: Yılmaz, ben şu ilerideki ağaca çıkacağım. Oradan daha iyi görürüm. Sen de şu duvarın dibine gizlen. Oradan seyret.
4: Olur.
1: İşte çıktım. Tamam. Tamam, burada iyi görünüyor. Şu muhtarla konuşan düşman subayı galiba. Dur bakayım, dur bakayım. Muhtardan ne istiyor?
5: Beyim, bizim köyümüz küçük ve fakirdir. İstediğiniz kadar hayvanımız yok. Bağışlayın.
6: Ve muhtar, ben anlamam yok mu? İstediğim kadar hayvan hemen buraya gelecek. Yoksa öte yanını siz düşünün.
5: Dedim ya beyim, köyümüz fakir. Bu kadar hayvanı nereden bulalım? Zaten insanlarımız aç ve perişan.
6: Şu elimdeki kamçıyı görüyor musun muhtar? O sana hayvanları buldurur.
5: Ben kimsenin hayvanını ağırdan çıkaramam. Çok istiyorsan var sen çıkar.
1: Yaşa muhtar emmi.
6: Demek kimsenin hayvanını ağırdan çıkaramazsın ha? Al ölüse! Al! Al! Üresini yedi ceddim bile alamaz elimden. Esirsiniz be, esirsiniz işte. Yakında bütün Anadolu ayaklarımıza kapanacak. Al bakalım, al da gör.
7: Bayıldı galiba. Kaldırın şu köpeği önümden. Kaldırın dedim be, duymadınız mı?
1: Kahpeler, sizin gücünüz ancak böyle yaşlılara yeter. Ah şimdi büyük olacaktım ki. Bir de tüfeğim olsaydı, o zaman sen görürdün Yunan yavuru. Ama tüfeğim yok. Hay Allah, tüfeğim yok ama sapanım yanımda. Şimdi sen görürsün Yunan yavuru. Şşt, Yılmaz, beni duyuyor musun?
4: Evet, duyuyorum. Ne var?
1: Bana bak, şu elimdeki sapanla muhtarı döven o Yunanlıyı nasıl bağırttıracağım?
4: Peki ama dikkatli ol.
1: Tamam, şimdi bak sen. İşte taşı da buldum. Sen şimdi görürsün Yunan yavru. İşte nişan alıyorum. Hadi bismillah.
6: Yandım adam.
1: Vurdum onu, vurdum.
4: Kaç Memiş, kaç. Doğru çınar yoluna.
1: Peki.
6: Koşun. O işte kaçıyor. Orada. Dur, orada dur.
1: Oh oldu Yunan gavuruna. Taşı nasıl da alnının ortasına oturttum. İhtiyar adamları dövmenin ne olduğunu bir güzel anlasın. Anlasın

0: Kimdi? Kimdi o ha? Çabuk söyleyin, kimdi o? Hemen bulup getirin onu buraya. Ne aranızda vırvır ediyorsunuz be? Çabuk söyleyin diyorum size. Geberteceğim hepinizi. Geberteceğim.
1: Yaşasın be Memiş. Yediğin ekmek sana helal olsun. Gavun alnından kan akıttın ya.
0: Demek konuşmayacaksınız ha? Alın öyleyse. Alın. Al. Al bu da sana. Bu da sana.
2: Bu vahşete daha fazla dayanamayacağım. Söyleyeceğim Memiş'in oğlum olduğunu.
1: Deli misin sen? Öldürürler sonra.
2: Böyle giderse hepimiz öldürecekler.
1: Olsun. Esir yaşamaktan ölmek iyidir.
0: Siz orada ne konuşuyorsunuz bakayım? Al bunu sana. Al bir daha. Al. Al.
3: Dur. Dur yeter, vurma. O çocuk benim oğlumdu.
0: Demek o çocuk senin oğlundu. Şimdi görürsün sen. İyi yetiştirmişsin.
3: Evelallah iyi yetiştirdim.
0: Çıkarın şunun sırtındaki gömleği. İyice soyun.
3: Gerek yok. Ben kendim çıkarırım. İşte gömleğimi çıkardım. Vurun vurabildiğiniz kadar kahpeler. Hadi vurun.
0: Öyle mi? Al öyleyse. Al. Yeter. Yeter. Bana da vur.
3: Bana da vur.

0: Epey zamandır dağda yürüyorum. Ortalıkta kimsecikler görünmüyor. Kahpeler, muhtarın sırtını nasıl da kanatmışlardı. Vicdansızlar! Vicdansızlar! İnsafsızlar! İnsafsızlar! Dağda kalmak güzel. Demek efeler boşuna çıkmıyorlarmış dağlara. İnsan kendini bir kuş kadar hafif hissediyor. Hey gözünü sevdiğimiz sapanı. Bugüne kadar hiç böyle faydalı bir iş görmemiştim. Ama bu dağlarda sapanla iş görülmez. Bir tüfeğim olsa. Ah bir tüfeğim olsa.
1: Burada ne arıyorsun köçük?
0: Kim? Ben mi?
1: Kim olacak tabiiyse. Hiç. Ne arıyorsun burada dedim. Hangi köydesin bakayım?
0: Aha şuracıkta.
1: Ne çocuk. Aha şuracıkta dediğin köy 3 saatlik yol çeker. Sen tek başına ne ararsın bu dağ başlarında?
0: Ne güzel tüfek.
1: Sevdin mi?
0: He sevdim.
1: İyi öyleyse büyüyünce senin de bir tüfeğin olur.
0: Ben şimdi olsun istiyorum.
1: Şimdi mi? Niçin?
0: Şu gavurları temizlemek için.
1: Gavurlar mı? Nerede?
0: Bizim köyde.
1: Niye gelmişler?
0: Hayvan istemeye.
1: Sonra?
0: Muhtarı dövdüler. Eziyet ettiler. Ben de onları seyrediyordum. Dayanamadım. Aha şu sapanı çıkardığım gibi içine kocaman bir taş koyup muhtarı döven düşmanın alnına yapıştırdım. Eysi sonra da kaçıp buraya geldim işte.
1: Vay be çocuk. Sen ne cesur şeymişsin. Aferin sana. Aferin. Gel seni bir kucaklayayım. Adın ne senin?
0: Memiş.
1: Aferin sana Memiş. Demek boyuna bosuna bakmadan karşı koydun düşmana. Var ol ya. Var ol sen. Kimin oğlusun bakalım?
0: Korucu Hamdi Han.
1: Aa, bilirim baban iyi adamdır. Vatanını canı gibi sever. Demek seni de kendisi gibi yetiştirmiş. Helal olsun. Helal olsun. Senin gibiler yetiştikten sonra bu millet esir olmaz gayrı. Boşuna çalışmıyoruz. Memiş gel seni köyüne geri götüreyim yavrum.
0: İstemem.
1: Niye?
0: Çünkü gavurlar var orada. Onların ayak bastığı yerde yaşayamam ben. Burada bir kuş kadar hürüm.
1: Memiş. Memiş be. Sen boyundan büyük laflar ediyorsun. Ağlatacaksın beni be oğlan, ağlatacaksın. Yeter gayrı hadi köyüne dönelim. Ay be kızım. Ne çocuksun. Ne iyisin. Kabarttın yüreğimi be. Kabarttın. Konuşma artık yoksa yaşıma başıma aldırmadan oturup ağlayacağım sonra.
0: Er olan ağlamaz. Ağlamaz. Er olan ağlamaz. Yaşını da içine gömer yasını da.
1: Deme be oğul deme bunları. Bir öğreten konuşturan var seni. Gel dönelim köyüne hadi yürü.
0: Yunan askerleri var köyde dedim ya köye nasıl dönerim öldürürler beni.
1: Hiçbir şey yapamazlar sen meraklanma. Ben yanındayım ya. Doğru babana götüreceğim seni. Aferin oğluna Hamdi Ağa diyeceğim. Büyük bir adam olacak bu çocuk büyüyünce diyeceğim. Diyeceğim işte. Zaten ben de sizin köye gidiyorum. Biraz erzak yiyecek yiyecek alacağım.
0: Sormayı unuttum. Adını bağışlar mısın emmi?
1: Bana kör Musa derler evlat. Kılıçoğlu'nun kızanlarından.
0: Kılıçoğlu'nun adını duymuştum. Bir şey sorabilir miyim Musa emmi?
1: Sor bakalım yiğidim. Sor ama hem konuşalım hem de yürüyelim.
0: Peki. Musa emmi duymuştuk ki geçen gün düşmanın yiyecek deposunu basmış külliyetli miktarda erzak almışsınız. Hmm. Peki daha neden köyden erzak almaya gidiyorsun?
1: Bunu bilmeyecek ne var oğlum. Aldığımız erzak torbalarını açmadık bile.
0: Ya ne yaptınız?
1: Ne yapacaktık evlat doğru dağlara gönderdik. Çetelerimiz Yunanlılarla ölüm kalım savaşında. Karınları tok sırtları pek olunca düşmanla daha iyi savaşırlar.
0: Şimdi anladım. Ne güzel tüfek.
1: Çok sevdin ha.
0: Çok.
1: Biraz daha büyük olsaydın verirdim sana.
0: Sahi verir miydim Musa emmi?
1: Elbette verirdim ya niye vermeyecekmişim. Büyük olsan benden iyi hakkını verirdin bu tüfek.
0: Ben şimdi de veririm bunun hakkını evelallah. Ama sen vermezsin ki.
1: Eyvah oğlum. Kaldıramazsın ki. Bu tüfek biraz ağırca. Bakma sen üstümde öyle hafif durduğuna.
0: Kaldırırım hem de atarım. Hatta isabet bile ettiririm.
1: Yapma be evlat.
0: Tabii ya. Doğru söylüyorum. Babamın tüfeğiyle çok nişan attım.
1: Esrah mı dersin?
0: Esrah derim ya. İstersen ver de bir kere dene. Nasıl vuruyorum gör.
1: Bakmamış. Bu babanın tüfeğine benzemez. Oldukça ağır. Kırma tüfeğe hiç benzemez. Ateşlemesi de farklıdır. Mavzer derler buna, Alman mavzeri. Peşi peşine tam 5 mermiyi atar. Her mermi atıştan sonra da şu mekanizmayı kaldırıp geri çekeceksin. Sonra da ileri itip tekrar eski yerine indireceğiz. Bak işte böyle. Bundan sonra da tüfeği böyle omzuna dayayacaksın. Şu karşıki beyaz taşa bak şimdi. Nasıl? Becerebilir misin?
0: Evelallah.
1: Öyleyse al bakalım. Boş kavanı düşür ve dolu mermiyi sür ileri.
0: Sağ ol Musa abi.
1: Aferin. Şimdi de sıkıca yapıştır omzuna dipçiyi. Kırma tüfek değil bu. Alimallah omzunu kırar.
0: Şimdi de sen şu taşın üstündeki kuşa bak Musa abi.
1: Taşa mı? Üstündeki kuşa mı?
0: Kuşa kuşa.
1: Bravo. Ülen aferin be, vurdun. Bu mesafeden bir serçe kuşunu vurmak... Rastladı mı yoksa?
0: Yok be Musa abi. Nişan aldım, bismillah dedim ve çektim tetiği. İstiyorsan bir dahasına.
1: Ülen be oğlancık. Esahtan sen bir acayip çocuksun be. Mübarek bir çocuksun işte. Nasıl olur bu?
0: Musa abi, şimdi de tüfeği taşımama izin verir misin?
1: Yorulursun.
0: Ben yorgunluk nedir bilmem. Kuş gibiyim.
1: Hakikaten öylesin be yumurcak. Hadi taşı bakalım. Dipçik neredeyse yere değiyor be evlat. Şunun kayışını biraz sıkalım mı ha? Böylece daha iyi yakışır.
0: İstiyorsan sık.
1: Amma da yakıştı ufakla. Anlat bakalım. Yunan çömezinin başını nasıl yarmıştın ha?
0: Ah, bu tüfek o zaman elimde olacaktı ki göreceklerdi günlerini.
1: Ne yapardın?
0: Ne mi yapardım? Her birine bir kurşun sıkardım. Dan dan dan sererdim hepsini yere. Üstleri başları kana boyanırdı. Tıpkı muhtarınki gibi.
1: Hakikaten yapardın değil mi ha?
0: Elbette yapardım ya. Onları biz mi davet ettik de yurdumuza geldiler? Defolup gitsinler. Hem öyle bir yapardım ki 7 ceddimin intikamını alırdım böylece.
1: Gel seni bir kucaklayayım be çocuk. Gel. Aslan yüreklisin sen be. Aslan yürekli. Sana aslan yürekli memiş diyeceğim bundan sonra. Adını her yana yayacağım. Hikayeni her tarafta anlatacağım. Ne çocuklar yetişiyor bu memlekette görsünler. Görsünler de ibret alsınlar.

0: Ben şu pınardan bir abdest alıp namazımı kılayım. Vakit geçiyor. Sen de şimdi şu tüfeği eline al da beni bekle. Ben abdest alıp namazımı kılana kadar kimselere yaklaştırma. Tamam mı?
1: Olur, yaklaştırmam. Sen merak etme Musa Emi. Sen gönül hoşluğu içinde namazını kıl.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım, yurdumu milletime bağışla. Masum Müslümanları düşmana ezdirme. Bize vatanımızı koruyabilmemiz için güç ver. Mücadele azmi ihsan et. Allah'ım, sen Müslümanların nasıl ezildiğini en iyi bilen ve görensin. Neylersen güzel eylersin. Her işinde sonsuz hikmetler var. Merhametin boldur. Şu Yunan belasından Türk milletini kurtar. Askerlerimizi muzaffer eyle. Düşmana karşı dövüşenlerin kalbini azim ve cesaretle doldur. Bizi düşman eline koma Allah. Yetimlerin, öksüzlerin, nebilerin, velilerin hürmetine Rabbim. Amin.

0: Musa amca, istersen önce bize gidelim.
1: Olur Memiş, gidelim ama ben derim ki doğru camiye gidelim. Şimdi bütün köylü orada toplanmıştır. Sonra sizin eve gideriz.
0: Olur Musa amca.
1: Selamün aleyküm ağalar.
2: Ve aleyküm selam Musa Efe.
3: Hoş geldin Musa Efe.
1: Hoş geldin. Görüşmeyeli nasılsınız bakalım.
2: Sorma Musa Efe. Hani derler ya, ne sen sor ne ben söyleyeyim. O hesap bizimki de. Gündüz Yunan askerleri geldi köye. Mal istediler. Cümle Müslümanı kırbaçtan geçirdiler.
0: Eyvah. Hoca efendi bana bakıyor. Yaptıklarını kızacaklar galiba. Eyvah, şimdi de bana doğru geliyor.
1: Memiş! Aferin Memiş sana be! Aslan yavrusu! Bizim yapamadığımızı sen yaptın kafire. Eline sağlık.
2: Biliyor musun Musa Efe? Bizim Memiş öyle yiğitçe bir iş yaptı ki değme baba yiğitler yapamaz.
1: Biliyorum, anlattı yavrucak. Eğer tüfeğim olsaydı kurşun sıkardım diyor.
2: Ama ne çare ki hepimizi kırbaçtan geçirdi kafirler. Sırtlarımızı soyarak öldüresiye vurdular kırbacı. Hamdi Ağa ve muhtarı bayıltana kadar dövdüler.
0: Babamı mı?
2: Evet yavrum, babanı. Çok dövdüler garibi. Ama o kadar işkenceye rağmen ıh bile demedi. Bayılana kadar dayandı fukara. Sonra hepimiz yeleklerimizi çıkararak kafirlerin önüne fırladık ve bize vur bre kafir diye önüne dikildik.
1: Allah.
0: Müsaade edersen ben gideyim Musa'yım. Babam yolumu gözler. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum.
1: Dur hele yiğidim. Hamdi Ağa senin babansa bizim de dostumuzdur. Birlikte gideriz. Ancak daha önce köylülerle birkaç kelam edelim. Merak etmeyin ağalar. İzmir ve bütün anavatan kısa zaman sonra buraların gerçek sahipleri olan bizlerin eline geçecek.
4: İnşallah.
1: Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Gene eskisi gibi hür, başımız dik, gene eskisi gibi rahat yaşayacağız. Bu çileler geçicidir, inanın bana.
5: İnanıyoruz.
1: Azığımız kıt ağalar. Arkadaşlarımız yarı aç, yarı çıplak dağlarda Yunan kafiriyle savaşmaya çalışıyor. Bize elinizden geldiği kadar yiyecek bir şeyler temin etmeye çalışın.
2: Ne demek Musa Efe? Varımız yoğumuz sizin olsun.
1: Sağ ol.
2: Tek düşmanı bu vatandan kovalım.

0: Sen şimdi Hamdi Ağa'ya git. Dönene kadar bizler bir şeyler hazırlar, hayvanlara yükleriz. Dilersen bu gece bizim misafirimiz ol. Yarın sabah yola çıkarsın.
1: Yok hocam, yok. Bu gece yola düşmem gerek. Arkadaşlar yolumu gözler. Şimdi müsaadenizle Hamdi Ağa'ya bir geçmiş olsun diyeyim.
0: Güle güle Musa. Güle güle.
1: Sağ ol.
2: Baba, babacığım.
3: Meleş, evladım. Geldin mi?
2: Babacığım, babacığım. Elleri kırılasıcalar ne yaptılar sana? Benim yüzümden. Benim yüzümden değil mi bütün bunlar?
3: Yavrum, memişim. Kader. Demek bu kötü günleri de görmek varmış kaderimizde.
2: Babacığım, babacığım.
3: Ağlama yavrum. Ağlama. Ağlama memişim. Erkek adam ağlar mı hiç? Gözyaşını içine gömer er kişi. Sil gözyaşlarını. Bak, bak ben hiç ağlıyor muyum?
2: Ağlamam babam, ağlamam.
1: Geçmiş olsun Hamdi Ağa. Ne iş ettiler sana böyle?
3: Hoş geldin Musa Efe. Kusura kalma, ayağa kalkamadık.
1: Aldırma ha, rahatsız olma sen. Şu sırtının haline bak. Bunlar insan değil, adeta canavar. Sanki dağlamışlar sırtını. Her yerin yara bere içinde kalmış.
2: Bunun intikamını alacağım. Kafirlerin yanına bırakmayacağım.
1: Aslan yürekli memişim. Elbet alacağız bunların intikamını. Elbet.
2: Çok acıyor mu babacığım?
3: Yok yavrum. Hiç acımıyor. Hele seni dünya gözüyle bir kere daha gördüm ya. Bu acılar artık bana vız gelir. Meğer ne cesur, ne yürekli, ne imanlı çocukmuşsun memişim. Bizlerin yapmak isteyip de yapamadıklarımızı sen yaptın.
2: Ama benim yüzümden kırbaçlamışlar bütün köylüyü.
3: Buna üzülme sen. Zaten istediklerini alamayınca vuracaklardı. Hiç değilse şimdilik hayvanlarımızı kurtardık. Açlıktan ölmektense dayak yemek iyidir. Üzülme, kimse senin yüzünden dövülmüş değil.
1: Ben bu oğlanın adını bir parça uzattım Hamdi Ağa. Aslan yürekli memiş adını taktım ona. Dağda rastlaştık. Öyle dalgındı ki beni fark etmedi bile.
3: Vah yavrum.
1: Sonra birlikte döndük. Hikayesini anlattı. Oğlunla ne kadar ihtar etsen yeridir Hamdi Ağa.
3: Benim yavrum yüreklidir maşallah.
1: Bana müsaade Hamdi Ağa. Geçmiş olsun. Rabbim sizi ve bütün Müslümanları korusun.
3: Güle güle. Güle güle Musa Efe. Güle güle. Gene beklersin.
2: Ben sana yol göstereyim Musa emmi. Sık sık bize uğra Musa emmi.
1: Uğrarım memiş. Uğrarım benim aslan yüreklim. Artık bir evladım da bu köyde var. Elini çabuk tutup da bir an önce büyümeye bak memiş. Bir an önce eline tüfeği geçirdiğin gibi bize katılmaya bak. Vatan sana muhtaçtır yavrum.
2: Bir kurşun da düşmana benim için sık Musa emmi.
1: Olur yavrum, olur. Bir kurşun da senin için sıkarım. Üstelik bir kurşun baban için, bir kurşun da muhtar için sıkarım. Uğruna kurşun sıkılacak o kadar çok şey var ki. Buna mermi yetişmez be aslan yürekli memişim. Ama yettiği kadar sıkacağım, söz sana. Gel şimdi. Seni bir kucaklayayım. Allah'a ısmarladık memiş.
2: Güle güle Musa emmi. Allah sizi korusun.
4: Hadisenin üstünden 3 ay geçti. Memiş'in babası 7 dayaktan sonra yataktan kalkamayarak öldü. Köy büyükleri buna iç kanama diyorlardı ama Memiş'e göre babasını Yunanlılar öldürmüştü. Yunanlılar İzmir'den gideceklerine daha da yerleşiyorlardı. Artık İzmir caddelerinde, sokaklarında kırmızı fesli Türklerin yerine haki şapkalı Yunan askerleri dolaşıyordu. Bu askerlerin yapmadıkları zulüm ve kötülük kalmıyordu. Masum Türk annelerinin karnını süngüleriyle delik deşik eden Yunan askerlerine her yerde rastlanıyordu. Halk müdafaasız kalmıştı. Malı, canı ve namusu tehlikedeydi. Memiş bütün bunları görüyor ve için için kendini yiyip bitiriyordu. Sık sık bu vatan kurtarılmalı, bu memleketten düşmana atmalı diye düşünüyor ama bir türlü bunu nasıl yapacağına karar veremiyordu. Kendisi küçüktü gerçi ama ıstıraplar ve acılar içinde öylesine pişmişti ki 25 yaşında bir yiğidin cesaretini, tecrübesini, atılganlığını gösteriyordu. Bu düşünceler içindeyken bir gün İzmir'e gitmeye karar verdi. Kararını annesine açınca gözleri yaşlı, yüreği yangın, kederli anne, oğlunun başına bir iş gelir endişesiyle oğlunu bu işten vazgeçirmeye uğraştı.
5: Aman evladım, ne olursun gitme. Bu kadar acının içinde Allah bir de bana senin acını yaşatmasın.
2: Anneciğim sen merak etme, Allah'ın dediği olur. Babam ölmedi, şehit oldu. Sonra böyle esir olarak yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Biz her gün kara haberler alarak defalarca ölmüyor muyuz?
5: Yavrum, aslan yürekli Memiş'im. Ben senin annenim. Şimdi senin bana söylediğin bu sözleri vaktinde ben sana defalarca söylemedim mi? Ama oğlum o zamanlar başımıza böyle bir felaketin gelebileceğini hiç mi hiç düşünmemiştim yavrum. Meğersem kader ağlarını başka türlü örüyormuş. Elden ne gelir? Yurdumuz düşman çizmeleriyle kirlendiği gibi babanı da kaybettik. Şimdi bir de senin başına bir felaket gelirse ben buna nasıl dayanırım?
2: Anam, canım anam benim. Her şey geçici değil mi bu dünyada? Ne gelip ebedi olarak kalan ne de ezele kadar galip olan var. Ama oturarak esaretten kurtulunmaz ki. Vatan için, din için, devlet için bir şeyler yapmak gerekmez mi? Herkes senin gibi çocuğunu göndermezse bu vatan için kim mücadele edecek? Kim kurtaracak anneciğim? Ha, kim kurtaracak?
5: Oğlum, Memiş'im. Benim hayatımdan daha kıymetli olan tek varlığım. Bu sözlerini rahmetli baban duysa kim bilir ne kadar sevinirdi. Sen bir çocuk gibi değil, büyük adamlar gibi konuşuyorsun. Git yavrum, vatanın imdadına gücün yettiğince koş. Her ne kadar benim analık hislerim senin gitmeni istemiyorsa da sen gene de git. Vatan seni bekliyor. Ben senin beşiğini vatan ninileri söyleyerek sallayıp büyüttüm. Sana yücelerden aldığım ilhamla din, İman, vatan hikayeleri anlatmıştım. Şimdi bu duyguların tezahürünü görüyorum evladım. Ben gitme desem de git. Güzel İzmir'imizden hayırlı haberler getir bana. Düşman onu ne hale koymuş anlayalım.
2: Anneciğim, canım anneciğim.
5: Evladım, aslan yürekli Memiş'im.
2: Anneciğim, işgal altındayız. Ne olur ne olmaz. Sen yine de hakkını helal et.
5: Seni yüce Allah'ıma emanet ediyorum yavrum. Rabbim seni korusun. Sağlıkla git, sağlıkla gel inşallah. Analık hakkım sana helal olsun yavrum.
2: Allah'a ısmarladık anneciğim.
5: Güle güle yavrum. Güle güle Memiş'im.
2: Yürü Karabaş, İzmir'e birlikte gideceğiz. Oh, temiz hava ne de güzel. Her taraf yemyeşil. Ağaçlar çiçek açmış. Her tarafı güzel kokulu yaban gülleri doldurmuş. Bak Karabaş'a, görüyor musun? Yolumuzun üstünde Ali dayının kulübesi var. Ona uğrayıp bir hatır soralım mı ha Karabaş? Seninle anlaşmak ne kolay be Karabaş. Beni çok iyi anlıyorsun. Heh, işte Ali dayının kulübesi göründü. Hadi yanına gidelim.

0: Âmennâ billâhi sadakallâhul azîm.
1: Hayırdır inşallah. Kim geldi acaba? Geldim, geldim. Oh, sen miydin? Hoş geldin evlat. Hele hele gir içeri, gir içeri. Nicedir görünmüyordun. Gözlerim seni aradı.
2: Hoş bulduk Ali dayı. Ver elini öpeyim. Ben de seni özledim. Ama bir türlü yolun bu tarafa düşmedi.
1: Duydum. Baban Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Başın sağ olsun.
2: Yunan kafirleri babamı döve döve öldürdü Ali.
1: Bilirim o kafirlerin ne zalim olduklarını. Zayıfı görünce aslan kesilirler. Hele bir güçlüyü görmesinler. O zaman da dünyanın en alçağı olurlar. Ama uzun

0: müddet bu topraklarda kalamayacaklar. Biz düşman çizmesi altında yaşamaya alışık değiliz. Bu topraklar mezar olacak kendilerine. Ah, bir genç olsaydım.
1: Genç olsaydın ne yapardın Ali dayı?
0: Ne mi yapardım evlat? Ben ne yapardım ha? Silahımı omuzuma astığım gibi dağa çıkardım. O Yunan kafirlerine baskın üstüne baskın verir, doğduklarına pişman ederdim. Ama şu ihtiyarlık elim ayağım tutmuyor ki. Dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimden.
1: Ama ben gencim Ali dayı. Bak büyüdüm.
0: Elbette yavrum, elbette gençsin. Ama bir parça çocukça gençsin. Hele birkaç yıl daha geçsin de...
1: Ondan sonra mı düşmanla mücadele edeceğim?
0: Tabii.
1: Olamaz Ali dayı, olmaz. Ben o kadar sabredemem. Aha şuram, yüreğim yanar Ali dayı, yüreğim.
0: Ağlama be yavrum, Allah büyük. Belki senin de yapabileceğin bir şeyler olur.
1: Ali dayı, sen de ağlıyorsun.
0: Ah be evlat, bizimki ağlamak değil, ihtiyarlıktan... Yaş yetmiş, iş bitmiş derler ya. İşte bizimki o hesap. Neyse. Sen yolunun ne tarafta olduğunu daha söylemedin.
1: Şehre iniyordum. Geçerken sana uğrayıp hatırını sormak istedim.
0: İzmir'e öyle mi?
1: Evet öyle.
0: İzmir. Güzel İzmir. Hayat dolu İzmir. Müslüman İzmir. Türk'ün incisi İzmir. İzmir bizim mi ki artık Memiş?
1: Ali dayı. Bu karabaşın sesi. Ben kapıya bir bakayım. Alçaklar. Yunan kafirleri yoldan geçiyorlar.
0: Zalimler. Ben şimdi onlara gösteririm. Hele şu duvarda asılı duran çiftliği bir alayım. O zaman bu alçaklar bu yollardan salına salına geçmeyi nasıl olurmuş görürler.
1: Dur Ali dayı dur. Ne yapıyorsun sen, çıldırdın mı?
0: Bırak. Bırak Allah'ını seversen. Ömrümü şu son deminde birkaç kafir daha geberteyim. Ölüm acısını bir de onlara tatsın. Keyif için adam öldürmenin ne demek olduğunu anlatayım onlara.
1: Şimdi olmaz Ali dayı. Sonra inşallah o günler de gelecek. Ama şimdi olmaz. Şöyle. Şimdi ver şu tüfeği bana. Tamam. Oldu işte. Yerine de astım.
0: Bıraksaydın be evlat. Bıraksaydın da birkaçını geberseydin. Ancak o zaman için serinleyecekti.
1: Ama Ali dayı, o zaman onlar da bizi öldürürlerdi.
0: Olsun, ne çıkar bundan? Bunca kurşun yarası taşıyorum vücudumda. Kolumun tekini, vatanımı, dinimi müdafaa için verdim. Kalan tekini de vermeye hazırım. Keşke şehit olsaydım da vatanımın işgalini görmeseydim.
1: Haklısın Ali dayı. Ama yaşamak daha iyi. Yaşayarak vatana daha çok hizmet edeceğiz. Babamın, vatanımın öcünü ancak yaşayarak alacağız. Şimdi bize müsaade Ali dayı. Ver elini öpeyim.
0: Güle güle Memiş. Gene gel. Gözümü yollarda koma.
1: Olur. Ali dayı bir genç olsam diyor. Ben de ah bir büyük olsam diyorum. Yaş vatana hizmete mani olmamalı. Babamın tüfeğini alıp düşmanla mücadele edebilirim. Yapamam mı Karabaş? Sen söyle, yapamam mı? Tabii yaparım. Bizim Yılmaz'ı alırım yani. Onunla birlikte caminin avlusunda Yunanlı'nın başını yarmadık mı? Tamam. Yılmaz'la birlikte çete oluruz biz. İşte İzmir'e geldim sayılır. Aman Allah'ım. Her tarafı düşman askerleri doldurmuş. Şöyle biraz dolaşayım şehri. Okula doğru gideyim bakalım. Aman Allah'ım. Okulumu da düşmanlar işgal etmiş. O da ne? Ay yıldızlı bayrağımı yerine yabancı bir bayrak çekmişler. Kapıda da silahlı Yunan askerleri var.
2: Dur! Vire Türko, nereye gidersin? Vire Türko, ne öyle dik dik bakarsın yüzüme?
1: Gel Karabaş, buradan gidelim. Buralar artık bize göre değil. Bakkal Hasan Emin'in dükkanına gidelim. İşte geldik Hasan Emin'in dükkanına. İçeride Yunan askerleri var. Onlar çıkıyor. Hadi girelim Karabaş. Nasılsın Hasan emmi?
3: Oo, küçük Memiş sen ha. Nereden çıktın böyle?
1: Geldim işte Hasan emmi.
3: Gel, gel otur hele. Nicedir görünmez olmuştun. Neredesin bakalım?
1: Köydeydim emmi.
3: Bu zamanda köyde olmak en iyisi. Şu pis Yunan kafirlerini her dakika görmektense dünyanın öbür ucunda olup görmemek daha iyi.
1: Köylere de geliyorlar Hasan emmi.
3: Geliyorlar ha?
1: Geliyorlar ya. Babamı da bunlar öldürdü.
3: Ne diyorsun sen Memiş? Nasıl oldu anlat hele.
1: Bir gün bizim köye 4 Yunan kafiri gelmişti. Ben Yılmaz'la birlikte

0: Vah vah vah. Başın sağ olsun evladım. Çok üzüldüm. Allah bunların topunun belasını versin. Artık silah alıp dağa çıkmaktan başka çare yok.
1: Hey Türko. Pis Türko. Bana yumurta ver çabuk.
0: Pis kafirler. Yakında size kurşun vereceğim.
1: Vret Türko. Ne söylenirsin öyle kendi kendine? Ver çabuk yumurtayı.
0: Al.
1: Sen de alasın tokadı.
2: Pis sensin Yunan kafiri. Çok ağrıyor mu Hasan emmi?
0: Bırak oğul bırak. Bu tokat bizim hakkımızdır. Vatanı işgal edilen insan her türlü hakarete boyun eğmeye mecburdur. Bir şey yapmadan boş oturanın hakkıdır bu tokat. Bu hakaretler.
2: Ben dağa çıkacağım Hasan emmi. Dağa çıkacağım. Yunan kafirlerine Türk'ü ezmenin kolay olmadığını göstereceğim. Dinimin, vatanımın, milletimin, babacığımın intikamını alacağım.
0: Çık oğul çık. Yedisinden yetmişine silaha sarılmayan ve vatan müdafasına koşmayan bir millet bu topraklarda oturmaya layık değildir. Ben de çıkacağım dağa. Sen de çık.
2: Sahi mi söylüyorsun Hasan emmi?
0: Elbette. Burada her gün dayak yiyerek yaşamaktansa dağa çıkıp şerefimle vatanım için çarpışarak şehit olurum.
2: Hasan emmi ver elini öpeyim. Sen benim dünyamı aydınlattın. Birlikte çıkalım dağa, olur mu?
0: Tabii olur.
2: Tamam. Yarın silahımı alır gelirim. Bekler misin beni?
0: Beklerim, beklemesine de silahınla şehre giremezsin. Yalnız sen silahı kullanmasını biliyor musun?
2: Tabii biliyorum. Babamla birlikte çok nişan alıp attık.
0: Çok iyi. Tabii ya. Sen Korucu Hamdi'nin oğlusun. Hiç bilmez misin?
2: Öyleyse tamam.
0: Peki oldu. Al tüfeğini yarın gel. Yarın akşam vakti. Şehrin girişinde beni bekle. Çalıların arasında. İki defa çakal gibi bağırırım. Benim geldiğimi anlar yola çıkarsın, tamam mı?
2: Tamam Hasan emmi.
0: Tamam öyleyse. Şimdi doğru köyüne git. Yarın tüfeğini al. Akşam vakti dediğim yere gel.
2: Sağ ol Hasan emmi sağ ol. Seni o kadar çok seviyorum ki.
0: Sen de sağ ol evladım. Seninki büyük bir vatanseverlik örneğidir. Ben yaşlıyım. Sense çocuk. Ama ikimizin de bu vatana verecek çok hizmeti var.
2: Hasan emmi bizim okulda Yunan nöbetçileri gördüm. Orada da Yunan askerleri mi var?
0: Yok be evlat. Sizin okul şimdi Yunanların cephaneliği. Senin anlayacağın okulda bol miktarda silah ve cephane var. Ah, ah onları bir bizimkilerin eline geçirebilsek.
2: Şimdi bize müsaade Hasan emmi. Yarın akşam görüşene kadar Allah'a ısmarladık.
0: Hadi güle güle.
2: Hadi Karabaş gidiyoruz.

0: Memiş, ertesi gün akşam elinde baba yadigarı tüfek olduğu halde şehrin girişinde Hasan Emmi'yi boşuna bekledi. Bakkal Hasan gelmedi. Vakit gece yarısına gelince üzgün bir durumda yeniden köyüne döndü. Hasan Emmi'ye çok kızmış, kendisiyle, hisleriyle alay edilmesini bir türlü hazmedememişti. Sabah olur olmaz hemen arkadaşı Yılmaz'ı buldu. Ona durumu anlattı.
1: Neden bütün bunları bana daha önce anlatmadın? Ben de aylardır böyle şeyler düşünüp duruyorum. Hadi İzmir'e gidelim, durumu yerinde kontrol edelim.
2: Yaşa be Yılmaz, hadi gidelim. İşte geldik. Hadi doğru Hasan Emmi'nin bakkalına gidelim. Bakalım niye gelmemiş.
1: Hadi gidelim. Memiş, Hasan Emmi'nin dükkanı şu karşımızda değil miydi?
2: Evet, orası ama galiba kapalı. O da ne? Dükkanın önünde bir Yunan askeri nöbet tutuyor.
1: Galiba Hasan Emmi'ye bir şey oldu. Acaba ne oldu Hasan Emmi'ye?
2: Gel şimdi şu karşıdaki kahveye gidelim. Belki orada bir şey öğreniriz.
1: Olur.
3: Hasan Emmi iyi adamdı. Yazık oldu zavallıya.

0: Adamı gece evinden kaldırıp götürmüşler. Sonunda hepimizin başına gelecek budur. Güya Anadolu'ya silah gönderen çeteye dahilmiş de cephaneli uçurmak için hazırlık yapıyorlarmış.
1: Zavallıya iftira ediyorlar canım. O garibin biriydi. Hiç koca cephaneliği havaya uçurabilir mi?
2: Öyle deme. Çok kolay. Bir dinamit lokumu atarsın. Bum!
0: Keşke yapabilseydin. Keşke.
3: Gördün mü? Zavallı Hasan Emmi. Demek cephaneliği uçurup ondan sonra benimle dağa çıkacaktı.
4: Anlatılanlar doğru mu acaba?
3: Elbette doğru. Hasan Emmi'nin içinde vatan aşkı çıra gibi yanıyordu. Ben de benimle alay etti diye günahına girdim. Kalk gidelim.
4: Bir de bizim okullardan geçelim.
3: Olur.
4: İşte bizim okul.
3: Evet. Baksana nasıl bizim okulsa şanlı ay yıldızlı bayrağımızın yerinde Yunan paçavrası sallanıyor.
4: Hadi çabuk gidelim buradan. Artık bura bizim okula benzemiyor. Hayrola Memiş, çok dalgınsın. Ne düşünüyorsun?
3: Hasan emminin yarım bıraktığı işi tamamlamayı.
4: Ne o yani, cephaneliği havaya uçurmayı mı?
3: Niye olmasın? Seninle birlikte olursa uçururuz vallahi.
4: Uçururuz ama neyle?
3: Tabii ki dinamitle.
4: Dinamiti nereden bulacağız?
3: Kolay. Gider Ali dayıdan isterim, o bulur bize.
4: Diyelim ki dinamiti bulduk. Peki silah deposu olarak kullanılan okula nasıl gireceğiz? Nöbetçiler kuş uçurtmuyor.
3: Onu da buluruz inşallah. Gece biraz düşünelim. Elbet buna da bir çare buluruz.
4: İnşallah.
3: Hadi yarın sabah görüşelim. Hoşça kal.

0: Neymiş, ne oldu? Benim aklıma pek parlak bir fikir gelmedi.
1: Benim aklıma gayet güzel bir fikir geldi.
0: Nedir?
1: Ayran satacağız.
0: Ayran mı satacağız? Kime?
1: Tabii ki Yunan askerlerine.
0: Anlat hele kafandan geçenleri. Bir de onları mı besleyeceğiz?
1: Beslemek değil. Elimden gelse onlara ayran yerine zehir veririm. Ama bu ayran sayesinde aralarına gireceğiz. Nasıl mı, bak anlatayım.
0: Bravo sana Memiş. Ne güzel düşünmüşsün. Helal olsun sana. Peki ne zaman başlıyoruz ayran satmaya?
1: Hemen yarın.
0: İyi, ben hazırım. İlk ayran benden.
1: Annene söyle ayranı hazırlasın. Ben de Ali dayıya gidip dinamitleri isteyeyim.
0: Hadi hoşça kal.
1: Uçuracağım cephaneliği, uçuracağım. İşte geldim Ali dayının kulübesine. Şimdi kapıyı çalayım.
2: Geldim, geldim. Oh, hoş geldin delikanlı. Ne var ne yok anlat hele, gel.
1: Peki, haber yok Ali dayı. Bakkal Hasan emmiyi de götürmüşler.
2: Evet, sonunda Hasan'ı da götürdüler ha. Ey büyük Allah'ım, bu zulüm daha ne kadar sürecek? Bizi bu düşmana daha ne kadar ezdireceksin? Kurtar Allah'ım, ümmeti Muhammed'i kurtar. Anlat hele, bu iş nasıl olmuş?
1: Anlatayım Ali dayı.

0: İşte böyle Ali dayı. Bana inanan, benimle dağa çıkacak olan Hasan Emmi'nin şimdi ne olduğunu bile bilen yok.
1: Üzülme, Allah kerimdir. Bir kapıyı kapayan Allah bir başkasını açar.
0: Ali dayı, bana yardım etmek, memlekete hizmet etmek ister misin?
1: Elbette.
0: Öyleyse bana dinamit bul.
1: Dinamit mi? Ne yapacaksın dinamidi?
0: Şey, onu sorma Ali dayı. Ama ne olur bana dinamit bul.
1: Bulurum bulmasına da. Ne yapacağını söylersen. Sen dinamitle oynamak için daha küçüksün.
0: Musa Efe'ye vereceğim.
1: Musa Efe ne yapacakmış?
0: Düşmanın cephane kolunu basacakmış.
1: Onların el bombaları var.
0: Yetmiyormuş. Benden bulmamı istedi. Bulamazsam rezil olacağım. Ne olur bana dinamit bul.
1: Peki, peki, bulacağım. Gerçi şu sıra dinamit bulmak çok zor ama senin için bulacağız.
0: Sağ ol Ali dayı, sağ ol. Ne zaman vereceksin?
1: Bu işler öyle pek aceleye gelmez. Ben şöyle köyleri bir dolaşayım.
0: Ama fitili uzunca olacak.
1: Öyle mi dedi Musa Efe?
0: He ya, öyle dedi. Hazır olsun patlamaya ve fitili uzunca olsun dedi.
1: Peki, peki. Sen meraklanma. Patlamaya hazır ve fitili de uzun olur.
0: Peki Ali dayı. Şimdilik bana müsaade. Ben yarın gelir alırım.
1: Sen zahmet etme. Musa Efe gelip alsın benden dinamiti.
0: Musa Emmi gelemez ki. Onun dağda bir süre işi var. Ben götüreceğim dinamiti.
1: Be çocuk. Bu Musa Efe aklını mı kaçırdı? Bir çocuğa dinamit nasıl verilir?
0: Senden başka beni çocuk gören yok Ali dayı. O Musa Emmi bana aslan yürekli Memiş adını taktı. Bana güvenir, tamam mı?
1: Kızma be Memiş. Bilirsin ben de seni çok severim. Aferin sana. Küçük olmadığına ben de inandım. Hadi yarın gel dinamiti al.

0: Memiş'le arkadaşı Yılmaz tam bir ay okulun çevresinde ayran sattılar. Yunan askerlerine kendilerini alıştırdılar. Nöbetçiler artık onları yadırgamaz olmuşlardı. Memiş, Yılmaz ve Karabaş. Askerler bunların gelmesini dört gözle bekler olmuşlardı. Artık cephaneliği uçurma zamanının geldiğine inandılar. Memiş'in babasından kalma tüfeği de alarak yola çıktılar.
1: Her şey tamam mı?
2: Tamam. Sen dinamiti koynuna iyice soktun mu?
1: Evet. Fitil de iyice belime doladım. Bak belli oluyor mu?
2: Hayır olmuyor. Bak şansımızdan arkada nöbetçi de yok.
1: Peki. Hadi sen şimdi ayran satmaya başla. Karabaş okulun arkasına kaçıyor gibi yapacak. Ben de peşinden o yana gideceğim.
2: Hadi Allah rast getirsin. Ayran buyurun ayran, taze ayran.
3: Hey Türko, ver taze ayran.
2: Buyurun abi, buyurun taze ayran.
3: Ver, ver bir tane daha ver. Senin ayran yağlı.
2: Yağlı ayran, yağlı. Buyurun yağlı ayran.
1: Hah, işte arkaya geçtim. Yılmaz nöbetçileri lafa tutarken ben bu işi bitirmeliyim. İşte geldim. Tamam. Pencerenin önündeki demir parmaklıktan dinamitleri atayım şimdi. Bismillah. İşte düştü. Şimdi de belimden fitili çıkarayım. Hay Allah, amma da uzunmuş. Ne kadar dolamışım. Ayaksı aç aç bitmiyor. Tamam, bu işte oldu. Şimdi de sıra fitilin ucunu tutuşturmakta. Kibrit, kibriti nereye koydum? Ayaksı kibriti bulamıyorum. Hay Allah, elimdeki kibriti arıyorum. İşte elimdeymiş. Şimdi yakayım. İşte bu da tamam. Ya Allah, bismillah. Tamam, tutuştu. Hadi Karabaş, koş.
2: İşte Memiş geliyor. Tamam, bana işaret ediyor. Hemen buradan uzaklaşmalıyım.
3: Gidiyor musun Vred Türko? Yanında getir yağlı taze ayran.
1: Az sonra sesiniz kesilecek sizin Yunan domuzları.
2: Ne yaptın?
1: Sıklaştır adımlarını. Tamam. Az sonra bura cehenneme dönecek.
2: Tamam, epey uzaklaştık.
1: Yaşasın, başardık, başardık.
2: Evet, başardık.
1: Hemen buradan uzaklaşalım, doğru dağ yoluna. İşte geldik Çalılı. Şimdi tüfeği de alalım. Tamam, burada işte.
2: Hava kararıyor. Dağda ne yapacağız şimdi?
1: Düşmanla savaşacağız.
2: Bak hala İzmir'den patlama sesleri geliyor.
1: Artık içim çok rahat.
2: Benim de. Karabaş da tasdik ediyor.
1: Hadi şimdi biraz yürüyelim. Sesler pek uzaktan gelmiyor.
2: Şu taraftan geliyor. Biraz yaklaşalım.
1: Olur. Ama yere yatarak ilerleyelim. Bak sesler yaklaştı.
2: Tamam. Daha fazla yaklaşmayalım.
1: Evet. Bizimkilerle Yunan kafirleri çatışmaya girmişler.
2: Bak Memiş, şu taraftan bunlarca konuşmalar geliyor. Galiba biz Yunanların arkasındayız. Bizimkiler de karşısında.
1: Evet, şimdi ben arkadan ateş açarsam onları kuşatmış oluruz.
2: Doğru.
1: Sen olduğun yerde kal. Ben şu tümseyin arkasından ateş edeceğim.
2: Tamam.
1: Ya Allah, bismillah.
4: Tamam be tamam, teslim teslim, ateş etmeyin.
3: Bir kafi. Sıfıyı görünce nasıl da teslim bayrağını hemen çeker. Hele bir teslim olmada gördün yarın kaç bucak olduğunu.
1: Bu Musa emmi, Musa emmi. Hey Musa emmi.
3: Kimsin lan?
1: Benim Musa emmi Memiş, aslan yürekli Memiş.
3: Ulan ne arıyorsun gecenin bu karanlığında dağ başlarında? Seninle hep dağ başlarında mı karşılaşacağız ha?
1: Ver elini öpeyim emmi.
3: Gel ben de seni kucaklayayım.
1: Dayanamadım, sonunda çıktım daha işte Musa emmi.
3: Sen çıktın diyelim. Peki şu kızancağızı ne diye peşine taktın ha?
1: Bu arkadaşım Yılmaz. Kendisi istedi benimle gelmeyi.
3: Peki peki, neyse. Şehirden haberiniz var mı? Patlama sesleri geliyor da.
1: Heya geliyor.
3: Ne olmuş?
1: Silah deposu, yani cephanelik havaya uçmuş derler.
3: Sahi mi dersin lan bunu, sahi mi?
2: Vallahi billahi sahi der Musa emmi.
3: Peki nereden aldınız haberi? Siz de bizim gibi dağdasınız. Ne susarsınız be olancıklar? Söyleyin nereden aldınız haberi? Bire ne susarsınız?
1: Uçtu işte.
3: Kuş mu lan bu? Kuş mu ki uçsun ha? Nasıl oldu çabuk söyleyin. Yoksa kulaklarınızdan asarım alayım Allah tüfeğin dipçiğine.
2: Kimseden duymadık Musa emmi. Gözlerimizle gördük.
3: Gördünüz mü?
1: Gördük ya.
3: Peki orada ne işiniz vardı?
1: Birden gürültü koptu, patlama oldu ve cephanelik havaya uçtu.
3: O kadar mı?
1: He ya, o kadar.
3: Şu kulağını koparayım mı? Ha? Söyle bakayım, koparayım mı? Ne zamandan beri yalan söylemeyi öğrendin sen ha? Ali dayıdan ben istiyorum diye dinamit almışsın. Nedir bu yalanlar ha? Nedir?
1: Kulağım.
2: Dur Musa abi. Ben her şeyi anlatacağım.
3: Şöyle yola gelin bakayım.
2: Silah deposunu Memiş'le ben uçurduk. Ben ayran sattım, askerleri oyaladım. Memiş de dinamitleri cephaneliğe atıp fitili ateşledi. Sonra da koşarak oradan uzaklaştık. Arkasından duyduğunuz gibi patlamalar oldu.
3: Şimdi anladım Ali dayıdan dinamitin fitilinin neden uzun olmasını istediğini.
2: Sonra Musa emmi siz düşmanla çatışırken Memiş onları arkadan çevirip ateş etti.
3: Şimdi anlaşıldı. Demek düşman iki taraftan kuşatıldığını sandı. Ulan be çocuk, ben sana boşuna aslan yürekli Memiş dememişim. Gelin bakayım sizleri bir kere kucaklayayım. Gelin evlatlarım benim. Aslan parçalarım benim. Sizler gibi evlatları olan bir millet ebediyete kadar hür yaşamaya layıktır. Sizler bu yaşta gazi oldunuz. Allah'ın ve kullarının huzurunda yeriniz çok yüce. İnşallah zafer yakındır.
1: Zafer bizim olacak.
2: Zafer bizim.
3: Ey yüce Allah, bana bugünleri gösterdiğin için sana ne kadar şükretsem azdır.

0: Aslan Yürekli Memiş adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 3736.

0: İnternetten de takip edebilirsiniz.
1: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
2: Zorunlu yayın.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benziyor.

0: keser. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın selamının kuşattığı güzelliklere, uzaklaştırdığı çirkinliklere başka hiçbir sözün gücü yetmez. Bana böyle bir söz daha söyleyebilir misiniz?

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, 25. söz, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesini işlemeye, anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinin anlatıldığı, Allah kelamı olduğunun ispat edildiği, taklit edilemez olduğunun delilleriyle ve örnekleriyle gösterildiği 25. sözü Zülfikar Mecmuası'ndan sizlere aktarıyoruz. Bir önceki programımızda 3. Zeyl'in bir parçasını sizlere arz etmiştim. Şimdi başka bir kısmıyla yine 25. sözün devam ediyoruz inşallah. Bismihi Subhanehu. Bu parça 16. lemadan alınmıştır. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz, Sıddık, Senir kentli kardeşlerim, İbrahim, Şükrü, Hafız Hüseyin, Hafız Recep efendiler. Hafız Tevfik ile gönderdiğiniz 3 meseleye mülhitler eskiden beri ilişiyorlar. Birincisi, hatta idâ belâga mağribe şemsi vecedehâ ta'urbu fî aynin hemiye ayetinin ifade ettiği zahir manasına göre güneş hararetli, çamurlu bir çeşme suyunda gurub ettiğini görmüş diyor. İkincisi, Seddi Zülkarneyn nerededir? Üçüncüsü, ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceğine ve Deccali öldüreceğine dairdir. Senirkentli üstadın talebelerinden İbrahim Şükrü, Hafız Hüseyin ve Hafız Recep efendiler, yine üstad hazretlerinin talebesinden Hafız Tevfik'le 3 meseleye dair soru sormuşlar. Üstad hazretleri diyor ki, bu sorulara ve bunlarla ilgili mevzulara eskiden beri dinsizler, mülhitler ilişiyorlar. Bu sualler şunlar: ayetin ifade ettiği zahir manaya göre güneşin çok sıcak, hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda batacağına dair bir husus. İkincisi, Seddi Zülkarneyn nerededir hususu. Üçüncüsü de ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın geleceğine ve Deccali öldüreceğine dair olan sualler, mevzular. Aynı sualleri onlar da sormuşlar. O ayet-i kerimenin meali, değerli dinleyenler, Kehf suresinin 86. ayetiydi. Şu şekilde: nihayet güneşin battığı yer.

neler anlatılıyor, bizler neler öğreneceğiz? Bu suallerin cevapları uzundur. Yalnız muhtasar bir işaretle deriz ki, Ayat-ı Kur'aniye, Üslub-ı Arabiye üzerine ve zahir nazara göre ve umumun anlayacağı bir tarzda ifade ettiği için çok defa teşbih ve temsil suretinde beyan ediyor. İşte tagrubu fi aynin hemiye, yani balçıklı bir suda güneşin gurub etmesi, batması, yani güneşin hararetli, çamurlu bir çeşme gibi görünen Bahri Muhit-i Garbi'nin sahilinde veya volkanlı, alevli, dumanlı dağın gözünde gurub ettiğini Zulkarneyn görmüş. Yani zahir nazarda Bahri Muhit-i Garbi'nin, yani Atlas Okyanusu oluyor bu, sevahilinde, sahillerinde yazın şiddet hararetiyle, o çok sıcaklıklarla birlikte etrafındaki bataklık hararetlenip tebahur ettiğinden, buharlaştığından, böyle bir zamanda o buharı ve o hararetin arkasında büyük bir çeşme havzu suretinde uzaktan Zülkarneyn'e görünen Bahri Muhit'te, yani o Bahri Muhit-i Garbi'nin bir kısmında güneşin zahir grubunu görmüş. Zahiren güneşin orada battığını görmüş. Ayet-i kerimede geçen, nihayet güneşin battığı yere varınca, batı cihetindeki memleketler kastedilerek, onu, yani güneşi, balçıklı bir su kaynağında batıyor gibi buldu mealinde olan Kehf suresinin 86. ayeti böyle bir misalle geliyor diyor Üstad Hazretleri. Bu sual ve değerli dinleyenler, diğer sualler, cevaplar uzun olmakla beraber Üstad Hazretleri bir kaide veriyor burada bize. Çünkü Kur'an'ın ayetleri şöyle geliyor. Arabi üslub üzerine, sonra zahir nazara göre, zahiren ne anlıyorsak, ne görüyorsak, elbette işari, remzi, manaları da var. Pek çok hikmetleri de var. Ama ilk etapta böyle ve herkesin anlayacağı bir tarzda böyle ifade ettiği için pek çok defa Kur'an ayetlerine baktığımız zaman teşbih ve temsillerin, yani örnekler verildiğini ve benzetmeler yapıldığını görürüz. Kur'an-ı Kerim ayetlerini böyle beyan ediyor, teşbih ve temsille. Çünkü zahir nazarlara ve herkesin anlayacağı tarzda ve umuma hitap eder ve Arapça üslubu üzerine geldiği için beyanını böyle yapıyor ayet-i kerime. Teşbih ve temsil suretinde beyan ediyor. İşte bundan dolayı güneşi hararetli, çamurlu, balçıklı bir suda bir çeşmenin gözünde batıyor görmesinden mana nedir diyor. Şudur ki güneşin o Bahri Muhit-i Garbi denilen Atlas Okyanusu ve onun sahillerinde ve oradaki o sudan mütevellit bataklık olan yerlerde güneşin batma anında oranın büyük bir havuz, bir su gibi görünmesi yahut bir volkan ağzında, dağlardaki volkanların alevli ağzında, o dumanların arkasında veya o denizin kenarındaki sahillerde, bataklık olmuş yerlerde hararetten mütevellit buharların çıkması ve oranın bir havuz tarzında görünmesi tarzında güneşin oradan battığını Zülkarneyn aleyhisselam görmüş. Veya şöyle de tefsir ediliyor. Volkanlı taşı ve toprağı ve maden sularını karıştırarak fışkıran bir dağın başındaki yeni açılmış ateşli gözünde. Dağ, volkanlı bir dağ. İçinde ateş var. Taşı toprağı fırlatıyor. Maden suları çıkıyor oradan. Oranın yeni açılmış olan gözünde, yani o volkanın ağzında, semavatın gözü olan güneşin gizlendiğini görmüş. Yahut da güneşin oraya aksini, oraya girdiğini, battığını oradan görmüş. Evet, Kur'an-ı Hakîm'in mucizane belagat-ı ifadesi, Kur'an-ı Kerim bir hususu anlatırken, bir şeyi beyan ederken ifadeleri nasıldır? Belagatlıdır ve bu belagat mucize derecesindedir. Mucizedir yani. Asla o belagata, Kur'an-ı Kerim'in diğer hususlarına olduğu gibi belagat mucizesine de yetişilemez. Bu cümleyle çok mesaili ders veriyor. İşte o Atlas Okyanusu'nun kıyısındaki memleketlere varması Zülkarneyn Aleyhisselam'ın, orada güneşin battığını görmesi onun sahillerindeki bataklıklarda yahut yeni

patlamış bir volkanlı dağın, gözü olan o ateşli, çukurunda semavatın gözü olan güneşin orada gizlendiğini görmüş ve haber vermiş. Ayet bunu bu şekilde zahir nazarda güneşin bir balçıklı çeşme suyunda battığı tarzında ifade etmiş. Kur'an-ı Kerim bunu bu tarzda ifade etmekle o mucizeli belagatını bizlere gösteriyor. Ve bu cümle ile değerli dinleyenler bir değil birden çok fazla meseleleri bizlere ders veriyor. Evvela öncelikle Zülkarneyn mağrib tarafına seyahati, batı tarafına yolculuğu, şiddet-i hararet zamanına ve bataklık tarafına ve güneşin grup avanına ve volkanlı bir dağın fışkırması vaktine tesadüf ettiğini beyan etmekle. Bakınız bu ifadeyle güneşin hararetli bir suda batması ifadesinden ayet-i kerime neler anlatıyor bize öncelikle? Zülkarneyn Aleyhisselam'ın hangi yöne gittiğini, yani batı memleketlerine seyahat ettiğini gösteriyor. Sonra gittiği zamanın şiddetli sıcaklık zamanı, yaz mevsimleri olduğunu gösteriyor. Bataklık tarafına ve güneşin batma anında vardığını, yani akşam vakitleri zamanında gittiğini gösteriyor. Ve volkanlı bir dağın fışkırdığı ana, o vakte denk geldiğini beyan ediyor bize. Bununla birlikte Afrika'nın tamam istilası çok ibretli meselelere işaret eder. Afrika tarafının tamamen istila edilmesinin de çok ibretli meselelere işaretini yine bu ayet-i kerimeden görüyoruz. Malumdur ki görünen hareketi şems zahiridir. Güneşin bir hareketi var. Bu hareket zahiridir. Ve küre-i arzın mahfi hareketine delildir. Dünyanın o gizli hareketine de bir delil olur. Onu da haber veriyor. Bundan anlatılan hakikat grubu murad etmek değildir. Çeşme orada bir teşbihtir. Yani güneşin hareketiyle birlikte, güneşin hareket ettiğini de anlıyoruz ayet-i kerimeden. Dünyanın da ona bağlı olarak döndüğünü, hareket ettiğini ayet bize anlatıyor. Demek burada batmak, güneşin batması zahir manaya göre murad edilen bu değil. Az önce anlattığımız hadiselerle birlikte güneşin ve dünyanın da döndüğü, yeri değiştirdiği, hareket ettiği meselesidir. Sabit yerinde durmadığı meselesidir. Bununla birlikte çeşme içinde bir teşbih var. Çeşme de teşbihtir. Uzaktan büyük bir deniz, küçük bir havuz gibi görünür. Çok uzaktan baktığımız zaman büyük bir denizi adeta küçük bir havuz gibi görebiliriz. Hararetten çıkan sis ve buharlar ve bataklıklar arkasında görünen bir denizi çamur içinde bir çeşmeye teşbih ediyor ayet-i kerime. Bataklığın o sisinden veya hararetinden, volkanlı dağın dumanından, onların arkasında görülen havuzu yahut denizi bir çeşme gibi yahut bir havuz gibi ayet teşbih ederek anlatıyor. Bu teşbihi Arapça hem çeşme, hem güneş, hem göz manasında olan ayn kelimesi esrar-ı belagatça gayet manidar ve münasebettardır. Göz kelimesi Arapça, ayette de bu geçiyor, aynin. Bu ayn kelimesi hem göz manasına geliyor, hem güneş manasına geliyor, hem de çeşme manasına geliyor. İşte belagat sırrına göre bu gayet manalı ve ayetin bunu kullanması da, böyle zikredilmesi de tamamen münasiptir. Burada bir daha şey alınmış değerli dinleyenler. Hatta fi aynin hemiyedeki aynin tabiri, yani o çeşmenin gözünde batıyor gibi ifade, bir su kaynağında batıyor manalarına gelen o ibare, buradaki aynin tabiri, yani göz manasına, güneş manasına, çeşme manasına, havuz manasına gelen bu tabir, esrar-ı belagatça, belagat sırlarına göre latif bir manayı remzen ihtar ediyor. Hoş bir manayı da bize hatırlatıyor. O mana şudur. Sema yüzü, gökyüzü, güneş gözüyle zemin yüzündeki cemal-i rahmeti seyirden sonra, zemin dahi deniz gözüyle yukarıdaki azamet-i ilahiyeyi, temaşayı mütakip, o iki göz birbiri içine
kapanırken ruhi zemindeki gözleri kapıyor diye mucizane bir kelime ile hatırlatıyor. Öyle güzel bir üslupla bir işaret yapıyor ki belagat sırrına göre semavat yüzü gözü olan güneşle zemin yüzünü seyrediyor. Sonra o akşam ve batma vaktinde ayet-i kerimedeki o aynin ifadesi, bir su kaynağında batıyor ifadesi ile akşam olduğu zaman zemin yüzü de deniz gözüyle o güneşi ve semavatı adeta seyrediyor. Yukarıdaki azameti ilahiyeyi, semada olan o büyük ilahi tasarrufları seyrediyor. Bundan sonra bu iki temaşadan sonra iki göz insanın iki gözü gibi, hayvanların iki gözü gibi ve hakeza birbiri içine giriyor. Yani semanın gözü olan güneş, zeminin gözü olan o denizde birbiri üstüne gelip kapanıyor. Ve zemin yüzündeki, şu yeryüzündeki bütün mahlukatında gözlerini kapatıyor. Yani istirahata onlar çekiliyor, uyuyoruz ya hepimiz. Böyle icazlı, mucizeli bir kelime ile ayet bunu da bize remzi bir mana ile hatırlatıyor değerli dinleyenler. Ve gözler vazifesine paydosa işaret ediyor. Gözlerin vazifesi akşam oldu, şimdi istirahat zamanı paydos ettiler diyerek belagatlı bir şekilde ayet bize bunu da ihtar ediyor değerli dinleyenler. Bakınız bir ayetin zahir manasından, teşbih ve temsilinden Zülkarneyn Aleyhisselam'ın seyahati, ne tarafa gittiği, neleri gördüğü, vakti, zamanı, pek çok şeye işaret var. Demek bu meallerde olduğu gibi sadece ayetin zahirine bakıp manalarını anlamayıp ibari manalarına takılıp onun remziyi, işariyi yahut teşbih ve temsille neler anlattığını dikkate almayıp aklında tek esas yapıp kendi kuru bilgisine güvenip mana vermek ve Kur'an budur demek çok yanlıştır değerli dinleyenler. Şöyle derin manalar nerede? İbretli, hoş, belagatlı esrar nerede? Kuru kuruya bir Arapça bilgisiyle Kur'an'ın ayetlerine kendi kafasına göre, hatta pek çoğu kendi yanlış itikadına göre meal diyerek ve onu Kur'an diye anlatarak ortaya çıkmak nerede? Evet, Zülkarneyn'in nazarında uzaklık cihetiyle öyle göründüğü gibi Arş-ı Azam'dan gelen, neydi Zülkarneyn Aleyhisselam'ın nazarında öyle görünen? Uzaktan baktığı zaman güneşin harareti içinde o bataklığın buharından yahut o volkanlı dağın sisinden, dumanından büyük bir deniz, bir su kaynağı gibi, bir havuz gibi göründüğü gibi Arş-ı Azam'dan gelen, yani kainatı kuşatan en yüksek alemden gelen ve ecram-ı semaviyeye, o gök cisimlerine kumanda eden semavi hitab-ı Kur'ani'nin, Kur'an'ın semavi hitabının bir misafirhane-i Rahmani'de, Rahman'ın bir misafirhanesi olan şu dünyada sirac vazifesini gören, bir kandil, bir ışık vazifesini gören, bir lambalık görevi ifa eden musahhar güneş, itaat ettirilmiş, emre boyun eğmiş olan güneş, Bahri Muhit-i Garbi gibi bir çeşme-i Rabbani'de, evet Atlas Okyanusu da Arş-ı Azam'a göre Cenab-ı Hakk'ın bir nevi çeşmesi gibidir. Orada gizleniyor demesi ayetin azametine ve ulviyetine yakışıyor. Kainatın en yüksek makamından gelen semavi cisimleri bize anlatan, onlara kumanda eden ve semadan gelen hitabat-ı Kur'aniye, Rabbimizin, Rahman'ın bir misafirhanesi olan şu dünyada bize kandillik vazifesi yapan, ısı ve ışık veren ve emre itaat ettirilmiş bir memur olan güneş ve o güneşin Bahri Muhit-i Garbi gibi yine Rabbani bir çeşme olan bir yerde gizleniyor demesi, işte ayetin o ulviyetine, o azametine yakışıyor değerli dinleyenler. Ve mucizane bir üslupla, icazla denizi hararetli bir çeşme ve dumanlı bir göz gibi gösteriyor bir volkan.

dağdaki bir volkanın gözü gibi. Ve semavi gözlere öyle görünüyor. Semadan da melekler yeryüzünü seyrediyorlar. Onlara, onların nazarına dağın gözü volkandır, zeminin gözü denizlerdir. Semanın gözü güneşler, yıldızlar, aylardır. Öyle görünüyor. Elhasıl Bahri Muhit-i Garbi'yi çamurlu bir çeşme tabiri, Zülkarneyn'e nispeten uzaklık noktasında o büyük denizi bir çeşme gibi görmüş. Zülkarneyn aleyhisselam açısından düşünecek olursak, uzaktan gördüğü için o Atlas Okyanusu'nu güneşin batma anında o sisler arkasında bir çeşme gibi görüyor. Kur'an'ın nazarı ise, Kur'an'a göre ise her şeye yakın olduğu cihete Zülkarneyn'in Galata Hissin evindeki nazarına göre bakamaz. Kur'an'ın nazarı her şeye yakındır. Zülkarneyn aleyhisselamın gördüğü gibi his yanılması tarzında uzaktan olduğu için Zülkarneyn aleyhisselam görme hissi, uzaktan malumunuz cisimler küçük görünür. Mesela uçaktan yüksekten semaya kalktığında uçak aşağı baktığınız zaman çok büyük cisimleri, evleri, insanları, denizleri küçücük görürsünüz. Ama Kur'an'ın nazarı böyle değil. Zülkarneyn aleyhisselam uzaktan bakmış, öyle görmüş. Onu da ifade ediyor ayet-i kerime. Ama Kur'an'ın nazarı nasıldır? Her şeye yakındır. Bu cihetle Zülkarneyn aleyhisselamın Galata Hisnevi'nden olan nazarına göre bakmaz. Belki Kur'an semavata bakarak, göklere bakarak geldiğinden küre-i arzı, dünyamızı kah bir meydan, kah bir saray, bazen bir beşik, bazen bir sahife gibi gördüğünden, ayet-i kerimelerde buna benzer ifadeler olduğu için böyle tabir etmiş. Yani beşik gibi, saray gibi, meydan gibi gördüğünden sisli, buharlı koca Bahri Muhit-i Atlas'ı, Garbi'yi, Atlas Okyanusu'nu bir çeşme diye tabir etmesi azamet ve ulviyetini gösteriyor Kur'an'ın. Bu üç sualden birisinin cevabını verdi değerli dinleyenler. Diğer ikisinin cevabı yine başka risalelerde veriliyor, ileride gelecek. Ve 3. Zeyl'in 7. lemasında Sure-i Feth'in ahirindeki ayetin 7 nev akbar-ı gaybiyesine dair hususlar var değerli dinleyenler. Yani Fetih suresinin Estağfirullah, Bismillah, Legat sadakallahu rasulehu rüya ilahülayet diye başlayan son ayetinde 7 çeşit gayba dair, geleceğe dair haberler verilmiş. Ayet-i kerimeyi okuyalım, manasına bakalım, sonra o haberler nelerdir, mevzu nasıl geliyor, neler anlatılıyor onu dinleyelim değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadakallahu rasulehu rüya bil hakkı. Letedhulünnel mescidel harame inşaallahu aminine muhalliqine ruusakum ve mugassirine la tekhafun. Fealime ma lem te'alemu fece'ale min duni zelke fethan kariba. Vellezî ersele rasulehu bil huda ve dinil hakkı liyuzhirahu aleddini kullih ve kefâ billahi şehidâ. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذر أخرج شدأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Şanına yemin olsun ki peygamberine gösterdiği o rüyayı hak olarak tasdik etmiştir. Allah dilerse başlarınızı tamamen tıraş etmiş ve kısaltmış emniyet içinde kimseler olarak korkmadan mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz. İşte Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de ondan Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih, yani Hudeybiye anlaşmasını ve Hayber'in fethini verdi. O onu, İslam'ı bütün dinlere üstün kılsın diye Resulünü hidayet ve o hak olan din ile gönderendir. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür.

ve onun beraberinde bulunanlar kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gayet merhametlidirler. Onları çokça rükû eden kimseler ve çokça secde eden kimseler olarak görürsün. Onlar Allah'tan bir lütuf ve bir rıdvan, sadece onun rızasını isterler. Secde eserinden olan alametleri yüzlerindedir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları ise bir ekin gibidir ki filizini çıkarmış, sonra onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış da gövdesi üzerine dikilmiştir. Bu hal ekincilerin hoşuna gider. Onlar hakkında bu benzetme kâfirleri onlarla öfkelendirmek içindir. Allah onlardan iman edip salih ameller işleyenlere bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vaat etmiştir. Fetih Suresinin 27, 28 ve 29. ayetleriydi değerli dinleyenler. Evet, Sure-i Fetih'in bu 3 ayetinin ahirindeki ayetler oluyor. Vücuh-u icazı vardır. Hem de pek çok. Başta da söyledi ya, Fetih Suresinin bu sondaki ayetlerinin 7 çeşit ihbar-ı gaybisi var. Gayba dair haberleri var. Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın 10 vücuh-u külliye icaziyesinden ihbar-ı gayb veçhi şu 3 ayette 7-8 vecihle görünüyor. Bu okumuş olduğumuz ve manasını arz ettiğimiz ayetlerde değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in tamamındaki mucizeliğini gösteren yönlerden birisi nedir? 25. sözün tamamında onları sizlere izah etmeye çalışmıştık. Gayb'tan haber verme mevzudur. Bu cihet, bu ayetin, şu okuduğumuz Fetih Suresinin son ayetlerinin 3 ayetinde 7-8 cihetle gayba dair haberler görünüyor mucize olarak. Birincisi, Bismillahirrahmanirrahim. Lekad sadakallahu rasulahur rüya ilahirlaye. Fekki Mete'yi, Mekke'yi, yani Mekke'nin fethini. Vukuundan evvel, meydana gelmeden önce katiyetle, kesinlikle Mekke'nin fethedileceğini daha vukuundan önce haber veriyor. Şanına yemin olsun ki Allah peygamberine gösterdiği o rüyayı hak olarak tasdik etmiştir ayetiyle Mekke'nin katiyetle, yani kesinlikle fethedileceğini ayet-i kerime haber veriyor. 2 sene sonra haber verdiği tarzda vuku buluyor. Yani ayetin söylediği haber gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği bir kez daha ortaya çıkıyor. İkincisi, fec'ale min duni zalike fethan gariba ifade ediyor ki ondan, yani Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih, Hudeybiye anlaşmasını ve Hayber'in fethini verdi. Fetih Suresi'nin yine 27. ayeti bu da değerli dinleyenler. Fec'ale min duni zalike fethan gariba ifadesiyle diyor ki sulhu Hudeybiye, Hudeybiye anlaşması var malum, biliyorsunuz hepiniz. Çendan zahiri İslam aleyhinde görülmüş, yani o yıl itibariyle Mekke'ye giremiyor Müslümanlar, hac yapamıyorlar. Müslümanlardan biri dininden dönerse iade edilmeyecek Mekkelilere giderse, ama müşriklerden, Mekkelilerden birisi iman eder de Müslümanlara sığınırsa iade edilecek gibi zahiren ağır görünen hususlar var. Hudeybiye anlaşması, ama sonra onun zafer olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu ifadeyle Hudeybiye sulhünün, anlaşmasının çendan zahiri İslam aleyhinde, görünüşte baktığınız zaman maddelere İslam'ın aleyhinde gibi görülmüş ve Kureyşliler bir derece galip görünmüş olduğu halde bu anlaşmayla manen, halbuki ayet yakın bir fetih verdi diyoruz Hudeybiye anlaşmasına ve Hayber fethine işaret ederek, manen sulh-ı Hudeybiye manevi büyük bir fetih hükmünde olacak. Ayet bunu haber veriyor. Ama bütün sahabe, orada bulunanlar bunu bir mağlubiyet gibi ilk bakışta algılıyorlar. Halbuki ayet bunun büyük bir fetih olacağını yine mucizane bir şekilde belagatıyla müjdeliyor. Ve nitekim öyle de olmuştur. Vesair fütuhata da anahtar olup bu anlaşmanın sadece kendisinin

bir zafer değil, kendisi bir zafer olmakla birlikte başka fetihlere de bir anahtar olacağını ihbar ediyor ayet-i kerime. Filhakika, Sulh-u Hudeybiye ile Çendan maddi kılıç kılafına muvakkaten konuldu, fakat Kur'an-ı Hakim'in barikayı asa elmas kılıncı çıktı. Görünüşte bir anlaşmayla zahiri kılıçlar kınına konuldu, barış sağlanmış oldu. Anlaşma maddeleri Müslümanların aleyhine gibi görünüyordu zahirde ama ayet öyle söylemiyor. Ve neticesine baktığımız zaman ayetin ifade ettiği gibi Sulh-u Hudeybiye neticede bütün maddeleriyle birlikte Müslümanların lehine olmuştur. İşte o anlaşma vasıtasıyla Mekke ile Medine arasında Müslümanlarla müşrikler arasındaki harp kısmen durmuş, zahiri kılıçlar kınına girmiş, bu sefer tebliğ dönemi daha rahat bir şekilde başlamıştır yeniden. Kur'an-ı Hakim'in barakaya asa elmas kılıncı ortaya çıkmıştır. Yani şimşek gibi parıltısıyla, Kur'an'ın o şimşek gibi parlak hakikatleri ortaya çıkıp küfür fikrini öldürmeye başlamış. Kalpleri, akılları Kur'an hakikatleri fethetti. Musalaha münasebetiyle barıştan dolayı birbirleriyle ihtilat ettiler. Yani kaynaşmaya, görüşmeye başladılar. Ondan önce öldürülüyordu, esir alınıyordu. Ama kaynaşma, karışma başladı. Çünkü barış var. Zaten akrabalar, Mekke'den muhacirler hicret etmiş. Kendi akrabalarıyla, eşiyle, dostuyla görüşmeye başladılar. Birbirlerine bir kaynaşma oldu. Böylece Kur'an'ın elmas gibi, elmas kılınç gibi olan o parlak hakikatleri küfür ve dalalet fikirlerini kesmeye, öldürmeye başladı. Mehasini İslamiyet'e, İslamiyet ve Envar-ı Kur'aniye, yani Kur'an'ın nurları, İslamiyet'in güzellikleri, inat ve taassub-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra etti. Ne vardı Mekke toplumunda? İnatçılık ve kavmiyetçilik, küfürde inat etmek, adetlerine mutaassıplık. Bu hastalıkları Kur'an'ın nurları, İslamiyet'in güzellikleri tedavi etti. Mesela bir dahiye-i harp olan Halid bin Velid ve bir dahiye-i siyaset olan Amr İbnül As gibi mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar, Sulh-u Hudeybiye ile cilvesini gösteren Seyf-i Kur'ani onları mağlup edip Medine-i Münevvere'ye kemal-i inkiyad ile gelip İslamiyet'e gerdandane-i teslim olduktan sonra, yani teslim olup boyun eğer bir tarzda gelip teslim olduktan sonra Hazreti Halid bir Seyfullah şekline girdi ve Futuhat-ı İslamiye'nin bir kılıncı oldu. Ayet-i Kerime Hudeybiye anlaşmasını zahirde aleyhte görünen, İslam'ın aleyhinde olduğu zannedilen bu anlaşmanın fetih olduğunu haber verdi ya, barış münasebetiyle insanlar arasında ihtilat, karışma, kaynaşma oldu. İslam hakikatleri anlatıldı, İslamiyet'in güzellikleri görüldü, Kur'an'ın nurları etrafa yayıldı. Taassubu, kavmiyetçiliği, küfrü, o perdeleri yırttı Kur'an, pek çok kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. Bunlardan mesela Halid bin Velid, harp dehası, Amr İbnül As, siyaset dehası, kendiliklerinden gelip bir kılıç zoru olmadan tam bir boyun eğmek ile Medine-i Münevvere'ye gidip İslamiyet'e boyun eğdiler, Müslüman oldular. Ve Hazreti Halid Seyfullah ünvanını aldı bundan sonraki fetihlerde. Allah'ın kılıcı ünvanıyla pek çok İslami fetihlerde hizmet etti. Ve hakeza. Mühim bir sual var burada değerli dinleyenler. Sual şu şekilde: Fahrul Alemin ve Habibi Rabbül Alemin, Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabelerinin müşrikine karşı Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlubiyetinin hikmeti nedir? Alemlerin fahri olan, Rabbül Alemin olan Allah-u Teala'nın Habibi bulunan Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ve onun sahabeleri radıyallahu anhum ecmain, müşriklere karşı malum Uhud'un nihayetinde, Uhud Harbi'nin sonlarında ve Huneyn'in başlarında bir mağlubiyet durumu oldu. Bunun hikmeti nedir diye soruluyor. El cevap, müşrikler içinde o zamanda

bu sahabede bulunan ekabir sahabeye, istikbalde mukabil gelecek Hazreti Halid gibi çok zatlar bulunduğundan, şanlı şerefli olan istikballeri noktayı nazarında, bütün izzetlerini kırmamak için hikmeti ilahiye, hasenat-ı istikbaliyelerinin bir mükafat-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş. Bütün izzetlerini kırmamış. Demek hazırdaki sahabeler müstakbeldeki sahabelere karşı mağlup olmuşlar. Ta o müstakbel sahabeler belki suyuf korkusuyla değil, belki barikayı hakikat şevkiyle İslamiyet'e girsin ve o şehameti fıtriyeleri çok zillet çekmesin. Sualde diyordu ki, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Habibi, Fahrul Alemin Hazreti Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin Uhud'un sonunda ve Huneyn'in evvelinde, başlangıcında bir mağlubiyet durumu görülüyor. Bunun sebebi nedir? Hikmeti nedir? Cevap da gayet güzel değerli dinleyenler ve gayet hikmetli. Müşrikler içinde o zaman saf-ı sahabede bulunan ekabir sahabeler var. Halid bin Velid gibi mesela büyük sahabeler var. Ama o zaman Müslüman olmamışlar, Uhud Harbi'nde ve Huneyn'de böyle büyük sahabeler var. Bunların şanlı, şerefli bir istikballeri var. Ve bunlar istikbalde Müslüman olacaklar. Dolayısıyla istikbalde mukabil gelecek Hazreti Halid gibi zatlar var içinde. Bundan dolayı bunların istikbalde de, yani gelecekte de İslam'a hizmet edecekler. O halde hikmeten gelecekte de İslam'a hizmet edecek olan, sahibi olacak olan bu kişilerin izzetlerini kırmamak, şan ve şereflerini düşürmemek için Allah'ın hikmeti gereği, hikmeti ilahiye ne yapmış? Onların gelecekteki güzel hizmetlerine binaen, sahibi olacaklarına binaen ve o zamanda yapacakları faydalara istinaden bir mükafatı acile olarak, yani acil bir mükafat, peşin bir ödül olarak Cenab-ı Hak mazide onlara galibiyet vermiş. Dolayısıyla onların izzetlerini bütün kırmamış. O zaman hazırdaki sahabeler kime yenilmişler bu durumda? İstikbalde sahabe olacak olanlara yenilmişler. Ondan dolayı diyor ki, demek hazırdaki sahabeler müstakbeldeki sahabelere karşı mağlup olmuşlar. Böylece ta o müstakbel sahabeler, yani gelecekte sahabe olacak olan ve çok büyük İslam'a hizmet edecek olan o müstakbel sahabeler, Hazreti Halid bin Velid gibi, kılıç zoruyla değil, İslam'ın hakikatiyle, güzelliğiyle, Kur'an'ın nurlarıyla İslam'a gelsin diye, bu şevkle İslamiyet'e girsinler diye olmuş. Ve onlar da hakikaten kendiliklerinden gelip Müslüman olmuşlar. Böylece fıtratlarındaki o cesaret kırılmamış, çok zillete düşmemişler. Hikmeti buymuş bunun da değerli dinleyenler. Evet, Fetih Suresinin ahirki ayetlerinin gayba dair haberlerinden üçüncüsüne geldik kıymetli dinleyenler. O da şu şekilde, La tekafun kaydıyla ihbar ediyor ki, haber veriyor ki, yani korkmazsınız ibaresiyle, diyor ki sizler emniyeti mutlaka içinde Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Anlaşma yapıldığında edemediler ya, Hudeybiye zamanında, ayet gelecekte hiçbir korku taşımadan tam bir emniyet içinde Kabe'yi tavaf edeceksiniz diye haber veriyor. Halbuki Ceziretül Arap'taki Bedevi akvamın çoğu düşman olmakla beraber bu ayet bunu haber verdiği zaman Müslümanlar anlaşma yapmak zorunda kaldığı bir dönemde, öyle bir zaman ki Arap Yarımadası'ndaki Bedevi kavimlerin çoğu Müslümanlara düşman. Bununla birlikte Mekke etrafı ve Kureyş kabilesinin kısmı azamı, büyük bir kısmı Müslümanlara düşman. Böyleyken yakın bir zamanda hiç havf edilmeden, hiç korkmadan, korkulmadan Kabe'yi tavaf edeceksiniz diye ihbaratıyla, haber vermesiyle Ceziretül Arab'ı itaat altına alma ve bütün Kureyş'in İslamiyet içine girmesine ve emniyeti tamme, tam bir emniyet, güvenlik vaaz edilmesine delalet
ve ihbar var. Yine korkmazsınız ayetinde ne var? Emniyetle siz Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Halbuki o zaman Arap Yarımadası'nın çoğu, hatta Kureyş kabilesinin büyük kısmı Müslümanlara düşman. Müslümanlar anlaşma yapmak zorunda kalıyorlar. Ama ayet buna da işaret ediyor. Diyor ki size düşman olan bu kavimlerin çoğu sizin emriniz altına girecek. Çoğu Müslüman olacak. Ve siz tam bir emniyetle hiçbir korku duymadan Kabe'yi tavaf edeceksiniz. Ceziretül Arab'ı itaat altına alacaksınız. Bütün Kureyş İslamiyet'e girecek diye ayet mucizane bir tarzda haber veriyor. Ve aynen haber verdiği gibi de vukuğa gelmiştir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunun büyük delillerinden biridir. Dördüncüsü şu şekilde değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirahu aleddîni kulli. İlahi rayet. Kemal-i katiyetle ihbar ediyor ki, kesin bir mükemmellikte haber veriyor ki. Ayetin manasına bir bakalım değerli dinleyenler. Şu şekilde o onu İslam'ı bütün dinlere üstün kılsın diye Resulünü hidayet ve o hak olan din ile gönderendir. İşte burada kesin bir katiyette bir mükemmellik içinde haber veriyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın getirdiği din yani İslamiyet umum dinlere galebe çalacak, bütün dinlere üstün gelecek. Halbuki o zaman 100 milyon tebaası bulunan Nasara ve Yahudi ve Mecusi dinleri İslamiyet ortaya çıktığında Müslümanların sayısı çok az iken Hudeybiye sulhunu imzalamak zorunda kaldıklarında ayet haber veriyor ki İslamiyet bütün dinlere galebe çalacak. Nasıl bir zaman? Diğer dinlerin 100 milyon tabileri var. Hristiyanlığın, Yahudiliğin, Mecusiliğin. Bundan başka Roma, Çin, İran hükümeti gibi 100 milyon tebaaları bulunan Cihangir devletlerin edyan resmiyeleri iken böyle devletler var ve bu dinler onların resmi dini. Çin gibi, Roma gibi, İran gibi büyük devletler var. 100 milyon tebaaları var adeta ve bu dinler onların resmi dinleri iken kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edememiş bir vaziyette olan Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselamın getirdiği dini umum dinlere galip ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor, haber veriyor. Nasıl bir mucizedir? Kaybı görüyor. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır. Böyle olmuş mu? Elhak olmuş. Kendi küçük kabilesine karşı gelememiş, Medine'ye hicret etmiş, Hudeybiye anlaşmasını imzalamak durumunda kalmış. Bir din ve bir dinin mensupları, yüz milyonlar tebaaları bulunan süper devletlere ve onların dinlerine galebe edeceğini ayet-i kerime haber veriyor. Hem gayet vuzuh ve katiyetle ihbar ediyor, hem de gayet açıklık ve kesinlikle haber veriyor. İstikbal o haber gaybiyi, bu gaybi haberi Bahri Muhit-i Şarkı'den Bahri Muhit-i Garbi'ye kadar İslam kılıncının uzamasıyla tasdik etmiştir. Büyük Okyanus'tan Atlas Okyanusu'na kadar Müslümanların hakimiyetiyle istikbal bu durumun doğru olduğunu göstermiştir. Dördüncü ihbar da bu şekildeydi değerli dinleyenler. Beşinci, altıncı, yedinci ihbarlar var. Ayet-i Kerime'nin mucize olarak verdiği haberler var. Fakat zamanımız doldu kıymetli dinleyenler. Bu hafta bunları yetiştiremeyiz. Dolayısıyla burada bırakalım. Bir sonraki programda inşallah onlarda izah etme fırsatını buluruz. Demek ki değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim her yönüyle mucizedir. İşte bu mucizelik cihetini biz bu 25. sözden pek çok cihetlerle gördük, bildik ve anladık. Bu zehirleriyle de hem bazı suallerin cevaplarını, mesela Zülkarneyn Aleyhisselam'ın batıya, Atlas Okyanusu tarafına olan, batı memleketlerine, Afrika'ya doğru olan yolculuklarında ona işaret eden, güneşi balçıklı bir su içinde gurup ederken gördüğüne dair olan ayetin meali gibi, yahut Fetih Suresinin son ayetlerinin geleceğe dair verdiği haberler gibi hususları, onların neler olduğunu,
nasıl ayetlerin buna mucize olarak işaret ettiğini ve Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatını da oradan dinlemiş, anlamış olduk inşallah değerli dinleyenler. Devam edeceğiz. Bu hafta burada bitiriyoruz. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'dan ayırmasın. Dünyada rehberimiz eylesin inşallah. Mahşerde şefaatçimiz eylesin. Kabirde nurumuz eylesin inşallah. Ahirette, cennette inşallah Cenab-ı Hakk'ın kelamını dinlemeye, cemalini görmeye vesile olur. Ümit ederek, dualarınızı bekleyerek programımızı tamamlıyoruz değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeri. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Hazreti Zeynep binti Fatıma radıyallahu anha. Hicretin 6. yılıydı. Hazreti Fatıma'nın evinde yeni bir doğum beklentisi vardı. Bu Hazreti Hasan'dan sonra Hazreti Hüseyin'den ve doğup da süt çocukken vefat eden Muhassin'den veya Muhsin'den sonra 4. doğumdu. Beklenen misafir kızdı. Bu kutlu doğum başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere herkesi oldukça sevindirmişti. Dedesi ona Zeynep ismini verdi. Nur topunun dedesi Hazreti Muhammed aleyhisselam, anneannesi Hazreti Hatice, babaannesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annemden sonra annem dediği Hazreti Fatıma binti Esed'di. Babası Hazreti Ali, annesi Hazreti Fatıma, abileri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'di. Şanlı dedesi vefat ettiğinde 5 yaşındaydı. Annesinin, babasının ve bütün sahabilerin o yüce Resulün vefatıyla sarsılmalarına şahit oldu. Bütün bunların onun çocukluk hafızasında derin izler bıraktığında şüphe yoktu. Zeynep bu açıdan 6 ay gibi kısa bir zaman sonra annesini de kaybederek öksüz kaldı. 6 yaşındaki bir çocuğun Hazreti Fatıma gibi bir anneden ayrılışının ızdırabını kelimeler ifade etmekten acizdi. Hazreti Fatıma'dan sonra Hazreti Ali değişik kadınlarla evlilik yaptı. Bu kadınlardan birisi de küçük Zeynep'in teyzesi olan Zeynep'in kızı Ümame'ydi. Bu kadınlardan Hazreti Zeynep'e nasıl davrandıklarını bilemiyoruz. Diğer taraftan Hazreti Ali'nin bu evliliklerden çok sayıda çocukları oldu. Yani Hazreti Zeynep öz kardeşi Ümmü Gülsüm'den başka birçok üvey kardeşin arasında büyüdü. Evlilik yaşına geldiğinde Mute'de iki kolu kesilen ve sonrasında şehit amcası Cafer-i Tayyar radıyallahu anh'ın ve iki hicret sevabı kazanan büyük sahabiye Esma binti Ümeys'in oğlu Abdullah'la evlendi. Abdullah Habeşistan'da dünyaya gelmişti. Hazreti Cafer'in şehit edilmesinden sonra ailenin bakımını Peygamberimiz üstlenmişti. Abdullah'ın annesi Esma binti Ümeys, Hazreti Cafer'den sonra Hazreti Ebubekir'le, onun vefatından sonra da Hazreti Ali ile evlenmişti. Dolayısıyla Hazreti Zeynep'in analığı oluyordu. Hazreti Zeynep'in bu evlilikten 4'ü erkek, ikisi kız olmak üzere 6 çocuğu dünyaya geldi. Muaviye siyaset gereği Zeynep'in kızı Ümmü Gülsüm'ü oğlu Yezid'e istedi. Ancak Hazreti Hüseyin bu evliliğe karşı çıktı. Hazreti Ali radıyallahu anh halife seçildiğinde hilafet merkezini Küfe'ye taşımıştı. Kızı Zeynep'i de yanına almıştı. Zeynep, değerli babasının Cemel'de, Sıffin'de, Nehravan'da savaştığını gördü. Hazreti Ali, bütün bu savaşlarda haklıydı. Ancak Müslümanlar arasında kan dökülmesi onu çok üzüyordu. Kocası Abdullah da Sıffin savaşında amcasının yanında yer aldı. Derken hicretin 40. yılında bir harici babası Hazreti Ali'yi hunharca şehit etti. Böylece öksüzlüğün yanına yetimlik acısı da eklenmiş oldu. Bu defa abi Hasan bayrağı devraldı. Sonra da Müslümanların barışı için bu hakkından feragat etti.
Aradan birkaç sene geçti. Hazreti Hasan'ın hayatı Emevilere ağır geldiğinden hanımı Cade'yi kandırarak onu zehirlettiler. Acılar peş peşe geliyordu. Böylece Rabbimiz Hazreti Zeynep'i peygamber soyunu korumaya yönelik göreve hazırlıyordu. Bir zaman sonra Muaviye, Hazreti Hasan'a verdiği sözü unutarak oğlu Yezid'i veliaht tayin etti ve onun için biat aldı. Yezid, babasının vefatından sonra yerini sağlamlaştırmak için biat etmeyenleri zorlamaya başladı. Onu halife olarak tanımayan birkaç kişiden en önemlisi Hazreti Hüseyin'di. Peygamber torunu hürriyet kılıcını çekti. Hem kendisinin hem de ailesinin hayatlarını ortaya koyarak baskı ve zorbalığa karşı bir diriliş hareketi başlattı. Bu diriliş hareketinde en büyük destekçisi de Hazreti Zeynep'ti. Kocası Abdullah onun abinin yanında yer almasına sıcak bakmıyordu. Fakat o her şeye rağmen kararından vazgeçmedi. Kocasının değil abinin yanında yer aldı. Hazreti Abdullah ise Hicaz'da kaldı. Ancak gönlü amcasının oğluyla beraberdi. Nitekim oğulları Muhammed, Avn ve Ubeydullah'ı onunla göndermekten çekinmedi. Hazreti Zeynep o sırada 55 yaşlarında bulunuyordu.

Daha önce babasını, abi Hazreti Hasan'ı yarı yolda bırakan Küfe halkı, bu onurlu mücadelesinde Hazreti Hüseyin'i de yarı yolda bıraktılar. Ve Hazreti Hüseyin, hicretin 61. yılında Kerbela'da sıkıştırıldı. Zeynep, bir ara abinin ölümü hatırlatan şiir söylediğini işitti. Yanına giderek, "Vay başıma gelenlere, keşke ölüm şu anda hayatımı alıp bitirse, dedem Resulullah öldü, annem Fatıma öldü, babam Ali öldü, kardeşim Hasan öldü, şimdi de sen." Hazreti Hüseyin Zeynep'e, "Canım kardeşim, sakın şeytan senin dayanma gücünü almasın," temennisinde bulundu. Zeynep, "Anam babam sana feda olsun, sen adeta ölümü istiyor gibisin, canım sana feda olsun," karşılığını verdi. Hazreti Hüseyin yutkundu. "Keklik bu gece bırakılsa uyuyacak," dedi. Bu sözler Hazreti Zeynep'in baygınlık geçirmesine yetmişti. Ayıldığında abi onu şöyle teselli etti: "Allah'tan kork. Allah'ın emrettiği şekilde taziyeni yap. Bil ki yeryüzündekilerin hepsi ölecek. Göktekiler de kalmayacak. Kerim olan Allah'tan başka her şey helak olacak. Her şeyin dönüşü Allah'adır. Benim için, senin için ve bütün müminler için Resulullah'ta en güzel örnek vardır. Benden sonra sakın vay başıma, yazıklar bana deyip üzerini başını yırtmayasın," diyordu. Çok geçmeden savaş başladı. Abinin düşmanla vuruştuğu zor bir anında Hazreti Zeynep, "Keşke gökyüzü yerin üzerine kapanıverse," temennisinde bulundu. Sonra da karşı tarafta yer alan ve orduyu kumanda eden Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer'e, "Ey Ömer, Hüseyin senin gözlerinin önünde ve sen baka baka mı öldürülecek?" diye sitem etti. Onun bu sözleri Ömer'i duygulandırmıştı. Ancak yaptığı uğursuz işten alıkoymadı. Nihayet Yezid'in gözü dönmüş askerleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin reyhanını ve yanındakilerin çoğunu feci bir şekilde şehit ettiler.

Hazreti Zeynep bu katliamdan sonra savaş meydanını gezdi. Başta abi Hazreti Hüseyin olmak üzere oğulları Muhammed, Avn ve Ubeydullah'ın, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in çocuklarının yani yeğenlerinin, amcası Akil'in oğullarının, diğer akrabalarının, bir avuç Müslümanın kanlar içerisindeki cesetlerini gördü. Son peygamberin ümmeti, peygamberlerinin vefatının üzerinden 50 yıl geçtiğinde onun torunlarını, ehli beytini iktidar hırsıyla, ırkçılık gayretiyle kanlar içerisinde yerlere sermişti. Çünkü bu hunhar olayın emrini veren Yezid, Ümeyye oğullarından geliyordu. Hazreti Hüseyin ise Haşimi'ydi. Cahiliye devrinden itibaren bu iki aile arasında büyük bir çekişme vardı. Ümeyye oğullarının uzun zaman peygamberimize iman etmemelerinin arkasında yatan gerçek de işte bu ırkçılık kavgasıydı. Ümeyye oğulları da tıpkı Yahudiler gibi son peygamberin kendilerinden çıkmamasını hazmedememişler ve ona iman etmemişlerdi. Sonuçta Yezid'in dedesi Utbe'yi ve dayısı Şeybe'yi, Haşimilerin efendisi Hazreti Hamza, kardeşi Velidi Hazreti Ali Bedir Savaşı'nda yere sermişti. Mekke fethedilince de Ümeyye oğulları mecbur kalarak iman etmişlerdi. İşte şimdi ataları Yezid'le ne kadar övünseler azdı. Çünkü Haşimilerin önde gelen isimlerini koyun boğazlar gibi kesmiş, Bedir'in intikamını almıştı. Yezid böyle intikam almayı sanki annesi Hint'ten öğrenmişti. Çünkü Hint'te Uhud'da Hazreti Hamza'yı şehit ettirmiş ve ciğerini söküp çiğnemişti. Kerbela katliamından sadece birkaç kadın ve çocuk kalmıştı. Onlar da esir edilmişlerdi. Bu esirler arasında Hazreti Hüseyin'in kardeşi, Kerbela'nın kahramanı Hazreti Zeynep de vardı. Götürülürken, "Ah ya Muhammed, semanın bütün melekleri sana salat ve selam etsin. İşte Hüseyin al kanlara boyanmış, organları kesilmiş olarak düzlükte yatıyor. İşte kızların esir alınmış, soyun öldürülmüş, rüzgar onların üzerine toz toprak savuruyor" diye feryat etti. Bir müddet sonra Küfe'ye götürüldüler. Zeynep, Küfelilerden bazılarının ağladığını gördü. Önce babasını, sonra Hazreti Hasan'ı, şimdi de Hazreti Hüseyin'i yolda bırakan Küfelilere döndü ve dokunaklı bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı Hüzeymetül Esedi şöyle nakleder: "Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra Küfe'ye gittim. Orada Hazreti Zeynep'ten daha düzgün konuşan bir ağız görmedim. Sanki onun konuşmaları müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib'in dilinden dökülüyordu" demişti. Küfelilere hitaben Zeynep binti Fatıma radıyallahu anha şöyle diyordu: "Ey Küfeliler, ağlıyor musunuz? Gözyaşlarınız hiç dinmesin. Sizler ipliğini kuvvetle büktükten sonra çözen kadın gibisiniz. Yeminlerinizi aranızda aldatma vasıtası yapıyorsunuz. Dikkat edin, nefislerinizin size sunduğu şey ne kadar kötüdür. Allah size gazap etmiştir ve azap da ebedi olarak da kalacaksınız. Ağlayıp feryat mı ediyorsunuz? Yemin olsun ki çok ağlayıp az güleceksiniz. Bütün bunlar peygamberlerin sonuncusunun torununu ve cennet ehli gençlerin efendisini yarın sığınağınız, medetkarınız, dilinizin kandili, hayat yolunuzun kaynağı olan zatın hürmetini çiğnemeniz sebebiyledir. Dikkat ediniz, yüklendiğiniz şey ne kötüdür. Rahmetten uzaklık ve helak üzerine olsun. Emekleriniz boşa gitti, elleriniz kurudu.
alışverişini ziyan etti. Allah'ın gazabına uğradınız. Üzerinize zillet ve meskenet damgası vuruldu. Yazıklar olsun size ey Küfe ehli. Bilir misiniz Resulullah'ın hangi ciğerini yaktınız? Onun hangi kanını heder ettiniz? Onun hangi haremini ve hangi hürmetini çiğnediniz? Öyle kötü bir şey yaptınız ki neredeyse onun dehşetinden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp dağılacaktır. Parçaladığınız ve kirlettiğiniz hürmet karşısında

0: gökten kan yağdırılması sizi hayrete mi düşürüyor? Oysa ahiret azabı daha horlayıcıdır ve orada size yardım edilmeyecektir. Size mühlet verilmesi sizi şaşırtmasın. Onun intikam almaması bizi endişelendirmez. Evet, Rabbim gözetlemektedir. Bu konuşmayı nakleden Hüzeyme diyor ki, Allah'a yemin ederim ki o gün insanları şaşkın vaziyette gördüm. Ellerini ağızlarına götürmüşlerdi. İleri gelenlerden Mekkeli yaşlı bir adama baktım, sakalı ıslanacak kadar ağlamıştı. Kadın doğru söyledi diyordu.
1: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
13: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
15: Radyo Hedef FM 91.8.
17: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
18: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakîn vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yezidu zalimine illa hasara. Sadakallahul azim. Ve bellana rasuluna nebiyyül kerim ve nahnu ala zalike mineş şakirin şahidine bi kalbin selim. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak insan oğlunu övmüş, yaratmış muhterem emirler. Yani bütün mahlukat içerisinde insan oğlu Cenab-ı Hakk'ın has yaratığıdır. Diğer varlıklarda olduğu gibi yiyip içip, konup göçüp sonra toprak olmak insanoğlu için pek değerli bir yaşam tarzı değil. Mevla kendisini birçok vazifelerle, maddi ve manevi birçok mükellefiyetlerle donatmıştır. Kur'an-ı Kerim bu manayı اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى ayetiyle işaret ediyor. İnsanoğlu kendisini başıboş yaratıldı mı zannediyor? Halbuki ise erbabının malumu istifamı inkari diyoruz ona. Hiç öyle değil. Evet, kendini yetiştirecek, nefsini terbiye edecek, kalbini tasfiye edecek, ahlakını tezkiye edecek. Her nefes ve adımda Müslümanlar, her nefes ve adımda Cenab-ı Hakk'a biraz daha yaklaşacak, manen ve kalben biraz daha yaklaşacak. Evet muhterem müminler. Ve bu işin kolaylıkla olması için Cenab-ı Hak, derslerimizde yeri geldikçe tekrar tekrar söylüyoruz, 124 bin enbiya vazifelendirmiş, 100 suhuf, 4 de büyük kitap indirmiş muhterem müminler. Niye? İnsan oğlu yolunu kolay bulsun, amel ve halini güzelce ilahi ölçülere ayarlasın, darul imtihan olan bu dünyada ağlayarak geldiği gibi gülerek Mevlasına dönsün. Müslümanlar duyuyor musunuz? وَلَدَتْكَ اُمُّكَ يَبْنَ آدَمْ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَلْحَكُونَ سُرُورًا فَحْرِصْ عَلَى عَمَلٍ تَكُونُ اِذَا بَكَوْ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ اللّٰهِكَ مَسْرُورًا. Dünyaya sen geldiğinde ağlayarak doğdun diyor. Çok dinledin benden, bir daha dinliyorsun. Her çocuk ebenin kucağına geldiği anda feryadı çığlığı basıyor. Ne hikmettir. Dayak yemiş değil, kulağı çekilmiş değil, bir şey yok. Ama dünyaya daha gelir gelmez feryadı çığlığı basıyor. Şair ne güzel söylemiş. Sen diyor dünyaya böyle ağlayarak geldin. Etrafındakiler de güldüler. Hani Konya'mızın bir tabiri var muhterem Konyalılar. Bayrakla, hele oğlan olunca bayrakları patılattık derler. Evet efendim. Oğlan olunca bayrakları patılattık derler. Öyle olunca etrafındakiler gülüyor, sen ağlıyordun. Öyle güzel bir amel işle ki, öyle güzel bir hal kesbeyle ki, öyle hoş ve salih amellere gayret göster ki, sen ölürken gülesin de artık etrafındakiler ağlasın diyor. Duyuyor musun? Müslüman kardeşim, doğduğum aksine, dünyaya geldiğinde sen ağlıyordun, onlar gülüyorlardı. Oğlumuz oldu, kızımız oldu diye. Hele hele o annecağız. Tamam, selamet elhamdülillah deyince nasıl seviniyor değil mi? Nasıl ağrılar, nasıl sancılara kaplanıyor o. Sonra da biraz büyüdü mü koca karı sen sus diyor. Allah hakkı, Resulullah hakkı, Kur'an hakkı, İslam hakkı, baba hakkı, anne hakkı, evlat hakkı, komşu hakkı, hatta hayvan hakkı. Ya İslam, kullandığın hayvanın bile hakkına riayet edeceksin. Yoksa mahşerde o hayvan yakandan tutacak, gel bakalım diyecek. Şimdi Tahir Hoca kardeşin cemaatine soruyor. Hayvanlara bile insanca muameleyi emreden İslam, eğer İslam diyarında hakim olursa, hiç o diyarda insanlardan şikayet kalır mı? Hiç o memlekette cinayetler olur mu? Hiç o memlekette şakavetlere rastlanır mı muhterem müminler? Hı? Kullandığın hayvanın bile hakkına riayet edeceksin. Yükü kaldıracağı kadar, götüreceği kadar yükleyeceksin. Yoksa mahşerde hayvan senden şikayetçi olacak. İşçin böyle, tezgahtarın böyle, kullandığın kalfan böyle, ustan böyle. Hepsinin hakkına azami riayet edeceksin. Muhterem Müslümanlar, sözü şuradan açtık. Yani dünya hayatımız insan olarak gayet planlı, gayet programlı. Allah'a giden sırat-ı müstakimde, ki bunun dedim ayarlanması için 124 bin enbiya gönderilmiş, 100 suhuf indirilmiş ve 4 büyük kitap Resullere, büyük peygamberlere verilmiş. Ve bu kitapların en mükemmeli, en mutenası, muhterem Müslümanlar, geçmiş ümmi salifede ilahi emirlerin süzme ve zübdeleri. Çünkü tabi kıyametin kurbunda neler zuhur edecek muhterem Müslümanlar, değil mi? Ne kavimler çıkacak, ne akıllılar çıkacak, ne sivri fikirliler çıkacak, ne acayip düşünceliler çıkacak. Hazreti Kur'an bunların topyekûn'una birden cevap verme gücüne sahip olacak. Öyle mi hocam be? Yani bugün hafızlarımızın ezberlediği, hafızlarımızın mukabele okuduğu, imamlarımızın mihrapta okuyarak namaz kıldırdığı bu Kur'an-ı Kerim demek kıyamet sabahına kadar, yıldızlar dökülüp semaların yıkılacağı güne kadar her şeye cevap verecek güçte mi? Ey vallahi öyle, billahi öyle, tallahi öyle ve milyar fazlası var. Ama hocam be, ortaçağ karanlığına düşermişiz o vakit, ne olacak? Haydi hay gidi sen de. Evet. Ya gözün

Kur'an yolunda yolcu ve İslam libasını, takva libasını giymek için hayat ve ömür harcayan insanlarız. Bizi bu ilahi ve ulvi gayemizden mahrum bırakma ya Rabbi diyoruz. Muhterem Müslümanlar, geçen dersimde bu dört büyük kitabın en büyüğü Kur'an-ı Kerim üzerinde hasbuhaller ettik. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kur'an gerçeğini şu yumurcaklara, yavrularımıza, İslam Türk gençliğine olduğu gibi duyursun ve hissettirsin inşallah. Böyle dua edelim. Çünkü geleceğimiz gençliğimizdir muhterem müminler, değil mi? Her derste söylüyoruz. Geleceğin cumhurbaşkanı onlar, geleceğin başbakanı onlar, geleceğin milletvekilleri, bakanları onlar, geleceğin genel müdürleri ve geleceğin ve geleceğin bütün sahipleri onlar. Öyle olunca sulbümüzden gelenlere Rabbim Hazreti Kur'an'ın feyiz ve bereketini lütfeyle Allah. Muhterem müminler, Hazreti Kur'an için Hazreti Kur'an ne diyor? Bir iki ayet-i celle okuyacağım. Sonra fahri kainatı konuşturacağım. Evet. Cenab-ı Hak dersimin ser levhasını tezyin eden ayeti kerimede böyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Ya Muhammed, Kur'an'ın ayetlerini ki sana indirdik, surelerini Cebrail'le sana gönderdik. Kur'an'dan indirdiğimiz bu ayat-ı ilahiyemiz, bu vahyi sübhaniyemiz mahz-ı şifadır. Efendim? Mahz-ı şifadır. Kalpteki, ruhdaki, gönüldeki bütün dertlere Kur'an-ı Kerim şifadır. Bir kimse Kur'an'ı okursa, bir kimse Kur'an'ın manasını anlarsa, bir kimse Kur'an reçetesinin ilacını sağlam ve vaktinde kullanırsa acabası yok müminler. Acabası yok. En mütehassıs doktora gidersiniz, dahiliyeciye. Sizi uzun uzun muayene eder. Makinelerin içerisine kor, röntgenler çektirir, filmlere bakar. Efendim? Sonra reçeteni yazar, ilacını alırsın. Mevla şifasını halk ederse şifa verir. Ne diyorsunuz Konyalılar? Aynı ilacı Ahmet Ağa kullanıyor, şifa veriyor. Mehmet Ağa kullanıyor, zarar veriyor. Veya hiç şifa vermiyor. Realite bu, hadise bu, vaka bu, olan bu. Öyle mi? Öyle olunca ki tabii şifayı o otlara, o nebatlara, o maddelere veren zaten Allah-u Zülcelal'dir. Muhterem müminler. Tamam mı? Eskiden ilaçlar daha çok şöyle ve böyle maddelerden müstahzardı, hazırlanıyordu. Şimdi dünyadaki tıp alemi daha çok nebatlara yükleniyor. Nebati ilaçlar diyor. Bugünkü modern tıp, Cenab-ı Hak şu gördüğümüz alemdeki binler, yüz binler, milyonlar otlar ve nebatlar var ya, hepsinin ayrı ayrı şifası var. Bunlardan toplayarak eczahaneler bu işin mütehassıs insanların elinde fabrikalarda imal ediyor ve dünyaya yayılıyor. Muhterem müminler, benim manevi şeyhim, üstadım vardı. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Rabbim şefaatine mazhar kılsın. Medine-i Münevvere'nin toprakları kucakladı onu. 84'te vefat buyurdular. Peygamber Efendimiz'e komşu oldular. Mahşerde birleşiriz, cennette komşu oluruz inşallah. Bir gün Üsküdar'da böyle çıkıyoruz yukarıya doğru. Sami Efendi Hazretleri'yle beraber çıkıyoruz. Mübarek şöyle duvara doğru yaklaştılar. Taşların arasından kalın yapraklı bir nebat. Böyle nebatın kulağından tuttular sanki. Geriye dönüp buyurdular ki bu ot şeker hastalığına devadır diye buyurdular. Bu ot şeker hastalığına devadır diye buyurdular. O zaman için içimizde şeker hastası olmadığı için biz de evet efendim dedik geçtik. Yoksa şimdi ihtiyarlar buna muhtaç oluyor, ihtiyacı oluyor. Hemen onun tutar benzerini de öğrenir güzelce, toplar, kaynatır, suyunu içer.

0: dedik muhterem Müslümanlar. Ama o gün için evet dedik, evet efendim. Cenab-ı Hak her nebata bir ayrı haslet vermiş. Bu da demek şeker hastalarının devası. Hatta muhterem Müslümanlar, evvelce de söylemiş olabilirim size, meşhur meşayıktan, kibarı evliyadan Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hazretleri bir risalesi var. Meratibü sülük, sülük mertebeleri. Yani Allah yolunda çalışan kimsenin manen terakki anında uğradığı merhale ve mertebelerde Cenab-ı Hakk'ın kendisine her makamda ayrı ihsanı var diyor. Konyalılar dikkat ediyor musunuz? O zaten salik denir. Yani Allah yolunun yolcusu. Salik bir merhaleye varır ki diyor, alemde ne kadar nebatat varsa kendi lisanı haliyle ben şu hastalığa devayım, ben bu hastalığa ilacım diye söyler lisanen diyor.
1: Aman hocam be, 20. asırda pek mübalağalı konuştun yahu. Demek bir kişi Allah'a doğru yaptığı yolculukta, ki salik diyoruz ona, her ayrı makama vardığında Cenab-ı Hakk'ın ayrı tecellilerine mazhar olur, öyle mi?
0: Hey hey! Dedemin gününde, Müslümanlar, dedemin gününde deseydiniz ki füze diye bir şeyler yapılacak, saatte 39 bin kilometre hızla aya çıkacak deseydiniz, inanın sokakta çocuklar taşlarlardı sizi, şu Mecnun'a bakın ne diyor diye. Efendim? Atom diye bir bomba çıkacak. 4 tanesi büyük bir şehri 250 gramlık şeyler, ama faraza 2,5 kilo olsun isterse, 4 tanesi bir şehre atılsa kül eder, demirleri bile eritir, taşları un eder denseydi timarhaneye gönderirlerdi o gün, değil mi muhterem Müslümanlar? Lazer diye bir ışın çıkacak. Lazer diye bir ışın çıkacak. Doktorlar o lazer ışını çıkınca bıçakları falan bırakacaklar. Böyle cüz diye kesecek, kalbi çıkaracak, ameliyatın operasyonunu yapacak, tekrar takacak. Ondan sonra da o lazer ışını şöyle tutacak, tamam. Kendine göre ameliyat oldu, bitti diyecekler. Muhterem müminler, bunu hatta 80 sene evvel söyleseydik inanılır mıydı? Yok yahu, bu adam Mecnun herhalde, neler düşünüyor, abuk subuk söylüyor derdik, değil mi? Yahu, Müslümanlar, bunu yapanlar adi ve bayağı çorbacılar. Yani hayatı içki masası başında geçmiş, efendim 24 saatin 18'inde sarhoş çorbacılar bunları icat edenler laboratuvarlarda. Adam çalışıyor, adam çalışıyor. Ama dikkat eder misiniz? Lazer ışınını falan maddeden, efendim atomu uranyumdan, hidrojeni falan şeyden, o birini diğer maddeden, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, ey vallahi ben bu Allah'ın kudretine hayranım Müslümanlar. Ey vallahi ben bu Allahu Zülcelal'in kudretine hayretteyim. Sen geçerken bırak ya, bu taş kaya diyorsun. Adam onu bir tahlil ediyor, içi altın dolu bunun diyor. Efendim? Ya o birinde uranyum diyorsun, toprak topraktan çıkıyor. Dozerle, kamyonlarla doldurup götürüyor laboratuvarda, içinden atomu alıyor, toprağına atıyor. Evet efendim. Yani Mevla şu kainata ne hassalar vermiş. Aslında ben oraya gitmeyeceğim. Şöyle diyorum muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu nebata ayrı ayrı şifalar lütfettiği gibi Kur'an'ın 6666 ayatına ayrı hasletler, ayrı hastalar vermiş ve Kur'an'ında buyuruyor kelamı ilahide estaizu billah ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Kur'an'dan indirdiğimiz bütün ayetler bütün sabir ve gönül dertlerine, vücut dertlerine. Muhterem müminler, Konya'mızda Saatçi Şeyh diye bir zat vardı. İçinizde ömrü müsait olanlar çok iyi bilirler. Saatçi Şeyh'in babası Bergamalı Hacı Halil İbrahim Efendi. Bergama'da otururdu. Ve bizim talebeliğimizde ben Hacı İsa Efendi Hazretleri'nde ders okurken hadimi, müfessir hadimi merhumun orada

evleri vardı, karşılaşırdık. Hatta içinizde bilenler var. Hacı Halif Rahim Efendi Hazretlerinin yakası da şöyle biraz genişseydi, şöyle kaldırır, şu pamukçular, hallaçlar sokağından gider, çarşıya girmeden kapı camiine gelir, namaz kılar, tekrar eve dönerdi. Böyle acayip bir insan. Bergama'da bu zata hiç mübalağasız olanı söylüyorum muhterem Müslümanlar. Zincirle deliği getirirler. Hacı Halif Rahim Efendi merhuma zincirle deliği getirirler. Efendim şu hastamızı bir lütfedin, okuyuverin derler. Tamam evladım, abdestimi alıp geliyorum der. Abdestini tazeler, gelir. Önüne zincirle oturturlar. Hasta Halif Rahim Efendi Hazretleri'nin önünden kalkarken elini öper. Elini yanaklarına sürer. Koca üstada dualar eder. Yanında annesi babası varsa onlara da özür diler, size zahmet ettim diye. Evine akıllı olarak dönerdi böyle. Ne yaptı Hacı Ali İbrahim Efendi? Kur'an'dan ayetler okudu, başka bir şey yok. Kur'an'dan ayetler okudu. Hocam, Hacı Ali İbrahim Efendi'nin ağzından çıkınca bu ayetler her türlü hastalığa deva oluyor da biz okuyoruz olmuyor. Öyleyse sen de ağzını dilini düzelteceksin kuzum, tamam mı? Amelini ve halini Allah'ın emirlerine tam uyduracaksın. İmanını ve inancını o seviyeye getireceksin. Okuduğun zaman aynen senin önünden de deliller akıllanıp kalkacaklar. Çünkü Cenab-ı Hak müminler için diyor. Alimler için, hocalar için, hasta okuyanlar için demiyor. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Evet, bütün müminler eğer o yüksek hale, o ihlasa, o gönül temizliğine mazhar ve nail olurlarsa, muhterem Müslümanlar, yani latife olsun diye söylüyorum, yanlışa çekmeyin. Ben de bazen evde evlatlarım, çocuklarım, torunlarım rahatsızlanırlar. Baba diye getirirler veya dede diye getirirler. Şöyle bir başlarını okşar. Kur'an-ı Kerim'de 6 tane şifa ayeti var muhterem Müslümanlar. Hepsi şifadır da. Ayrıca 6 tane şifa ayeti var. Biri bu. Okuduğumuz ayetlerle. İçerisinde şifa geçen 6 şifa ayeti var. Fatiha zaten. Hocalarınız devamlı söylüyor değil mi? Fatiha zaten. Sayısız isimleri var Suretül Fatiha'nın. Biri de Suretül Şifa'dır. Şifa suresi. Bir kimse Fatiha'yı okudum da ölü dirildi dese mübalağa saymayın diyor büyüklerden bir zat. Fatiha'yı okudum, ölü dirildi dese mübalağa saymayın diyor. Yani eğer ağız ve dil o hale gelmişse, büyüklerden bir zata kerametten söz açmışlar muhterem Müslümanlar. Şuradan bir toprak almış. Efendim keramet nedir, nasıl olur filan demişler ya. Şuradan toprak alıyor, bazı ayetleri okuyor, üflüyor, elinde toprak altın oluyor. Aman efendim, bu ayet hangi ayet? Kul huvallahu ahad okudum diyor. Misal. Kul huvallahu ahad, Allahu samed okudum diyor. Suretül İhlas'ı okudum diyor. Suretül İhlas'ı okuyor, adam hemen bir toprak alıyor, üflüyor, onu toprak duruyor. Efendim benimki olmuyor. Diyor, sureyi size söyledim ama ağzımı dilimi de vermedim ki diyor. Muhterem Müslümanlar. Ya, ya. Ağız o ağız olacak, dil o dil olacak. Ben size, darılmayın bana benim bazı böyle hitaplarıma, beyninizi çatlatacak şeyler söylerim ama zaman çok acayip. İnanmayıp da kötüleşen insanlar olabilir. Onun için söylemiyorum muhterem Müslümanlar. Yani Kur'an ayetlerinin manevi tesirinin hududu yok muhterem Müslümanlar. Ya. Gurur hastalığı, şifası Kur'an. Kibir hastalığı, şifası Kur'an. Küfür hastalığı, şifası Kur'an. Şirk hastalığı, şifası Kur'an. Hırs ve dünya muhabbeti hastalığı, şifası Kur'an. Ve hakeza ve hakeza. Kur'an-ı Kerim bütün hastalıkların, manevi ve suri hastalıkların şifasıdır. Bu demek değildir ki doktora, ilaca ihtiyaç yok muhterem Müslümanlar. Doktora da ihtiyaç var, ilaca da ihtiyaç var. Doktora o aklı, fikri, o tahsildeki güç ve kuvveti veren,
Allahu Zülcelal'dir. Doktora da gidecek.

Gideceksin, muayenede olacaksın, verdiği hapı yutacaksın, tavsiyelerini, perhizlerini tutacaksın ve bu suretle maddi bakımdan da tedavilere önem vereceksin. Fakat muhterem müminler, eğer bir kimse mesela Hazreti Ali'nin diline ve ağzına sahip olsa, eğer bir kimse Muhyiddin Arabi'nin, Cüneydi Bağdadi'nin, aman hocam be, Muhyiddin Arabi'nin mi? Tabii hocam. Müminler, bazı şeyleri benden sonra hocalardan duymayacaksınız. İsteseniz de duyamayacaksınız. Neyse, dinleyin bakalım inşallah. Ya muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim kalpler ve gönüllerdeki bütün dertlere deva ve aynı zamanda çoraklaşmış bütün gönüllere de rahmettir. Rahmettir. Ya. Onun için şöyle söylüyorum bakın, Allah'ın Resulü öyle buyuruyorlar. Bir evde Kur'an okunmuyorsa o eve Cenab-ı Hakk'ın arştan inen rahmeti inmez diyor. Eğer bir evde Kur'an okunmuyorsa o eve Cenab-ı Hakk'ın arştan inen rahmeti inmez diyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle buyuruyorlar. Kur'an okunmaya başlandı mı manevi rahmet nüzul etmeye başlıyor. Şarıl şarıl şarıl. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okunduğunda içinde bir rahatlık hissediyor. Ruhani hayatında bir yeşerme hissediyor. Kalbinde bir yıkanma hissediyorsan Müslüman, seni tebrik ediyorum. Sen gerçek manada müminsin. Eğer Kur'an-ı Kerim okunduğunda sıkıntı hissediyorsan Allah muhafaza vursun. Mesela misali ne bunun? Peygamber Efendimiz ve büyükler, İslam büyükleri, bir mümin camiye girdiği zaman balığın deryadaki haline benzer diyor. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Bir mümin camiye girdiği zaman şu halinde balığın deryadaki sudaki hali gibi oh Rabbim der, rahatlar diyor. Bütün dertlerine o camide deva bulur. Hani Eşref-i Rubi'nin bir ilahisi var. Balığın canı sudadır, suda. İlahi balığı sudan ayırma diye bir ilahisi var Eşref-i Rumi'nin. Bir beyti de böyle geçiyor. Balığın canı sudadır, suda. İlahi balığı sudan ayırma diyor ya. Muhterem Müslümanlar, müminin hazzı ve hayatı camide. İlahi camiden onu ve bizi ayırma diyorum. O sözü tamamlayayım. El mümini fil mescid kessemeki fil ma. Mümin mescit ve camide suda balık gibidir. Vel münafıku fil mescid. Allah Allah. Münafık mescide girdiği zaman kettayri fil kafes. Kafesteki kuşun çırpınıp da kafesi kırıp çıkmak istediği gibi camiden kaçmak ister. Müminle münafığın farklarından biri de bu muhterem Müslümanlar. 30-35 sene evvel Konya'da vaazlarını da söylemişimdir muhterem Müslümanlar. Konya'da biri camize külahım düşse birine ücret verir de aldırırım diyor. Ya. Camize külahım düşse birine ücret verir de aldırırım diyor. Şair öyle diyor buna. Sevfe tera izen celel gubaru eferasın tahteke emhimaru. Şair öyle diyor. Sevfe tera izen celel gubaru eferasın tahteke emhimaru. Ey dolu dizgin giden kişi diyor. Rüzgar durup da toz ayılınca, açılınca, toz açılınca bindiğin eşek midir, at mıdır o vakit anlayacaksın diyor. Müslümanlar, mahşer var, mahşer. Peki hocam, Kur'an-ı Kerim hem şifadır hem de rahmettir. Dinledikçe açılıyoruz, dinledikçe açılıyoruz, dinledikçe açılıyoruz. Hatta Peygamber Efendimiz, İbku bil Kur'an fe in lem tebku fe tebakev. Kur'an okurken ağlayınız diyor Peygamber Efendimiz. Tabi zorla olmaz. Cenab-ı Hak gözümüze, yaş gönlümüze ateş versin inşallah. Peygamber Efendimiz, Kur'an okunurken ağlayınız diyor. Muhterem müminler,
Bir daha

0: Ayette Kur'an-ı Kerim Cibril vasıtasıyla harıl harıl gürül gürül inerken Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık, Rabbim şefaatine mazhar kıl. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık okuyor ağlıyor, okuyor ağlıyor, okuyor ağlıyor. Kabe'nin karşısında Kur'an'ı okuyor ağlıyor. Hatta muhterem Müslümanlar, ah bu saat kaydı, saatim bitiyor, bütün telaşım o Müslümanlar. Okuyor, ağlıyor. Bir aralık Ebu Cehil ve hempaları geliyorlar. Ya Ebu Bekir, sen bir Kur'an'ını böyle ağlayarak okuyorsun. Bizim ailemiz, çoluk çocuğumuz sana inanıp Muhammedi oluyor. Bir daha Kabe'nin karşısında Kur'an okumayacaksın diyorlar. Mekke'den çıkarıyorlar kendisini. Mekke'den birkaç mil çıkıyor. Karşısına Mekke eşrafından henüz daha inanmamış biri geliyor ama hani Akif'in tabiriyle herifler gavur ama insan diyor Akif. Almanya'ya gitmiş de oradan yazdığı mektupta öyle diyor. Herifler gavur ama insan diyor. Öyle biri Sıddık Ekber Efendimiz'in karşısına geliyor çölde. İlahi de ya Ebu Bekir. Ya Ebu Abdillah. Ya Ebu Abdurrahman. Nereye gidiyorsun? Ya Ebu Bekir böyle yapayalnız. Kardeş diyor durum böyle diyor. Mekke müşrikleri diyor. Benim ağlayarak Kur'an okuduğumu çekemediler, kaldıramadılar. Ya Kur'an okumayacaksın veya Mekke'yi terk edeceksin dediler. Ben de Kur'an okumadan yapamam. Benim hayatım Kur'an'a bağlı. Binaenaleyh Mekke'yi terk edip gidiyorum diyor. Kendime bir yurt bulacağım diyor. Muhterem Müslümanlar, o Mekke'nin asillerinden fakat henüz inanmamış adam, ya Ebu Bekir gel kardeşim diyor, ben onlarla görüşeceğim diyor. Hazreti Ebu Bekir'i tutuyor, getiriyor. Ebu Cehil ve hempalarıyla görüşüyor. Arkadaşlar yapmayın diyor. Bu Mekke'mizin asiline karşı bu muamele reva değil diyor. Ben söz veriyorum. Bundan sonra peki diyor, Kur'an'ı evinde okusun diyor. Evet muhterem Müslümanlar. Kur'an'ı hareme çıkmasın, çıkarsa haremde okumasın, evinde okusun diyor. Muhterem müminler, Hazreti Ebu Bekir evinde, tabii orada pencerelerde cam yok muhterem Müslümanlar. Şimdi Erkondeş'in çıktıktan sonra cam yapmaya başladılar. Mekke'de biz yıllarca camsız odalarda çok oturduk. Hatta dahasını söyleyeyim mi? 50'li senelerde bir gün çamaşır değiştiriyorum gündüz. Şu kalçam duvara dokundu çamaşır değiştirirken. Sanki özel olarak alev tutulmuş da ısıtılmış gibi böyle duvar sıcaktı efendiler. O günleri hatırlarım. Erkondişin yok. Bir seferinde Akşehirli Hacı Ahmet Efendi Hoca ikinci haccında Medine'ye kadar gitti. Sıcaktan bütün vücudu çıbanlar, çıbanlar, çıbanlar. Medine'den geri döndü geldi. Bunu iyi hatırlıyorum. Medine'den vekalet veriyor bir Müslümana, bir genç adama. Kendi yaşlı olduğu için devam edemiyor. Sıcağa tahammül edemiyor. Şimdi muhterem Müslümanlar, tabii evlerde iki kat camlar var. Ve air conditioning'in dışarıda çalışıp içeriye soğukluk vereni de çıktı. Sessiz çalışanı da çıktı. Hacı efendiler koşun inşallah Mekke'ye. Medine'ye koşun. Tamam mı? Muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim Rabbi Zülcelal'imiz kerem buyursun inşallah Teala. Gerçekten inanan müminler için rahmet gibi arştan nüzul eden mana ve nuru temin ediyor. Hatta şöyle diyorum. Kur'an-ı Kerim'i mümkünse Sıddık-ı Ekber gibi ağlayarak okunuz diyorum. Misali onun için verdim. Hatta Müslümanlar son zamanda yaşının en geçkin zamanında Ebu Bekir'in Sıddık Hazretleri gene bir gün ağlıyormuş da ya sen benim kardeşimsin, senin için en faydalı olanı söylüyorum, tamam mı? Hazreti Ebu Bekir'e gene ağlıyorsun ya Ebu Bekir demişler. Ağlamadığım günlere ağlıyorum demiş. Ya eğer varsa hani İslam'ı kabulden evvel ağlamadığım günlere ağlıyorum buyurmuşlar. Hazreti Ömer adaletin girizgahı ön sözü kainatta adalet denince şahlanan sima Hazreti Ömer ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Gözyaşları yanakları üzerinde ve ala haddeyhi hattani esvedani min eseri dumu. Şemailini yazan, ahlakını yazan, hayatını yazan eserler öyle diyor. Hazreti Ömer'in yanakları üzerinde gözyaşı siyah iz yapmıştı diyor. Ne zaman baksanız, hocam dünya nerede, sen neredesin? Şimdi çal çağır dünyası yahu. Sen bize hep gözyaşından ağlamaktan bahsediyorsun. Televizyon ekranlarında görmüyor musun? Şarkıcı çıkmış, on binler toplanmış, gençler yarıdan yukarıya soyunmuş, jiletle şarkıcının karşısında vücutlarını diliyorlar böyle. Şimdi vur patlasın, çal oynasın devri hocam yahu. Sen neredesin, dünya nerede? Muhterem Müslümanlar, Aziziye Camii'nde Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız hutbe okuyor. Talebeliğimiz, 40'lı seneler talebeliğimiz devresi. Evvela Piripaşa'daydı biliyorsunuz, sonra Aziziye'ye geldi. Aziziye'nin minberinden böyle diyor Hacı Veysade Mustafa Efendi üstadımız. Aziziye'nin minberinden, cuma hutbesinde böyle diyor. Darılmayın, Hoca Efendi'nin minberdeki sözü bu. Kayna kahvenin pazarı kayna, çuvaldızı bulan buldu diyor. O ne demekse bilmiyorum, Hoca Efendi böyle söylüyor. Kayna kahvenin pazarı kayna, çuvaldızı bulan buldu diyor. Ulan sen alemi kahvenin pazarı gibi kaynatıyorsun ama biz çuvaldızı, altın ve elmas çuvaldızı bulma derdindeyiz. 99 evladım olsa Kur'an okuturum. İman ve aşk belletirim. İslam'ın libasını, takvanın örtüsünü örterim üzerine. Yüce Rabbim neslimizden kıyamet sabahına kadar ehli Kur'an getir diye dua ediyorum. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Bir taraftan müminler için Kur'an-ı Kerim böyle şifa olmakla beraber muhterem müminler hayret edeceksiniz değil mi? Ayet böyle devam ediyor. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Kur'an-ı Kerim müminler için aynı şifa, aynı rahmetken وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Zalimler için de ancak hüsranını artırır diyor. Kur'an'ın kulaklarına gitti mi daha çok gavurlaşırlar.
1: Ha, hocam anladık yahu. Dünyada olanları Kur'an-ı Kerim 1418 sene evvel açıkça Kur'an-ı Kerim ayatında beyan ediyor. Ya muhteremler. İşte Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Ebu Bekir'i haremden çıkaran insanlar. Muhterem Müslümanlar. Ve vay 6 yaşında çocuk Kur'an okuyor. Kur'an kurslarına hapsediliyor. Beyinleri sulanmış, kafaları küflenmiş, ruhları islenmiş bir... Neuzübillah.
0: Ulan abi aynayı al da kendine bak ya.
1: Efendim?
0: Yüce Rabbim nur neslimizin adedini gün geçtikçe Hazreti Kur'an'ın nur ve siyasıyla artır diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, bütün şikayetim bu vefasız saatten. Gene saatimiz doldu, ezanımız okundu. Kıyamet sabahına kadar ezanlarımızı semalarımızdan Rabbimiz eksik etmesin inşallah. Evet. Bir hadis-i şerif okuyayım ve dersi kapatayım. Sizi de fazla bekleterek üzmeyeyim inşallahu teala. Bu arada niyaz ediyorum. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i kalbimize şifa kıl. Ruhumuza şifa kıl. Dimağımıza şifa kıl. Aklımıza şifa kıl. Bedenimize şifa kıl. Yaşlılarımız için güç ve kuvvet eyle. Yavrularımız için İslami dinamizmin şahlanmasına vesile kıl Allah'ım diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir gün böyle kapıdan Mescid-i Saadet'e sahabenin içerisine giriverdiler. Şöyle mihraba geçtiler, sahabeye karşı döndüler ve böyle buyurdular. Eleyse teşhedûne en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Ey ashabım, şehadet etmiyor musunuz ki Allah birdir, ondan başka ilah ve mabudun bilhak yoktur ve ben onun Resulüyüm.
1: Kalu bela ya Resulallah. Evet ya Resulallah. Kıllarımızın ucuna kadar, tırnaklarımızın ucuna kadar bütün hüceyratımız Allah'a iman ve senin risaletin nuruna inançla dolu ya Resulallah. İnanıyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Peygamber Efendimiz bu cevabı aldıktan sonra şöyle buyurdular. İnne hâzel Kur'âne tarafuhu biyedillâh ve tarafuhu biyedîküm fetemessekû bihi fe innekum len tezillû ve len tehlikû ba'dahu ebedâ. Ya Rab! Ey ashabım, bu Kur'an'ın bir tarafı Allah'ın nezdinde ve yedinde, bir tarafı da sizin önünüzde ve elinizde. Yani asıl itibariyle vahyi haktır, kelamı ilahidir. Musaf'ya yazılmış ayatı da sizin önünüzde Kur'an'dır. Öyle mi? Bir tarafı Allah'ın nezdinde Allah kelamı, Musaf olarak yazılanı da sizin önünüzde Kur'an-ı Kerim. Fetemessekû bihi. Aziz cemaat, Resulullah'ın dilinden sesleniyorum size. Fetemessekû bihi. Kur'an'la amel edin. Kur'an yoluna yürüyün. Kur'an'la nurlanın. Kur'an'la ahlaklanın. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına sıkı sarılın. Kur'an'ın yapmayın dediği şeyleri yapmayın. Yapın dediği şeylere bütün mesainizle, sımsıkı bütün gücünüzle sarılın. Mevlana'mız aşk eri öyle diyor. Sen güzellik Yusuf'usun. Fakat dünya kuyusuna düşmüşsün diyor. Yusuf-i Hüsni tüyin alem tüça. Viresen sabrest ber emri ilah. Allah Allah. Mesnevi böyle diyor. Sen güzellik Yusuf'usun ey mümin. Hepinize ayrı ayrı söylüyorum. Sen güzellik Yusuf'usun. Fakat dünya kuyusuna, Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri kuyuya attılar ya, dünya kuyusuna düşmüşsün. Senin çıkman için bir ipe ihtiyaç var, o da Hazreti Kur'an'dır diyor. Fe innekum len tezillu ve len tehliku ba'dahu ebede. Kur'an'a sarıldınız mı? Ebedi sapmaz, ebedi dalalete gitmez, ebedi karanlığa gömülmez ve ebedi doğru yolda arşa kadar yeşerir gidersiniz. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hatta hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Kur'an'ın rahmetiyle, nuruyla, feyziyle bizim ve kıyamete kadar neslimizin kalplerini, gönüllerini tenvir eyle. Kur'an'ın ışık ve nur ve hükmünü cennet vatanımızda daim ve baki eyle. Bize ve bütün ümmeti Muhammed'e cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifatı ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
2: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi

Sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

geceler ah şafak doğmayan geceler. Geceler yıldızlar solmayan geceler.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 60 derslik yürüyüşümüzün son durağına bizleri kavuşturan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, usvetun hasene olan, rahmeten lil alemin olan, mübeşşir olan, nezir olan, dai olan, siracen münir olan Efendimiz'e milyonlarca kez salat ve selam olsun. Bu yürüyüş sırasında burada adını andığımız, anmadığımız, en güzel örneğin en güzel örnekleri olan bütün sahabi efendilerimize selam olsun. O büyük insanları tanıma adına bize kitaplarıyla, eserleriyle, gayretleriyle çok önemli mesajlar veren bütün alimlerimize, rehberlerimize, mürşitlerimize, meşayihimize selam olsun. Siz olmasaydınız bu noktaya gelmezdi. Sizlere de selam olsun. Allah sizlerden razı olsun. Teveccüh gösterdiniz, ilgi gösterdiniz. Bazılarınız uyusa da hepiniz uyumadınız. Güzel güzel iştirak ettiniz, alakadar oldunuz. Bu aciz kardeşiniz de anlatmaya güç buldu. Bugüne kadar geldi. İnşallah bugünden son güne kadar da daha güzel, daha verimli bir biçimde gider. Rabbim o anları son nefesimize kadar da hayır yolunda olmayı bizlere nasip eylesin. Dönemin son dersinde gerçekten önemli bir bahis Allah denk getirdi tevafuk ya bu ya. Bugün hayatımızın ve imanımızın çok mühim bir azığını, olmazsa olmaz bir esasını, o olmadığı zaman başka şeyler oluyor onun yerinde. Olan her şeyde akıbet karartıyor Allah korusun. Akıbet karartmayacak, akıbetimizi şenlendirecek, aydınlatacak önemli bir meseleyi konuşmak için bir araya geldik. Geçen dersi hatırlarsanız riyadan bahisler açtık. Riya meselesi mühim bir meseleydi. Hepimizin hayatını da şöyle ya da böyle bir şekliyle etki altına alan sinsi bir hastalıktı. Bu sinsi hastalıktan kurtulma yollarına ait bazı şeyleri paylaştık burada. Bugün de devasını, ilacını daha detaylı bir biçimde anlama adına buradayız. Sözün perdesini yaşadığı zamanın Ebu Zer'i olan bir büyük insanın güzel bir sözüyle açmak istiyorum. Şaki başlamış, Said bitirmiş o yolculuğu. Kervanlar vurup onu bunu rahatsız ederken Allah'ın hidayet nuruyla tanışıp bambaşka bir hayatın sahibi olan ve yaşadığı dönemde Abidun Harameyn diye bilinen, iki haremin abidi diye bilinen, isimlendirilen Fudail İbni İyad rahmetullahi aleyh, ondan bahsediyorum. Onun bir sözünü aktaracağım şimdi size. Diyor ki o büyük insan, insanların hatırı için ameli terk etmek riya. Onları memnun etmek için amel etmek şirk. Bu iki durumdan kurtulmak ise ihlastır. Biraz farklı yaklaşıyor Fudail İbni İyad. Aslında aynı kapıya çıkar bu ifadeler. Ancak biraz daha farklı bir pencere açarak böyle bir tanımda bulunuyor. Biraz tefekkür etmeniz için ben sözü size emanet edeceğim. İnsanların hatırı için ameli terk etmek riya, onları memnun etmek için amel etmek şirk, bu iki durumdan kurtulmak ise ihlastır. Kurtuluşu, devayı, ilacı o da bize böyle beyan ediyor. Hatırlarsanız geçen ders 3 bahis açtık. Riyanın tanımı üzerinde durduk. Neden insan riyakar olur? Neden bu sinsi hastalığa düçar olur? Bu çerçeveden bir şeyler söyledik. En sonda bu sinsi hastalıktan nasıl kurtulunulur? Ona ait de bir şeyler söyledik. Ve 5 tane önemli noktaya dikkatlerinizi çektim. Hatırlamakta ve tekrarlamakta fayda var. Birincisi ihsan ve ihlas ile örülü bir kulluk. İkincisi muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç. Üçüncüsü beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat. Dördüncüsü salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis. Beşincisi iltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Biz bunların 4 tanesini geçen ders biraz olsun anlamaya çalıştık. Bugün ihlas ve ihsan ile örülen

bir kulluk. Aslında konumuz bu. Ama biz konumuzun serlevhasını nasıl belirlemiştik? Riyanın devası ihlas, ihlasın kaynağı ihsan. İhsanla ihlas arasındaki bağı da söyledik. Ancak burada o serlevha bize bir şey veriyor. Bir çok önemli bir mesaj veriyor. Riyanın devası ihlas ama ihlasın olabilmesi için aslında ihsana ihtiyaç var. Çünkü ihsan şuuru istenilen oranda olursa Allah'ın izniyle zaten ihlas olacaktır. İhsan şuurunun olduğu yerde ihlas zaten kendiliğinden gelecektir. Dolayısıyla bugün biz bu iki kavram çerçevesinden riya hastalığının derdine derman arayacağız ve hayatlarımızda var olan kulluk kalitesinin aşağılara doğru düşüşüne biraz olsun ilaç arayacağız. Biraz olsun bu manada elde ettiğimiz bu bilinç ve şuur ile inşallah yenileneceğiz. İnşallah şu yaz günlerinde bunun tefekkürünü yapacağız. Rabbim en başta bana nasip eylesin. Sonra sizlere nasip eylesin. Söylenen her sözü üzerimize almayı bizlere kolaylaştırsın. Duyup da uyuyanlardan etmesin. Duyup da uyanlardan etsin. Gereğini yerine getirenlerden etsin. Izdırap haline getirsin bize. Her duyduğumuz hakikat bizi rahatsız etsin. Şöyle bizi bir sallasın. Kendine gel desin ve kendimize getirsin ki kulluğu Rabbimizin istediği seviyeye inşallah vardırmış olalım. Mevla hepimize kolaylaştırsın. İki Kur'ani kavram, ihlas ve ihsan. İkisinin üzerinde de biraz durup sonra sizi örnekler üzerine getirmek istiyorum. İhlas kavramı hulus kökünden ya da halas kökünden gelen bir kavram, bir kelime. Hulus köküne şöyle bir anlam veriyor sözlüklerimiz. Bir şeyi içine karışmış, böylece değerini düşürmüş başka şeylerden temizleyip arındırmak demektir. Bir daha vereyim bu tanımı. Bir şeyi içine karışmış, böylece değerini düşürmüş başka şeylerden temizleyip arındırmak demektir. Bu sözlük anlamına uygun bir biçimde bir terim anlamı verir yine kitaplarımız bize. O da şu: İbadet ve iyilikleri riya ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmaya ihlas denir. Sadece ve sadece Allah içinse eğer o amel ihlas süresidir. Kur'an'da bu süre, bu isim bir sürenin ismidir değil mi? İhlas süresi diyoruz o süreye. Peki İhlas Suresi dediğimiz ve hepimizin bildiği o sürenin içerisinde bir tek yerde İhlas geçer mi? Geçmez. Ne geçer de orada o sürenin adı İhlas Suresi olmuştur? Orada geçen şu: din sadece ve sadece Allah'ındır. Aslında o sürenin bir ismi de Tevhid Suresidir. Ahad olan, Samet olan, doğmamış, doğrulmamış olan bir Rab'den bize bahis açar. Dolayısıyla sen böyle anlarsan eğer ihlası elde edersin. Bundan dolayı o muhteşem sürenin adı İhlas Suresidir. Dediğim gibi bir diğer adıyla da Tevhid Suresidir. Dolayısıyla tevhid ve ihlasın bu manada bir bütünlüğünü, bir yakınlığını, çok ciddi bir biçimde bir alakasını görmüş oluyoruz. Hal böyle olunca biz Kur'an'ımıza ihlas kavramını anlamak için gittiğimiz zaman çok önemli mesajlar yakalarız. O mesajların tamamını benim inanın ki gücüm yetmez burada size vermeye. Ama bazı bilgileri belki sizinle paylaşacağım. Geri kalanını siz artık detaylandıracaksınız. Bazı yerlere siz ulaşacaksınız. Benim verdiğim bazı bilgiler sizin arkasından vararak ulaşabileceğiniz diğer bilgileri inşallah getirmiş olacak. Biz ihlas kelimesinin, ihlas kavramının neticesi olan yani sahibini muhlis kılan bu manada ayetleri dikkate alırsak 20 tane ayet önümüze çıkar.
muhlisen, muhlisune, muhlisine, muhlesen. Bunun altını çizeyim, bir bakın ne demek bu. Bir de marife ile gelirse, yani el muhlisine şeklinde gelirse. 20 tane ayet var Kur'an'da bu şekliyle ifade edilen. Bu 20 ayetin en temel birkaç mesajını paylaşmak isterim sizlerle. Bunlardan bir tanesi şu: Kur'an dinin Allah'a has kılınarak sadece gönülden yapılan ibadetleri Allah'ın kabul edeceğini beyan eder. Bakın Bakara 139'a, Zümer suresi 3, 11, 14'e, Beyyine suresi 5. ayete, ki yine bu çerçevede başka ayetlerde var. İkinci mesaj şu: Kur'an tüm peygamberlerin ihlas üzere olduklarını ama özellikle karşılaştıkları imtihanlar sebebiyle iki peygamberin muhlis olduğunu bize beyan eder. Bu iki peygamber kimler size? Kim aklınıza geliyor? Söyleyin bakalım. Kim? Hazreti Eyüp, Hazreti İbrahim. Evet. İmtihanları en şiddetli olanlardır aslında burada. Evet, aklınıza belki Eyüp Aleyhisselam gelir ama Eyüp Aleyhisselam'ın imtihanı kendiyleydi. Evet, Hazreti Yusuf ve Beni İsrail gibi azgın bir kavme gönderilen Hazreti Musa. İki peygamberin muhlis olduklarına Kur'an özellikle dikkat çeker. Bu da aslında imtihanın şiddetinin artması bir şekliyle ancak ihlasla göğüslenebilecek bir şey olduğuna bir işarettir. Bunun delilini de vereyim: Meryem suresi 51, Yusuf suresi 24. Üçüncüsü, Kur'an şeytanın tüm insanları saptıracağı ancak ihlaslı kullara fazlaca tesir edemeyeceğini beyan eder. Hicr suresi 40. ayet. Buradaki bu mesajı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İhya'da ve başka hadis kitaplarında, başka kitaplarda geçen bir hadisinde beyan buyurduğu üzere şöyle bize tefsir eder. Aslında bu ayetin mesajını sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha açıklıyor. İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler helak oldu, amiller, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helak oldu, muhlisler müstesna. Ama muhlisler için de ciddi bir tehlike var. Onu da sallallahu aleyhi ve sellem şöyle beyan buyuruyor: El muhlisune ala hatarin azim. Onlar da her an kayma ve düşme tehlikesindedirler. Allah muhafaza. Mesele ne kadar şiddetli, buradan anlayın. Bir adam ben muhlisim, ihlas sahibiyim diyorsa o adamda ihlas yoktur. Ben ihlas sahibiyim diyen adamın nifak çizgisine yakınlığı daha fazladır. Bir ömür ben nifak çizgisindeyim deyip endişe duyan insan ihlas çizgisine yakındır. Onun için işte ulema bu manada nifak korkusunun her daim bir mümin yürekte olması gerektiğini söylüyor. Bundan dolayı sahabenin en büyük korkusu neydi? Ben münafık mıyım korkusuydu. Hazreti Ebu Bekir gibi, Ayşe anamız gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Hanzala gibi onlarca isim böyle bir korkuyu yüreklerinde taşıyorlardı. Neden? Gerçek manada o endişe insanı ihlasa sevk eder de onun için. İşte Kur'an da burada bu gerçeği beyan ediyor. Ancak bir avuç insan, yani muhlis kullar, şeytanın saptırmayacağı kullar olacak. Allah bizi de o zümreye dahil etsin inşallah. Dördüncüsü, Kur'an Allah'ın şiddetli azabının insanların çoğunu kuşatacağını, bundan sadece ihlaslı kulların istisna tutulacağını beyan eder. Saffat suresinin 40. ayeti, 74. ayeti, 128. ayeti.
Beşincisi,

Kur'an. Kafirler, inkarcılar, kerih görseler, hoşlanmasalar bile ihlaslı kulların gönülden Allah'a kulluk edeceklerini beyan eder. Bu madde biraz mühim, biraz da gözden kaçan mesajları var. Biraz onun için değinmek istiyorum buna. Bunun da delili Mümin suresi 14. ayet. Muhlisine lehuddin velev kerihel kafirun. Kafirler, inkarcılar kerih de görse dini Allah'a has kılarak yürümek. Ne demek bu? Mesajı belli de burada gözden kaçan şu. Kafirler kerih görüyormuş demek ki ihlas üzere yaşayan kulları. İhlas üzere yaşamak ney? Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak. Ne kazanacağına takılmak, ne kaybedeceğine üzülmek. Sadece ve sadece Allah deyip yürümek. Kolay mı? Çok zor. Sadece ve sadece Allah demek, Allah'la beraber başka şeyler diyenleri rahatsız edecek. Öyle olunca fasıklar kerih görecek. Münafıklar kerih görecek. Kafirler kerih görecek. Ama muhlis kul hiçbir bu manada kınayıcının kınamasına takılmadan el hak diyecek, hakikate kitlenecek, hakikatin gereği neyse onu yerine getirecek. Aklıma şöyle bir misal geliyor. Belki siz diyebilirsiniz bu alakasız diye ama benim aklıma o geliyor. Ne geliyor biliyor musunuz? Burada söylenen o mesajla Hazreti Meryem geliyor. Niçin o geliyor? Düşünün, evlenmemiş, bekar ama kucağında bir bebek var ve o bebekle Kudüs'e yürümeyi Allah ona emrediyor. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan, hiçbir kelime etmeden kucağındaki aslında İsa aleyhisselam hakikati işaret ederek hiçbir kınayıcının kınamasından korumadan muhlis bir kul olarak Allah'ın ondan istediğini yerine getiriyor. Öyleyse benim aziz kardeşlerim, bütün dünya bu tarafa baksa, bu tarafa bakmak hataysa, niye bütün insanlar buraya bakıyor, ben de oraya bakayım demeden, hakikat bu taraftaysa hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan hakikate yüz çevirmenin adıdır işte muhlis olmak. Kolay mı zor mu? Vallahi zor. Çok zor. Ama işte biz böyle bir kullukla mükellefiz. Bu ızdırabın altında inlemekle mükellefiz. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez diyerek hakikat üzere yürümekle mükellefiz. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan, kafirlerin kerih görmelerine takılmadan, dostlar küsecek, cahiller dil uzatacak, falanca şunu diyecek, filanca şunu diyecek, bunların hiçbirine takılmadan, hakikat neyse velev ki tek başına kalsan, o hakikatin gereği neyse onu yerine getirmek, İhlas üzere yürümektir. Rabbim böyle bir ufku bizlere nasip eylesin. En azından isteyelim, ızdırabını çekelim. Olma adına gayret içerisinde olalım da bu manada bizi Rabbim sevk etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, aklınızda kalsın diye ihlasın tanımlarına ait birkaç şey vermek istiyorum size. İhlas her türlü riyadan arınmaktır. İhlas her türlü bulanıklıktan saflaşmaktır. Artık neyse bu bulanıklık, aslında ihlas halis kılmak, hulus dedik ya, o kökten saf olmak, hiçbir karıştırmayı kabul etmemek, her türlü bulanıklıktan saflaşmakta bu. İhlas her türlü engelden kurtulmaktır. Sırtında yük mü var? At onu. Neyse bu yük. Bir şeyler söylenebilir ama
bakarsınız başka yerlere çekilir bu sözler, yanlış anlaşılır. Siz anlayın, herkesin yükü

ayrı, herkesin engeli de ayrı. Neyse seni riyaya sevk eden, o sana yük. İşte onu sırtından at ki o manada ihlasa ulaşabilesin. İhlas her türlü engelden kurtulmaktır. İhlas her türlü nifaktan sıyrılmaktır. İhlas her türlü aldatmaktan beri olarak samimiyeti kuşanmaktır. Sonuncusunu bir daha söylüyorum. İhlas her türlü aldatmadan beri olarak samimiyeti kuşanmaktır. İhlasla alakalı söyleneceklerle bu kadarla iktifa edelim. Gelelim diğer Kur'an'ı kavramımız olan ihsana. İhsan kavramının kökü husun. Husun güzel olmak manasında. Sözlüklerimizin bu köke verdiği anlamın iki veçhesi, iki yüzü var. Nedir bu biliyor musunuz? Biri başkalarına iyilik etmek, diğeri yaptığı işi güzel yapmak. Her ne yapıyorsan işin hakkını vermek ihsandır aslında. Her ne yapıyorsan başkalarına o iyilikten nasip vermek, nasip ayırmak, o iyiliği başkalarına ulaştırmak ihsandır işte. Sözlükler bu manada verir anlamı. Ama sözlüklerin üstünde bir anlam veriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Cibril hadisini hepiniz biliyorsunuz. Hazreti Cebrail geldi, üstünde yolculuk emaresi yok. Bembeyaz bir elbiseyle gelip Mescid-i Nebevi'de dizini Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dizine yasladı. İman nedir diye sordu. Efendimiz imanın şartlarını söyledi. İhlas ne, ihsan nedir, affedersiniz, İslam nedir diye sordu. İslam'ın şartlarını söyledi. İhsan nedir diye sordu. İhsanın tanımını verdi. Kıyametin alametlerini sordu. Daha doğrusu vaktini sordu. Sonra alametlerini sordu. Onları da söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama her söylediğinde, her cevaba karşılık Cibril-i Emin nasıl bir yanıt veriyordu? Doğru söyledin. Sahabe merakla bekliyor. Kim bu yolcu? Üzerinde yolculuk emaresi olmayan bu insan kim? Hazreti Ömer soracak Cebrail aleyhisselam oradan gittikten sonra. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da gelen Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi diyerek bu meselede onların da şahit oldukları o tablonun kahramanının vahyin emin meleği Cebrail olduğunu onlara beyan etti. Bu tarih, yani o Cibril hadisinin gerçekleştiği tarih takriben hicretin 9. yılı. Yani işin artık kemal noktası olduğu için o manada da önemli bir mesaj taşır. Hatırlayın, ilgili kardeşlerim hatırlayacaktır. Kader bahsinde biz o meseleyi biraz daha detaylı inceledik. Orada o rivayetlere bakarsınız. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem ihsanın tarifine? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmen, ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da Allah seni görüyor. İhsana bambaşka bir tanım getirdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Neymiş ihsan? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek. Böyle bir ufuk, böyle bir seviye gerçekten yakalanması kolay mı? Bu nasıl elde edilir? Bu üzerinde durulması gereken bir mesele. Ama elde eden birisinden bir cümleyi aktarayım size. Siz bulun o cümlenin sahibi kim? Görmediğim Allah'a ben kulluk etmem. Bunu söyleyen kerremallahu veçhe ifadesinin, duasının sahibi olan Hazreti Ali'dir. İhsan şuurunu öyle bir anlamış ki böyle bir karşılık veriyor. Görmediğim bir Allah'a iman etmem. Peki Hazreti Ali şu gözlerle mi gördü Cenab-ı Hakk'ı? Hayır. Nasıl bir gözle gördüğünü dersin en sonunda Hazreti Muaz'ın diliyle size söyleyeceğim. Siz anladınız ama onu oraya havale edelim. Aynı Ali, Hazreti Ali şu sözü de söyleyecek. Gaybin perdeleri açılsa benim yakinimden, imanımdan hiçbir şey değişmez. Çünkü şöyle bir seviyede duruyor. Yukarısı yok ki ulaşabilsin. Hazreti Ali bu manada ihsanın ne demek olduğunu anlamış biri olarak konuşuyor bize. Dikkat buyurun.

0: Peki aziz kardeşlerim, bu sadece Hazreti Ali için geçerli bir şey mi? Birçok sahabi efendimiz için geçerli. Tabi'in neslinin sahabeyi bize anlatırken kullandıkları bir cümle var. Şöyle bir ifade kullanıyorlar. Çok ilginç bir ifadedir. Gerçekten üzerinde bunun da düşünülmesi gerekir. Onlardan birine yarın öleceksin deseydiniz, vallahi hayatlarında hiçbir değişiklik olmazdı.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye, daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
15: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
13: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile,

0: Toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin. Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: İster misiniz aynı soru bize söylensin? Onlardan birine yarın öleceksiniz deseydiniz bir şey değişmezdi hayatlarında. Niye? Çünkü zaten yarın ölecekmiş gibi yaşıyorlar. Her namaz son namazı. Böyle bir kulluk seviyesini yakalayan bir insan ölümle zaten barışık. Ölümü öldürmüş o. İhsan şuuru zaten böyle bir şuur kazandırır insana. Ölümü öldüren birisi, ölüme bu manada hazırlıklı olan birisi, ihsan şuurunun kendisine kazandırdığı seviye çerçevesinden yürür. Öyleyse eğer sahabenin ve sahabe içerisinde Hazreti Ali'nin bu sözleri bize onların dünyasına ait bazı mesajları anlamamız açısından da belli mesajlar vermeli. İhsanın imanla olan bağını biraz daha net anlayabilmemiz için imanla o bağına ait birkaç şey söyleyeyim size. İhsan imanın özüdür. İhsan imanın ruhudur. İhsan imanın cevheridir. Buradaki cevheri merhum Akif'in kullandığı anlamda kullanıyorum. İmandır o cevher ki İlahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sine de yüktür. İmansızsa eğer dipdiri meyyit, Allah muhafaza. Dolayısıyla ihsanın cevher olması, imanın cevheri olması o kıymeti anlayabilmemiz için söylenmiş bir şey. İman, ihsan imanın kemalidir. Kemal noktasıdır orası. Sonuncusu da şu, ihsan İmanın lezzetidir. Hatırlayın imanın tadı dersini, bunu da onun karşısına yazın. İhsanla imanın tadını alma adına nasıl bir yol açılabileceğini buradan kavrayalım. Kolay mı bunları elde etmek? Zor. Süfyan-ı Sevri, Tebe-i Tabi'nin en meşhur alimlerinden birisidir. Talebeleri soruyor, hocam diyorlar. Sana bu ilim yolunda en ağır gelen şey nedir? Cevap geliyor Sufyan-ı Sevri'den. Niyetimi sıhhatli bir hale getirmek. Ocağımı batıran iş diyor. Niyetin selimiyeti. Niyetimi sıhhatli bir hale getirmek. Niyetimde var olan arızaları gidermek. Bu çok zor. Zaten o olduğu zaman ihsan gelecek. Niyetin selimiyeti kazandıracak onu. İşte Süfyan-ı Sevri O bilgiye biz

bizi götürüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de zaten onu dememiş miydi? Ameller niyetlere göredir. O hadisi şöyle de tercüme ederler ki bu tercüme de doğrudur. Amellerin değeri ancak niyetlere göre belirlenir. Niyet amelin değerini belirler. Nasıl? Şöyle bir örnek vereyim ki daha iyi anlaşılsın. Amel defterlerimize yazılacak bütün yaptıklarımız. Bir iyilik yaptık, bir tane sıfır. Bir iyilik yaptık, bir ikinci sıfır. Allah yolunda cihad ettik, 3 tane 0. Namazlarımızı huşuyla kıldık, 0. Sıfır değersiz anlamında değil ama öyle bir kıyas yapalım ki anlaşılsın. Defter ağzına kadar sıfır da olsa yaptığımız bu amellerle matematikte bir karşılığı var mı bu kadar sıfırın? Milyon tane sıfır olsa ne yazar? Ama sen o işleri Allah için yaptın. Amel defterinin başına bir tane bir yazıldı. O bütün sıfırlar bir değer kazandı. İşte o birdir niyet. Gerçek manada selim niyet amel defterinin başına yazılan bir rakamdır. Onunla değer kazanır. Ameller niyetlere göre değer kazanır ifadesi de burada anlamını bulur. Bu ameller niyetlere göredir hadisi öyle önemli bir hadistir ki İmam Şafii rahmetullahi aleyh şöyle bir ifadede bulunur ki o ifadeyi de biz onun eserlerinde başka alimlerimizin kitaplarında delillerini buluyoruz. Ameller niyetlere göredir hadisi 70 tane meselenin delilidir. 70 tane meseleye delil olan bir hadisten bahsediyoruz. Ameller niyetlere göredir hadisinden bahsettiğimiz zaman. Ebu Davud ne diyor? Büyük muhaddis, sünen sahibi. Bir insan 4 tane hadis ile dini meselelerde ihtiyacı olan şeylere cevap bulabilir. 4 tane hadis din meselesinde, dini meselelerde onun için kifayet edebilir. Nedir o 4 hadisten bir tanesi? Ameller niyetlere göredir. Bir diğeri nedir? Kişinin kendisini ilgilendirmediği şeylerden vazgeçmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir diğeri nedir? Kendi nefsi için istediğini, kardeşi için istemedikçe kamil manada mümin olamaz. Bir diğeri nedir? Haramlar bellidir, helaller bellidir. Ortada kalanlar da şüphelilerdir. Onları terk etmek de kişinin dininin güzelliğindendir. Bakın 4 tane hadis Ebu Davud'un tespitiyle aslında din dediğimiz o binayı tesis edebiliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cevamiül Kelim olarak bize böyle beyanda bulunuyor. İşte o 4 tane hadisten bir tanesi de ameller niyetlere göredir hadisidir. Hepinizin tanıdığı Bediüzzaman'ın da çok güzel bir ifadesi var. Herhalde 40 yaşlarında söylüyor bu sözü. Diyor ki 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelime, 4 kelam öğrendim. Nedir o 4 kelime? İsim, mana, niyet, nazar. 4 tane kelimeden bir tanesi ne? Niyet. Aslında Ebu Davud'un verdiği mesaja da uygundur bu. Biraz üzerinde tefekkür ettiğiniz zaman bağları göreceksiniz. En önemli hadis kitabımızı açıyoruz. Hangisi o? İmam Bukhari'nin sahihi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Gerçekten peygamber dünyasını bize taşıyan çok önemli, çok muteber, çok da mühim olan bir eserdir İmam Bukhari'nin sahihi ki Kur'an'dan sonra en fazla İslam dünyasının şimdiye kadar, kıyamete kadar da itibar ettiği kitap olmuştur. Açıyoruz ilk bölüm Bed'il Vahiy. Vahyin başlangıcı. İlk hadis hangisi? Ameller niyetlere göredir. Peki vahyin başlangıcı olan bir bölümde ilk hadis olarak ameller niyetlere göredir hadisi niye olsun? Biliyorsunuz İmam Bukhari'nin sahihini şerh eden 2 önemli alimimiz var. Biri İbni Hacer el-Askalani,
Onun Fethul Bari'si meşhurdur. Şafii fıkhına göre yapmıştır o şerhi. Bir yeri de, diğeri de

nokta şu. İmam Buhari o ilk hadisi kendi nefsine yazdı. Bir yola çıkacak ilim yoluna, ameller niyetlere göredir. Kendi niyetinin selimiyetini ortaya koyma adına onunla başlıyor o meşhur ve önemli eserine. Yine biz mesela İmam Nevevi'ye bakıyoruz. Riyazu Salihin'i biliyorsunuz, çok meşhur onun. Aynı hadisle başlar. İmam Nevevi Erbain hadisi oluşturur. Erbain hadisin 40 hadisin ilk hadisi de ameller niyetlere göre hadisidir. Bu önemli bir şey. Bunların hepsinin mesajı aslında ihsan ve ihlasın oluşturulması adına bize verilmiş mesajlar. Hadisi bir okuyalım. Hadisin bize vereceği çok önemli bir mesaj var. Mesajlar var. İnneme el amelu bi niyet. Ameller niyetlere göredir. Biz bu ilk cümleyi biliriz genelde ama hadis devam ediyor. Ve inneme li kulli imrin maneva. Herkese niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Yani kimin niyeti neyse elde edeceği karşılık da odur. Femen kânet hicretuhu ilallahi ve rasulihi fe hicretuhu ilallahi ve rasulihi. Kimin hicretinin niyeti Allah ve Resulüne hicret ise onun alacağı odur. Yani o hicretiyle Allah ve Resulüne hicret etmiş olur. Ve men kânet hicretu lid-dünya yusibuha ev imra'etin yenkihuha fe hicretuhu ila ma hacere ileyhi. Kimin hicreti de bir kadın ile evlenmekse ya da dünyalık bir menfaat elde etmekse onun hicreti de niyetinin üzerinden hicret ettiği şeye göredir. Şimdi bu hadisi okuduğumuz zaman bir sebebi vurut olduğunu anlıyoruz. Niye böyle bir şey söylenmiş olsun? Bakıyoruz hadis kitaplarımıza, şöyle bir bilgi bize veriliyor. Muhacirlerden Ümmü Kays isimli bir hanım, muhacir, gerçekten çok farklı bir isim, çok da güzel, mücadeleci bir İslam kadınıdır. Sahabi hanımlar içerisinde bilinen birisidir. O hanım sahabi hicrete niyet ediyor. O anlarda adını bilmediğimiz bir erkek sahabi onunla evlenmek istiyor. Evlilik niyetini Ümmü Kays'a söyleyince Ümmü Kays diyor ki, benimle hicret et Medine'ye, ondan sonra Medine'de evlenelim. Bu erkek sahabi de bunun üzerine hicrete karar veriyor ve hicret ediyor. Bu sahabi içerisinde duyuluyor. Duyulunca o erkek sahabi, adını bilmediğimiz, biliyorsunuz bunun ne demek olduğunu, adını bilmediğimiz o erkek sahabiye Muhaciru Ümmü Kays diyorlar. Ümmü Kays'ın muhaciri. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu meseleden haberdar olunca işte bu hadisi söylüyor. Kimin hicreti bir kadınla evlenmekse onun elde edeceği karşılık da odur. Velev ki aynen diğer ashab gibi hicret etmiş olsun. 420 kilometre, 400 küsür kilometre yolu onlarca gün geçmiş olsun. Bir sürü sıkıntıya katlanmış olsun. Hiç fark etmez. Niyettir amele değer katan. Dedik ya, sıfır sıfır sıfır. Eğer başında bir yoksa elde var sıfır. Ama başında bir varsa Allah'ın izniyle o niyet farklı bir biçimde o amele değer kazandırıyor. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir örneği bizim nazarımıza vererek ve böyle müthiş bir ifadeyi, bu hadisi söyleyerek bu konuda niyetlerin selimiyeti adına bize mesajlarda bulunuyor. Rabbim ihsan şuurunu, ihlası bizlere de inşallah sahabede olduğu kadar bir şekliyle karşılığını bulması adına bizlere yardım etsin. Aziz kardeşlerim, şimdi bu söylediklerimi biraz daha iyi anlayabilmemiz için bazı örnekler vermek istiyorum size. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasındaki ihsan ve ihlası yazamadım. Derledim, toparladım, altında kaldım.
Dedim ki bunları söylesem de bunları yapmaya bizim gücümüz yetmez.

gerçekten Efendimizin Allah'la murakabesi öyle üst düzeyde, öyle farklı bir boyutta ki onu ne anlamamız mümkün ne de onun aynısını yapma adına bir gayrete girmemiz mümkün. Takatlerimizin bittiği bir noktadır bu nokta. Gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimizin Miraç'a çıkana kadar bir çizgisi var. Miraç'tan sonra bir ikinci çizgisi var. Miraç'a çıkana kadar ilmel yakin olan o çizgisi Miraç'tan sonra aynel yakin çizgisiyle başka bir noktaya taşındığı için murakabe, ihsan, ihlas Efendimizin dünyasında bir başkadır. Onu sadece şu örnek üzerinden anlayın. Biz belki ihsan ve ihlas dediğimiz zaman bu örneği hatırlamayız ama çok önemli bir örnektir. İhtimal Zatur Rikas Savaşı seferi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir ağacın altında gölgeleniyor. Gavres İbni Haris isimli o güne kadar o ana kadar müşrik olan birisi fırsat bu fırsat diyor. Kılıcını kuşanıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uyuduğu o yere doğru yaklaşıyor. Efendimizin etrafında hiç kimse yok. Sahabenin her birisi bir tarafta. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de ilk dönemde kendisine birkaç tane koruma almıştı. Ayetler bu manada indikten sonra ihsan şuuru işte. O manadan sonra o mesajlar geldikten sonra Efendimiz hiçbir sahabeye kendisini koruması adına bir talepte bulunmuyor. Böyle bir talebi olan sahabe efendilerimizi de kendi yanından uzaklaştırıyor. İşte orada da yalnız başına uyuyor. Gavres kılıcını çekiyor ve şu sözü söylüyor. Benim elimden seni kim kurtaracak? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o ihsan şuurunun en zirve halinde, en üst noktası o anda hiçbir tereddüt yok. Durup düşünme yok. Ufacık bir korku yok. Tek bir kelime var. Allah diyor. Nasıl söylemişse ihlasla işte o seviyeyi hatırladığınız zaman anlayabilirsiniz. Kılıç Gavres'in elinden düşüyor. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alıyor kılıcı eline. Seni benim elimden kim kurtaracak diyor. Bahtına düştüm ya Resulallah diyor. Ben ettim sen etme diyor. Af dileniyor. Af ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Gavres İbni Haris radıyallahu anhu oluyor. Dikkat buyurun. Şu anda biz onun adını El İsabe'de sahabenin içinde okuyoruz. Öldürmeye gelmişti ama dirildi. Neyle diriltti sallallahu aleyhi ve sellem onu? İhsan ve ihlas şuuruyla. Bunun gibi yüzlerce örnek, bir gecesini anlatsanız böyle, bir gündüzünü anlatsanız böyle, başına bir iş geldiği zaman o işin arkasından semaya karşı gözlerini kaldırıp semadan o işle alakalı ayetleri beklemesi böyle. Sahabeden birileri bir şeyler yaptıkları zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yüreğine korku düşmesi ya da iyi şeyler yapıldıkları zaman bu manada sevinmesi böyle. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihsan ve ihlas noktasında zirvelerde durulacak bir noktada. Onun için ben en güzel örneğin en güzel örnekleri üzerinden size bazı mesajlar vermek istiyorum. Sahabe bize biraz daha yakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada bize uzak. Öyle olduğu için bize daha yakın olanlardan örnekler vermek istiyorum size. Defaatle anlattığım bir şeyi bu vesileyle bir daha hatırlatmak istiyorum. Hayber'in sonrası ihtimal yine bu manada net bir bilgi olmadığı için söyleyemiyoruz. Esirler gelince Medine'ye Hazreti Fatma da Hazreti Ali'nin ısrarıyla gelip babasından bir köle bir hizmetli istiyor. Biliyorsunuz hadiseyi ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vermiyor. Suffa'nın ehli açken babanın sana vereceği yok diyor. Onlara işlerini kolaylaştıracak bazı kelimeler öğretiyor. Neydi o kelimeler? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere ya da 34 kere, ikisi de var hadis kitaplarında, Allahu Ekber. Ne diyor?

Fatma anamız, ben diyor bu tesbihatı yaptıktan sonra bedenime kuvvet geldi, işlerim de kolaylaştı. Hazreti Ali yıllar sonra bu olayı bize naklederken şöyle naklediyor. O gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bu tesbihatı emanet ettiği günden bu tarafa ben bir gece olsun hayatımdan o tesbihatı çıkarmadım. Şimdi bunu çok iddialı söylemiştir Hazreti Ali. Dinleyenler var karşısında. Şöyle bir söz söylüyorlar. Ali diyorlar, sen hayatında çok şey gördün, geçirdin. O gördüğün zorlu gecelerde, zorluklu olaylarda da yine yaptın mı? Vallahi yaptım diyor Ali. Bunun üzerine o soruyu soranlardan bir tanesi daha da somut bir şey soruyor. Ali diyor, Sıffın gecesi senin için bir ölüm kalım gecesiydi. Sen o gecede o tesbihatı yaptın mı? Ali vallahi yaptım diyor. Ne diyor bu bize? Bize şunu diyor. Akşam yorulmuş eve gelmişsin. Kimse sana bakmıyor. Zaten sünnet namazlar gitti de farzının da başını gözünü kırarak namaz kılıyorsun. Ali'nin çizgisi burada, senin çizgin burada. Ali bırakın namazı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hiçbir yükümlülük kendisine yüklemeden emanet ettiği o tesbihatı savaş gecelerinde bile yaparak o ihsan şuurunu hayatında hakim kılma noktasında bir yerde duruyor. Bizim halimiz burada. Bizim halimizi ben hiç size tasvir etmeyeyim. O Ali'nin Sıffın savaşındaki bir olayına şahit oluyoruz. Savaşın bir yerinde karşı taraftan bir asker geliyor Hazreti Ali'nin önüne. Benim emir el müminin Ali ile konuşacaklarım var diyor. Hazreti Ali diyor ki açın önünü adamın, adam geliyor. Ali'nin önünde duruyor ve şu soruyu soruyor. Ali diyor, ben burada Şam tarafında savaşmak için geldim ama Allah'a inancım tam değil. Bana Allah'ın varlığını ispat eder misin? Hazreti Ali'nin adamları gadaplanıyorlar. Savaş meydanında adam imana ait bir meseleyi sormak için gelmiş. Git diyorlar, bu soru bu meydanın sorusu mudur deyip uzaklaştırmak istiyorlar. İhsan şuurunu elde eden birisi konuşuyor. Bırakın adamı. Ona Allah'ı anlatmadan nasıl kılıç kullanabilirsiniz? O tutturuyor karşısına savaş meydanında. Allah'ın varlığına ait bir şeyler söylüyor. Söylüyor, söylüyor, söylüyor. Anladın mı diyor. Adam anlamadım diyor. Bir daha anlatıyor. Anladın mı diyor. Anlamadım diyor. Anlayana kadar anlatıyor. Adam en son anlayınca imanını bir daha orada ikrar ediyor. Öylece çıkıp gidiyor. Savaş meydanında bile bu işi bir insana yaptıracak şey ancak ve ancak ihsan şuurudur. Bakın ihsan şuuru insana nasıl bir seviye kazandırıyormuş. Ayşe anamız bize naklediyor. Oturmuşuz diyor Medine'nin sıcak günleri. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yaz evin içerisi rahat bir oturuş, rahat bir elbise. Kapı çalındı, biri içeriye girmek istedi. Gelenin babam olduğunu gördüm. Hazreti Ebubekir gelen. Ya Resulallah, Ebubekir seni ziyarete gelmiş, izin istiyor. Vereyim mi izin? Ver diyor Ayşe anamıza. Kapı açılıyor. Hazreti Ebubekir geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önünde oturuyor. Efendimiz hiç oturuşunu bozmuyor. Onunla o şekliyle konuşuyor. Söyleyeceğini söylüyor Hazreti Ebubekir, gidiyor. Biraz sonra bir daha kapı çalınıyor. Gelen Hazreti Ömer'dir. Ayşe anamız aynı müsaade istiyor. Efendimiz veriyor. Ömer de içeriye giriyor. Aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onunla da aynı şekilde konuşuyor. Sonra bir daha kapı çalınıyor. Gelen Hazreti Osman'dır. Ayşe anamız gelen Osman'dır der demez sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir kalkıyor. Oturuşunu düzeltiyor. Elbisesini daha düzgün bir hale getiriyor. Müsaade et gelsin diyor. Anamız meraklıdır. Anında orayı kaydetmiş. Osman da geliyor, söyleyeceğini söylüyor, çıkıp gidiyor.
Şimdi konuşan annemiz.

Rabbimizdir. Ya Resulallah diyor, babam geldi, ona herhangi bir farklı muamelede bulunmadın. Ömer geldi, ona da bulunmadın. Ama Osman gelince sen onunla başka bir şekilde konuştun. Bakarsan ikisi senin kayınbaban, birisi senin damadın. Normalde mesele rahatlıksa Osman'ın yanında daha rahat olman lazım. Niçin böyle yaptın? Ne diyecektir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Osman meleklerin haya ettiği insandır. Ben onunla nasıl öyle konuşabilirim? Meleklerin haya ettiği insan. Bu ifade muhteşem bir ifade. Bu ifade Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinden dökülünce sahabe durur mu? O hayrı kapmak adına Osman'ın arkasındadırlar. Osman, Allah aşkına söyle, ne yapıyorsun ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam senin için böyle bir şey söyledi? Hazreti Osman diyor ki, ben ne yapabilirim ki? Siz ne yapıyorsanız ben de aynısını yapıyorum. Hayır diyorlar, bir şey var ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam senin için böyle bir ifade kullandı. Osman radıyallahu an ne yaptığını bize söylüyor. Diyor, bir farkım yok ama eğer bir fark varsa herhalde şudur. Sizin içinizde ben nasılsam evde Rabbimle baş başa kaldığım zaman da aynıyım. İşte budur ihsan. İhsanın tarifini yapıyor aslında Hazreti Osman. Sizin içinizde nasılsam Rabbimle baş başa kaldığım zaman, kapalı kapılar ardında hiçbir göz benim üstümde yok, hiç bakan yok, bakıp taltif edecek yok, bakıp eleştirecek yok. Ben kendi nefsimle baş başa kaldığım zaman bile Allah'ı görüyormuşçasına bir kulluk çizgisi yakalamak, meleklerin haya ettiği bir insan seviyesine insanı getiriyor. İşte o Osman, dikkat buyurun, o Osman, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Tebuk gazvesi sırasında zorluk ordusunu donatma adına sallallahu aleyhi ve sellem, kim cennet karşılığında zorluk ordusunu donatacak dediği her seferinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sesini sessizliğe mahkum etmemek için, ben ya Resulallah benden 100 deve bütün askerlerin masrafıyla beraber diyecek. Her seferinde yüye mahkum etmemek için, ben ya Resulallah benden 100 deve bütün askerlerin masrafıyla beraber diyecek. Her seferinde yüze yüz ekleyecek, doymayacak. 30 bin kişilik orduya mahkum etmemek için, ben ya Resulallah benden 100 deve bütün askerlerin masrafıyla beraber diyecek. Her seferinde yüze yüz ekleyecek, doymayacak. 30 bin kişilik ordunun endirir. Sen sana bak. Bak, ihsan şuuru bunu söylüyor. Ve o anda sana neyse, ne kadarsa, neyse o hayır adına yapılacak şey, onu ortaya koy ve onu yap. Onu yap, ondan sonrası içinde kapıları kapat. Verenlerden bir tanesi de Abdurrahman İbni Af. Bakın, ihsan şuuruna bakın Abdurrahman İbni Af'ın. Bir çuvalı doldurmuş getirmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önüne bırakıyor. Efendimiz şöyle alıyor, avuçluyor, bırakıyor, avuçluyor, bırakıyor. Abdurrahman diyor, bunları sen mi getirdin? Evet ya Resulallah diyor, utançla. Çıkıyor dışarıya. Münafıklar hem kendileri vermez hem de verene engel olurlar. Şöyle bir şayya.

0: İbn Avf'ın kulağına gelince,
1: verdiğimi biliyorum, kimin için verdiğimi biliyorum, kimin için verdiğimi, münafıkların o sözü bana ne yazar diyecek. Yine orada ihsan şuuruna ait bize çok önemli bir şey söyleyecek. Verenler var benim aziz kardeşlerim, bir de veremeyenler var. Onlardan da ben size iki tane örnek söyleyeyim. Onlardan bir tanesidir Ulbe İbni Zeyd. Allah kendisine ebeden razı olsun. Yok, elde avuçta hiçbir şey yok. Cihada katılacak binecek bineği yok. Bir tek kılıç sahibi bile değil. Geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o zorluk ordusunu donatacağı zaman geliyor. Ya Resulallah, vallahi yok ama katılmak istiyorum. Ne olur beni de donat, ben de geleyim. Beni bu hayırdan mahrum etme diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yok diyor. Olanları vermiş, Ulbe'ye kalmamış. Ulbe'ye kalmayınca normal standartlarda iş nedir? Gidip evinde oturur, iş biter. Ama öyle değil. Bir şey öğretiyor. İhsan şuuru olursa eğer, olmayan da, imkansız gibi gözüken de nasıl imkan sahasına taşınır, ona ait bir şey öğretiyor bize. Şimdi bizim gençlerimiz, biz de bazen yapıyoruz. Allah bizleri de affetsin. Cihat, şehadet söylüyoruz, konuşuyoruz, mesajlar atıyoruz. O biçim mesajlar atıyoruz. Altlarını doldurup doldurmadığımızı Allah bilir. O biçim sözler söylüyoruz. Onları yaptıktan sonra eve gidince, o gece Rabbimizle baş başa kaldığımızda, o ölümü öldürmek, düğünlerin taçlı gelini şehadet demek, ah şehadet, vah şehadet deyip bir şeyler söylemek, bunlar güzel. Peki baş başa kalınca da Rabbimizle, gerçekten yüreğimizin ta derinliklerinden, Allah'ım ölümlerin en güzeli olan şehadeti bana da nasip et diyerek, gecenin belli bir bölümünde gözyaşlarımızla seccadetimizi ıslatırsak eğer, gerçek manada mücahidiz o zaman. Yoksa o sadece klavyede kalırsa onun adı başka bir şey, biliyorsunuz. Ben söylemeyeyim onu. Ulbe İbni Zeyd işin aslını bize öğretiyor. Allah Resulü yok dedi, geldi. Gecesi şöyle geçiyor. Açtı ellerini, yalvarıyor Rabbine. Allah'ım diyor, senin peygamberin infaka teşvik ettiği, benim de infak edeceğim hiçbir şey yok. Ve ben şimdi yokluktan dolayı cihada katılamıyorum. Böyle bir hayırdan mahrum kalıyorum. Bunun üzerine ağlıyor. Ne yapacağım Allah'ım, bana bir çıkış yolu. Bu hayırdan beni mahrum etme Allah'ım diyor. Dua dua yakarıyor ama yok. Yok olunca yok işte. Bir şey bulamıyor. Sabaha yakın bir saatlerde biz Ulbe İbni Zeyd'i secdedeyken bir anda kalktığı halini okuyoruz kitaplarda. Kalkmış, gözünden yaşlar akıyor, ellerini açmış ve şöyle bir dua ediyor. Allah'ım diyor, senin peygamberin infaka teşvik etti, verenler verdi ama benim verecek bir şeyim yok. Ben de şöyle bir şeyi infak etmeye karar verdim. Biliyorsun ki fakir bir kulunum, onun için çok Müslüman kardeşlerimin fakirliğimden dolayı izzetimi ve şerefimi çiğnediklerime şahit olmuşumdur. Şimdi ben de izzet ve şerefimi çiğneyerek bana bu manada hak sahibi olma özelliği kazandıran her kardeşimden hakkımı feragat ederek, yani hakkımı helal ederek, yani o elde ettiğim hakkı senin yolunda infak ederek bir infakta bulunmak istiyorum. Sen bu yaptığım infakı kabul eyle. Bu duayı yapıyor, Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabah namazını kıldırmış. Cemaate dönüyor. Söyleyin bakayım diyor. Hanginiz bu gece bir infakta bulundunuz ki Allah Cebrail'i gönderdi ve o infakın kabul edildiğini söyledi. Ses yok. Ama Efendimiz gözlerini Ulbe'nin üzerinde yoğunlaştırmış. 2-3 kez söyleniyor. Sonra Ulbe kalkıyor. Ya Resulallah diyor, başımdan geçen böyle böyle. Diyor ki sallallahu

aleyhi ve sellem, öyle bir infakta bulundun ki Allah o infakını kabul olmuş sadakaların sınıfına yazdı. İhsandır işte bu. Gerçekten Allah'la murakabe çizgisinin, Allah'la irtibatın güçlü olmasının bir işaretidir bu. Bir örnek daha aktarayım size. O elinde avucunda olmayanlardan birisi Vasile İbni Eska. Biraz araştırın. Çok farklı bir isimdir. Allah Resulü ile beraberliği birkaç saat geçmiş. Ondan sonra Medine'nin dışına çıkmış. Sonra biraz daha peygambere yakınlaşma adına Medine'ye gelmiş. Efendimiz Tebuk yolcusu olmuş. Allah Resulü Tebuk'ta. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tebuk'a çıkmış. 2 gün olmuş. Nasıl bir imanı öğrenmişse, nasıl imandan sonra cihat sorumluluğunu kavramışsa, elde avuçta da bir şey yok. Kab İbni Ucre isimli bir yakını var, onun yanına gidiyor. Diyor ki peygamber çıkmış cihada ama benim binecek bir bineğim yok. Bana bir tane at ver. Ne kadar ganimet alırsam o ganimetin hepsini sana vereyim. Eğer şehit olursam da Allah ecrini versin senin. Böyle bir aralarında pazarlık oluyor. Kab İbni Ucre ona bir at veriyor. Varıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu görünce çok memnun oluyor. Cihada katılıyor. Arkasından Efendimiz onu bir sefere gönderiyor. Epey bir ganimetle dönüyor. Ganimetleri de alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor. Efendimiz ona ganimetinden payını veriyor. Sahabe borcunu ödeyen adamdır. Sözünü tutan adamdır. Cihat bile olsa başkasını mağdur etmeyen adamdır. Anında alacağını almıştır, Medine'ye geri dönmüştür. Döner dönmez Kab İbni Ucre'nin karşısındadır. Anlaşmamız şöyle, sana ganimetten vereceğim pay şu diyor. Kab İbni Ucre diyor ki ben evet başta sana bir şey söylemedim. Ama şimdi sen getirdin diye benim sana söyleyeceğim söz şudur. Tek bir şey almam senden, o benim ecrim ve mükafatım olsun. Allah senin ecrini de mükafatını da ziyadeleştirsin. Anlayın buradan Vasile İbni Eska'nın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla o kadar az bir birlikteliğine rağmen ihsan noktasında erdiği noktayı ve cihat ordusu çıkmış olmasına rağmen arkasından sorumluluğunu düşünerek o cihat ordusuna katılma noktasındaki hassasiyeti. Size son bir örnek söyleyeyim de sonra Muaz İbni Cebel'e getireyim. İfk hadisesini hepiniz biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında da zor bir hadise. Ayşe anamızın dünyasında daha zor bir hadise. Ebu Bekir'in evinde de daha farklı bir hadise. Hadiseye girmeyeceğim. Bir aylık o yoğun ve zorlu imtihandan sonra Allah Nur suresinde ilgili ayetleri indiriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ayetleri Mescid-i Nebevi'de okuyor. Dinleyenlerden bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'dir. Ayetleri duyar duymaz eve koşuyor. Kızım diyor. Bak Allah sana böyle ayetlerle mesaj veriyor. Bu ayetler senin hakkında indi ve senin iffetini bu şekliyle Cenab-ı Hak anlattı diyerek ona müjde veriyor. Sonra diyor ki Hazreti Ebu Bekir bir kız babası olarak hadi diyor git Allah Resulüne teşekkür et ve onunla olan kırgınlığını gider. Ne diyor anamız? Anamız tam anadır. Vallahi tam anadır. Söz şudur. Elhamdülillah. La bike hamdike ve la bi ashabike. Hamdimi Allah'a yaparım. Ne sana babasına diyor ne de senin ashabına içinde peygamberimiz de var. Yani onlara yok bu manada. Ben sadece ve sadece Rabbime yaparım. Sonra bu sözden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haberdar oluyor. Efendimiz Ayşe anamızın o söylediği söze öyle tebessüm ediyor. Öyle bir güzellikle karşılıyor ki Ayşe annemizin ihsan şuurunda vardığı o noktaya bir yönüyle takriri ile tasdikte bulunmuş oluyor.

sahabenin ihsan noktasında vardığı bu noktaları anladığınız zaman buna ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, onun olduğu yerde ihlasın nasıl olabileceğini, ihlasın olduğu yerde de riyanın olmayacağını siz bu örnekler üzerinden anlayın. Allah hepimizi anlayanlardan, kavrayanlardan ve yaşayanlardan eylesin. Aziz kardeşlerim, Muaz İbni Cebel'le bu bahsi kapatmak istiyorum. Bu dersle beraber 7 ders boyunca biz iman ahlakını öğrendik. İman ahlakına ait bütün mesajların arkasından size şimdi aktaracağım. Muaz İbni Cebel de ihsan şuuru noktasında sahabenin gerçekten arzuladığı ve seviye itibariyle en üst seviyelerde olduğu bir noktayı yakalayan bir isimdir. Bakın, oğluna söylediği söz en başta Hazreti Ali'nin söylediği sözle karşılaştırmalı okuyun ki meseleyi anlamış olasınız. Ne diyor biliyor musunuz oğluna? Oğlum, insanlarla az, Rabbinle çok konuş. Belki o zaman kalbin Rabbini görür. Demek ki gören bu göz değilmiş. Gören kalbin gözüymüş. Ama bunu elde edebilmenin yolunu da gösteriyor bize alimlerin alimi olan Muaz İbni Cebel. İnsanlarla az konuşacaksın ama Rabbinle çok konuşacaksın. Rabbinle böyle bir murakabe çizgisi yakalayacaksın ki kalbin Rabbini görsün. O ihsan şuuru dediğimiz elde edilmesi gereken o şuura bir şekliyle kavuşulmuş olsun. Benim asıl aktaracağım bu değil. Asıl aktaracağım Buhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen şu rivayet. Bizzat Muaz İbni Cebel'in kendisi bize aktarıyor. Bir gün diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beni terekesine bindirdi. Yani bineğinin arkasına. Aramızda sadece bir ip vardı diyor. Ben de yaslanmışım ona. Efendimiz aleyhissalatü vesselama daha yakın olma adına. Ve o şekilde gittik. Biraz Medine'nin dışlarına doğru. Biraz sonra sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Muaz, ben dedim ki lebbeyk ya Resulallah. Sustu, konuşmadı, ben de sormadım. Biraz daha gittik. Ya Muaz dedi bir daha, lebbeyk ya Resulallah dedim, bir daha sustu. Biraz daha gittik, üçüncü kez ya Muaz dedi, lebbeyk ya Resulallah dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuştu. Muaz dedi, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Muaz dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki gerçekten Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Bu sözü söyledi, yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir müddet sonra ya Muaz dedi lebbeyk ya Resulallah dedim. Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerinde hakkı nedir bilir misin? Ben yine Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dedi ki onlara azap etmemesidir. Müjde büyük, vallahi çok büyük. Muaz'ın kalbi yerinden çıkacak gibi oluyor. Duramıyor ve şöyle söylüyor ya Resulallah, söyleyeyim mi bunu herkese? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biraz düşünüyor, söyleme diyor. Eğer duyarlarsa tembellik yaparlar hayır işlerinde. Muaz ölüm döşeğinde bunu söylüyor. Ya diyor bu o kadar büyük bir müjde ki, evet Allah Resulü bana söyleme dedi ama bunu söylemeden gidemem dedi. Ve ölüm döşeğinde bu hadisi rivayet etti bize. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Buhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen bir hadis. Neymiş peki bizi kurtaracak şey? Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. İşte ihlas budur, ihsan budur. Allah bizi bundan geri bırakmasın. Hepimize bu şuuru içirsin. Öyle bir içirsin ki ihsan adına, ihlas adına ne varsa eksiğimiz bunları gidersin de hayatımızda var olan yanlışlıklar
daha güzelleriyle inşallah şekillenmiş olsun. Aziz kardeşlerim, bir dönemin böylece sonuna geldik. Her başın bir sonu var. Bu da başladı, böylece bitti. Bitmeyecek bir hayat var. Allah o hayata da bizleri eriştirsin inşallah. Allah nasip ederse inşallah 10 Ekim 2015 Cumartesi günü bir cumartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde olacağız. O dediğim tarihte ve inşallah 82 il 82 sahabi projesinin kapanışını, yeni bir projenin de tanıtımını orada beraberce şahit olup o şahitliğimizi ortaya koyacağız. Allah nasip ederse Kur'an yılı diye bir yıl ilan ettik. Kur'an sünnet bütünlüğünü nazara vermek için, bu konudaki arızaları gidermek için, bu konudaki var olan sıkıntıları biraz olsun ortaya koyup telafi etmek için böyle bir proje tertiplendi kardeşlerimiz tarafından. Ahlakı Kur'an, davası Furkan denilecek. Mucize bir kitap, mucize bir nesil denilecek. İnşallah vahyin son muhataplarının üzerinden Allah'ın kelamı bir yıl çeşitli programlarla anlaşılmaya çalışılacak. 10 Ekim o cumartesi günkü buluşmadan sonra yine biz buraya geleceğiz. Cumartesi günlerimizde muhteşem ahlak adına ki bu yürüyüşümüzü devam edeceğiz. Bu seneki bu dersimiz 60. dersimiz oldu. Ben çıkardım programımı. Allah nasip ederse bu başlık altında size 40 tane ders daha yapacağım. İhtilaf ahlakını konuşacağız. Münazara ahlakını konuşacağız. Devlet ahlakını konuşacağız. Trafik ahlakını konuşacağız. Telefon ahlakını konuşacağız. İnfak ahlakını konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız. Tam 40 ders. 100 derste de bitireceğiz Allah nasip ederse. 40 ders deyince seneki programı vermiş oldum ama bir sonraki seneyi de verdim sanki yaşayacakmışız gibi, ama ne yapalım, dua olsun inşallah Allah ömür verirse. Bir sonraki ders seneden de yaklaşık 12-13 hafta almış oluyoruz bu derslere. Ondan sonra o yarım dönem, yani dönemin 1/3'lik kısmı için de bir ders daha yapacağım size. Bir ders başlığında bir ders daha yapacağım size. Öteden beri fırsat olsa da yapsam diye düşündüğüm bir dersi şimdiden açıklıyorum size. Yaklaşık 1,5 sene var ama şimdiden söyleyeyim, hiç önemi yok. Öteki hayat başlığında ölümden cennet hayatına, cehennem hayatına dair o hayat devrelerini anlatacak bir ders yapmak istiyorum. Neden bu ders biliyor musunuz? Çünkü biz modern zamanlarda yaşayan Müslümanlar ne cennetten ümitlerimiz artıyor ne cehennemden korkuyoruz. Cehennem de bize korku vermiyor, işin kötü tarafı. Cennet de bizi ümitlendirmiyor. Şimdi biz öteki hayatı tanımadığımız için bu hayatta basit şeylerin peşine düşüyoruz. Dolayısıyla bu konuda bir zafiyetimiz var. Bu zafiyeti giderme adına böyle bir ders yapma arzum var. Allah eğer ömür verirse muhteşem ahlak dersleri 100 derste nihayeti erince öteki hayat diyeceğiz. Herhalde bir 20 ders, 20 ders başlığı altında da böyle bir dersi beraberce yapmaya çalışacağız inşallah. Biraz uzunca bir tatil devremiz var. Bu tatil devresini Müslümanca geçirmek, tatil değil bir yönüyle tecdit adına, yenilenme adına bir fırsata dönüştürme noktasında hepimizin ciddi sorumlulukları var. Bakın şu günlerde Şaban'ın nısfına, yani ortasına doğru yürüyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir yönüyle bize müjde verdiği, mağfiret adına çok farklı şeylerin tezahür edeceği nısf-ı Şaban'a yaklaşıp arkasından Ramazan'a doğru yürüyeceğimiz günler. Ayşe annemizin bize verdiği haber şu: Şaban ayının 15'inden sonra sallallahu aleyhi ve sellem bir başka idi. Ne vardıysa hayatında bir başka olurdu. Ama iş Ramazan'a yasladığı zaman Ramazan'da ne o bizi tanırdı ne biz onu tanırdık. Biz ne Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi Şaban'ımızı ne de Ramazan'ımızı ihya edemiyoruz ne yazık ki. Ama hiç değilse bu bilgileri bilelim de
bazı hayatımızda var

0: olan şeylere çeki düzen verelim. Onun için yatmak yok, tembellik yok, bir şekliyle burada dersler yok diye farklı şekillerde zamanı geçirmek yok. Onu daha farklı bir şekliyle geçirebilmemiz için her sene yaptığımız gibi bu sene de yine size birkaç tane ödev vermek istiyorum. O ödevlerden iki tanesi şu. Onlardan birisi her zaman yaptığımız gibi. İnşallah Ramazan'ın 17. gecesi Bedir gecesidir. Bedir gecesine kadar birer Kur'an hatmi hepiniz okuyacaksınız. Ramazan'ın 27. gecesine kadar da birer hatim okuyacaksınız. İki hatimle Ramazan'ı karşılayacağız Allah'ın izniyle. Allah izin verir de Bedir gecesine bizi kavuşturursa inşallah Bedir gecesi günü ellerimizi dua için kaldırdığımız zaman şu anda Uhud'ları yaşayan İslam coğrafyalarının Bedirlere ermesi adına dua dua yakaracağız. İnşallah hep beraber o gün o gece o okuduğumuz hatimleri de teslim ederek bir şekliyle nasibimizi ziyadeleştirme noktasında gayret içerisinde olacağız. İslam coğrafyalarının dört bir tarafında Uhud'lar yaşanıyor. 2 gün önce Suriye'den, Guta'dan bazı kardeşleri dinledim. Vallahi 2 gündür kendimde değilim. Şu anda öyle ambargo, öyle bir muhasara var ki oralarda akıllara durgunluk verecek. Yani şu kadarını söyleyeyim, şu noktadalar. Şu anda kurbağa yemeye bile razı o insanlar, onu bile elde edemiyorlar. Bu kadar sıkıntıların üst düzeye vardığı bir yerde eğer biz Müslümanlar olarak başka sevdaların peşinde olursak Allah'a nasıl hesap veririz onu da bilmiyorum. Onun için en azından şu günleri bunları da onarma adına bir fırsata dönüştürme noktasında bir gayretimiz olsun inşallah. İnşallah Kadir gecesinde okuyacağımız hatimleri de evlatlarımıza bir de bu memleketin insanına hediye edelim. Yaşadığımız şu zeminde Müslümanlar olarak çok zor bir süreç yaşıyoruz. Zorluğumuz her geçen gün daha da artıyor. Bazı şeylere bakarak bu memlekette belli şeylerin bittiğini ne olur zannetmeyin. Her şey aslında şimdi başlıyor. Zorlu bir imtihanla karşı karşıyayız. Bundan sonraki süreç daha da zor olacağı her halinden belli. Öyleyse eğer bu manada biz azığımızı fazlalaştıralım. Biz hazırlığımızı kışa göre yapalım. Allah baharı ihsan ederse baş göz üstüne. Ama biz hazırlığımızı kışa göre yapalım. Kışların çetin geçeceği belli. Onun için ne yapıp yapıp bu memleketinde iman selameti adına bir ızdırabımız olsun. Dualarımız, gayretimiz, çabamız öyle olsun. İnşallah Kadir gecesine erdiğimiz zaman da dualarımız bu şekliyle şekillenmiş olsun. Rabbim o günlere eriştirmiş olsun bizleri inşallah. Sizlere okuyabilmeniz için yazın bir şekliyle Kur'an yılına da hazırlığınızı yapabilmeniz için 2 tane kitap tavsiye edeceğim. Bunlardan bir tanesi En Mühim Mesaj Kur'an, Prof. Dr. Muhammed Abdullah Dıraz'ın bir çalışması. Kur'an'ın mahiyetiyle ilgili çok güzel bilgiler veriyor bu kitap bize. Bununla bu yazın Kur'an'la münasebetimizi arttırma noktasında bir gayrete girmek için böyle bir kitabı size tavsiye ediyorum. Kur'an algıları var biliyorsunuz memlekette, İslam dünyasında. Bu algıların kaynağını da öğrenme adına bu kitabı sizlere tavsiye ediyorum. İsmail Albayrak'ın Klasik Modernizm'de Kur'an'a Yaklaşımlar. 5 farklı yaklaşım okuyacaksınız burada. Bunların üzerinde de çeşitli müzakereler yapılacak. Siz kendi aranızda yapıp o müzakerelerinizi biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Bu 2 kitabı da size emanet ediyorum. Yazın farklı bir biçimde yazınızı şenlendirmeniz için. Buradan sizin aracılığınızla başta siz olmak üzere şu anda bizi dinleyen bütün kardeşlerime söyleyeceğim birkaç şey daha var. Öylelikle sözlerimi bitireceğim. Bu sene 3. yılını bitirdiğimiz bir projemiz vardı bizim. Suffa Meclisleri adı altında. Bilenler bilir. İlk sene hadisle başladık. İkinci sene siyerdi. Üçüncü sene ilmihaldi. Bu sene ise Kur'an olacak Allah'ın izniyle. Dua edin Cenab-ı Hak muvaffak kılsın. Şu anda Kur'an yılının Suffa meclislerinin müfredatını yazıyorum. Müfredatlarını biz veriyoruz. 32 dersten oluşan bir ders silsilesi bu. Ne olur bu ders halkalarını bir şekliyle daha canlı bir hale getirme noktasında bir gayrete girelim. Artık biz bir araya geldiğimiz zaman o saatleri, dakikaları boşa harcamaktan vazgeçip Allah'ın kitabıyla, sorumluluklarımızla tanışma adına bir gayrete girelim. Buradan hepinize, sesimi duyan herkese çağrım şu. Ne yapıp yapıp her tarafta bu meclisleri çoğaltma adına bir gayret içerisinde olalım. Sizler muallim özelliğindeyseniz arkadaş grubunuzla böyle bir halka kurarsınız. Buradaki kardeşlerimizle irtibata geçersiniz. Onlar müfredat konusunda, yöntem konusunda, usul konusunda size destek olurlar. Hayır biz talebeyiz, bize muallim ihtiyacımız var dersiniz. Muallim ihtiyacınızı buraya bildirirsiniz. İnşallah buradan kadın erkek biz elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz şekliyle kardeşlerimize muallim desteğinde bulunuruz. Ama yapmamız gereken şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği şekliyle diz dize, gönül gönüle, yürek yüreğe, göz göze bu ders halkalarını Suffa'nın iklimini yansıtacak bir biçimde çoğaltmak. Kur'an yılı vesilesiyle bu halkaların daha fazla çoğalmasını gönülden arzu ediyorum. Allah bereket versin diye dua ediyorum. Sizden de dua bekliyorum. Beşinci husus aziz kardeşlerim, bu söylediklerimin hepsinin arkasından Kur'an yılıyla da ilgili birkaç şey söyleyeyim. Onunla da şimdilik bir bilginiz olsun. Allah nasip ederse gelecek sene medresemiz Samet Medresesi'nden Kur'an Medresesi'ne dönüşecek. Bu sene Samet Medresesi 4. yılını bitirdi. Bugün de arkadaşlar bir piknik yapmışlardı. Son noktayı koydular. İnşallah seneye Kur'an Medresesi olacak. Ahkam ayetlerinin tefsirine ait bir ders olacak. Kur'an'ın bilincine ait bazı dersler olacak. Farklı bir ders silsilesiyle Kur'an ekseninde bazı dersler buradan verilecek, bilginiz olsun. Yine biz Kur'an'ın şahitleri diye bir ders silsilesi başlatacağız. Medresemizde 12 ders sürecek ve o ders silsilesinde sahabenin Kur'an anlayışını anlama adına bir gayrete gireceğiz. Kur'an'ın şehitleri diye bir proje başlatıyoruz. O projenin içerisinde Avrupa'nın 8 noktasında Allah nasip ederse ilk program 29 Kasım Pazar günü Avusturya'da, Viyana'da başlayacak. Mayıs'a kadar Avrupa'nın 8 noktasında Kur'an'ın şehitleri diye bir ders silsilesi, bir program oluşturulacak. Kur'an'da Hazreti Peygamber diye bir projemiz var yine bunun içerisinde. Bu da Türkiye'nin 7 bölgesine bir yer daha ekleyerek 8 ders, 8 tane farklı ilimizde farklı programlar olacak. Bunun da ilk programı 25 Ekim 2015 Pazar günü Antalya'da inşallah. Projenin gençler ayağı var. Ben sadece burada bir tanesini söyleyeceğim ama inşallah siz o 10 Ekim'de diğerlerini de duyacaksınız. Allah nasip ederse Türkiye'nin 8 tane üniversitesinde vahyin yetiştirdiği gençler diye 8 program yapacağız. Bununla da yine sahabe üzerinden hem Kur'an'ın terbiye sistemini hem Kur'an'ın bir nesli nasıl inşa ettiğine ait bazı mesajları vermeyi arzuluyoruz. Yapabilir miyiz, edebilir miyiz, altından kalkabilir miyiz bilmiyorum. Niyet böyle, inşallah niyet hayırdır. Akıbet de inşallah hayır olsun. Allah hayır yollarında bizleri koştursun. Hayır yollarında bizleri coştursun. Sahabeyi anlamak, sahabeyi anlatmak bir yönüyle iyidir, hoştur da bir yönüyle de zordur. Vallahi sahabeyi tanıyan adam yatakta yatamaz. Vallahi sahabeyle tanışan adam yoruldum diyemez. Vallahi sahabeyi tam anlamıyla anlayan adam bir dakikasını boş geçiremez ve yanan o yangını görür, iman adına gayret içerisinde olur. Ben anlayan, tanıyan biri olduğumu iddia etmiyorum. İnşallah siz onlarsınız, onlardansınız. Allah beni de sizlerin içerisine katmış olsun. Allah bu güzel hizmetleri daha da bereketlendirsin. İmanlarımıza, izanlarımıza daha da farklı bereketler ihsan eylesin. Ne yapılıyorsa, ne ediliyorsa kendi adına yapılmasını sağlasın. Eğer niyetlerde kendinden başka bir şey varsa muvaffak kılmasın. Eğer niyetlerde kendinden başka bir şey varsa bir daha bizi buraya çıkarmasın. Eğer niyetlerde kendinden başka bir şey varsa buraların hakkını verecek insanları buralara getirsin. Son nefesimize kadar onun yolunda olmayı bizlere nasip eylesin. Nesillerimizi bizden daha hayırlı eylesin. Çocuklarımızı, nesillerimizi bu bayrağı daha ötelere taşıyabilecek azmin ve gayretin sahibi etsin. Son nefesimize kadar ashab-ı kiram efendilerimiz gibi iman yolunda gayret içerisinde olmayı hepimize nasip eylesin. Ne olur hakkınızı helal edin. Varsa bir kusur, varsa bir sıkıntı, haklarınızı bu konuda helal edin. Olur ki sürçülisan etmişizdir, bazen ineleymişizdir, bazen bir şeyler söylemişizdir. Ama hayır adına konuşmaya çalıştık. Allah niyetlerimizin karşılığını bizlere versin. Amin. Ve bizleri daha güzel günlerde buluştursun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukur Ambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
12: Zorunlu yayın.
13: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
12: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
14: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
15: Ya Muid sensin. Sensin Muid ki sende son bulur hasretler, sana döner bütün işler, seninle bulunur itikler. Sende son bulur sonlar, sen olunca sonra yok, sen olunca son yok.
16: Allah.
17: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavun'u ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz.
2: Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız.
3: Yani Muharrem'in 9'uyla 10'unu ya da 10'uyla 11'ini oruçlu geçireceğiz, öyle mi?
4: Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?
5: Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?
6: Bana kızmadı. Sıkı sıkı temizlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum.
7: Oğlum, ne yaptın da bu kadar yoruldun?
6: Resulullah'ın bir işini yaptım anne.
7: Öyle mi? Neymiş o iş?
6: Söyleyemem. Bu bir sır.
7: Aa, bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enes'ciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme, olur mu evladım?
6: Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende.
0: 39. Bölüm.
5: Medine'de serin bir sabah vaktiydi. Müslümanlar Resulullah'ın arkasında sıkıca saf tutmuş namazlarını eda etmişlerdi. Peygamberimiz arkadaşlarını tek tek sorar, cemaate gelemeyenlerin bir sıkıntısı olup olmadığını araştırırdı. Yine öyle yapmış, göremedikleriyle ilgili bilgi almıştı. Sonra gözü yokluktan dolayı üstlerinde doğru düzgün kıyafetleri olmayan suffe ashabına takıldı. Çoğunun sahip olduğu bir parça bez ancak belden aşağılarını örtmeye yarıyordu. Peygamberimiz ashabına şöyle dedi. Ey Müslümanlar! Yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyunuz. Ashab-ı kiram Resulullah'ın ne demek istediğini anlamıştı. O gün pek çok kişi bulabildiği ne varsa

ise sadaka olarak getirdi. İhtiyaç sahibi olanlar sadece Suffe ashabı değildi. Dolayısıyla Peygamberimiz dostlarını sık sık sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir başka gün, güneşin doğduğu her gün, insanın bütün eklemlerinin

0: sadakadır. Güzel sözle sadakadır. Namaza giderken attığın her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır. Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır. Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için sadakadır. Peygamberimizin sadaka olarak tarif ettiği bu davranışlar sosyal dayanışmanın temelini oluşturuyordu. İyi niyetle yapılan her şeyin Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu öğrenen Müslümanlar, hayırlı işlerde birbirleriyle yarışıyor ve birbirlerini buna teşvik ediyorlardı. Resulullah'ın en iyi dinleyicilerinden biri Hazreti Enes'ti. Enes büyük bir muhabbetle Peygamberimizi izler, onun her sözünü hafızasına kaydederdi. Yine böyle bir gün öğrendiklerini arkadaşlarına anlatıyordu.
1: Bugün Peygamberimizden ne öğrendim biliyor musun?
2: Ne öğrendin?
1: Birbirimize selam vermemiz ve güler yüzlü olmamız sadaka sevabı kazandırırmış bize. Kaybolan birine yol tarif etmek, iyi göremeyen birine rehberlik etmek de öyleymiş.
2: Öyle mi? Bunlar çok kolay şeyler. Yolda kaç kişiye selam verebileceğiz diye yarışalım mı?
1: Tamam, başlıyoruz. Buradan çarşıya kadar, anlaştık mı? Kim daha çok selam verir ve selam alırsa kazanır.
2: Gülümsemeyi de unutma.
1: Hadi.
2: Hadi.
0: İslamiyet günden güne yayılıyor. İnsanlar kabileler halinde ya da bireysel olarak Peygamberimize iman ediyorlardı. Kabul ettikleri dinin kuralları açıktı. Haramlar ve helaller belliydi. Pek çok kişinin geçmişinde yaşadıkları vicdanlarını rahatsız ediyor, bunların affedilip affedilmeyeceğini merak ediyorlardı.
3: Ne oldu kardeşim? Düşünceli görüyorum seni.
4: Dalmış gitmişim. Sağ ol, bir şeyim yok.
3: Neye dalmıştın peki?
4: İslam'dan önceki hayatımı düşünüyordum. Yaptıklarımı, söylediklerimi. Nasıl insanlarmışız biz? Onca günahın arasında doğruyu hiç mi görememişiz?
3: Peygamberimiz tevbe ile bütün günahların silineceğini söyler.
4: Benim kadar günahkar olsa da mı?
3: Kimin ne kadar günahkar olduğunu Allah bilir. Ümitsiz olma. Ayeti kerimede Allah, rahmetimden ancak kafirler ümit keser der.
4: Öyle mi? Bunca şeyi yapmama rağmen geç kalmadın mı yani?
3: Hayır, tabii ki geç kalmadın. Resulullah, ölüm gelip çatana kadar tevbe kapısı açıktır der. Sen pişmanlığını arz ettiğinde, af dilediğinde Allah bunu kabul eder. Kötülüklerini iyiliğe çevirir.
4: İnşallah. Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmak isterim. Günahların kirinden arınmış olarak. Peki özellikle dua edebileceğim bir zaman var mı?
3: Özel bir zamanı bekleme. Hele de istiğfarı geciktirme. Her an Allah'a dua edebilirsin. Ama özel bir zaman soruyorsan, geçen gün duyduğum şeyi söyleyeyim sana. Peygamberimiz şöyle diyordu. Yüce Rabbimiz her gece, gecenin son üçte birinde dünya semasına rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu, ona dilediğini vereyim. Benden mağfiret isteyen yok mu ki, onu bağışlayayım.
4: Ne güzel bir müjde bu.
3: Hem de nasıl. Bir de yine peygamberimizden öğrendiğim bir dua var. Onu da öğreteyim mi sana, ister misin?
4: İstemez miyim?
3: Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur.
4: Allah senden razı olsun. Benim gönlüme su serptin. Allah da seni mükafatlandırsın.
3: Amin kardeşim. Hepimize güzellikler versin. Namaz vakti yaklaştı. Gel mescide gidelim. Resulullah'la namazı da kıldığın zaman gönlün iyice ferahlar.
4: Tamam, hadi gidelim.
0: Bir gece Peygamberimiz Hazreti Ömer'le birlikte Hazreti Ebubekir'in evine gitmiş, orada bazı meseleleri konuştuktan sonra da arkadaşlarıyla birlikte mescide

0: Abdullah bin Mesud kendisini dinleyenlerin arasında Resulullah'ın olduğunu görünce hem şaşırdı hem de utandı. Peygamberimiz arkadaşlarına Kur'an'ı indiği andaki tazeliğiyle okumak isteyen Abdullah'ın okuduğu gibi okusun diyerek ona iltifat etti. Sonra da kendisine Kur'an okumasını istedi.
1: Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olduğu halde ben sana nasıl Kur'an okuyabilirim?
0: Peygamberimiz, ben Kur'an'ı başkalarından dinlemekten de hoşlanırım dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud Nisa suresini okumaya başladı.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak ayetine geldiği zaman, Peygamberimiz bu kadarın yeterli olduğunu söyledi. Abdullah, Resulullah'ın yüzüne baktığında onun gözlerinden yaşlar akıyordu. Müslümanların şiddetli açlık ve yoklukla mücadele ettiği zamanlardı. Birkaç gün boyunca midelerine bir lokma girmediği olurdu. Yine böyle bir zamanda Suffe'nin gençlerinden Ebu Hureyre yiyecek bulma ümidiyle dışarı çıkmıştı. Peygamberimiz onun durumunu fark etmiş ve onu alıp evine götürmüştü.
3: Resulullah'ın evinde de kaç gündür yemek pişmiyor. Bizim halimize dayanamıyor ama kendisinin durumu da farklı değil. Keşke açlığımı fark etmeseydi de onu zahmete sokmasaydım. Görüyor musun? İşte Resulullah'ın evinde de bir bardak sütten başka bir şey yok. Şimdi onu bana verirse kendisi ne içecek?
0: Peygamberimiz, Ebu Hureyre, git Suffe'deki arkadaşlarını çağır, dedi.
3: Emredersiniz ya Resulallah. Bir kap süt hangimize yeter ki? Ben Resulullah onu bana verirse kendi ne içecek diye düşünürken, o Suffe'nin tamamını çağırmamı istedi. Nereden baksan 80 kişi var. Allah Allah.
0: Ebu Hureyre, Peygamberimizin dediği gibi tüm arkadaşlarını davet etti. Hepsi bir araya geldiler. Peygamberimiz besmele çekerek kabı Ebu Hureyre'ye verdi ve herkes sırayla içsin dedi.
4: Buyurun.
3: Allah'ım sen ne kadar büyüksün. İçiliyor içiliyor bitmiyor. Kaçıncı kişi içti hala bitmiyor. Ya Resulallah herkes doyana kadar içti. Buyurun bu da kalanı.
0: Resulullah Ebu Hureyre'ye bakıp gülümsedi ve Ebu Hureyre, süt içmeyen ikimiz kaldık. Otur sen de iç, dedi.
3: İçtim, elhamdülillah.
0: Resulullah kendisine, biraz daha iç, dedi.
3: İçtim ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, biraz daha iç, dedi.
3: Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki, içecek yerim kalmadı ya Resulallah.
0: Bunun üzerine Resulullah, Allah'a hamd edip besmele çekerek kalan sütü içti. Ebu Hureyre de Suffe ehli de hayretler içindeydi. Suffe ashabı hem karınlarını doyurmuş hem de Resulullah'ın bir bereket mucizesine şahit olmuşlardı. Musab bin Umeyr'in Medine'ye İslamiyet'i anlatmak için geldiği zamanlarda İlk Müslüman olanlardan biri Üseyd bin Hudayr idi. Peygamberimizi çok sever, onunla birlikte bulunduğu anların hiç sona ermemesini isterdi. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuduğunda tadına doyum olmazdı. Bir gece evinin bahçesinde Kur'an okumaya başladı. Bir tarafında uyuyakalan oğlu Yahya, diğer yanında da az önce bağladığı atı vardı.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: Bu hayvan neden böyle huysuzlandı? Bir şey mi gördü acaba? Neyse, sakinleşti.

0: Allah Allah. Ne oluyor sana? Sakin ol. Etrafta da bir şey yok ki. Neden ürküyorsun?
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا.
1: Çocuğa bir zarar vereceksin. O da ne? Gökyüzünde bulut gibi bir şey var. İçinde de kandile benzeyen ışıltılar. Allah'ım bizi felaketlerden koru. Selamette kıl. Hadi oğlum, içeri girelim. Sabah olunca olan biteni Allah Resulüne sormalıyım.
2: Üseyd sabah namazından sonra peygamberimize bir gece önceki hadiseyi anlattı.
1: Gördüğüm beyaz gölge tabakası Kur'an okumayı bırakınca içindeki parıldayan şeylerle birlikte semaya doğru çekilip gitti. Nihayet onu göremez oldum.
2: Peygamberimiz, onlar neydi biliyor musun? Dedi.
1: Bilmiyorum ya Resulallah.
2: Peygamberimiz, onlar meleklerdi. Senin sesini dinlemek için gelmişlerdi. Eğer okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinlerlerdi. İnsanlar da onları görür, seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden de gizlenmezlerdi, dedi. Ashab-ı kiram, Kur'an ayetlerini okumaya doyamaz, Rablerinin kelamını büyük bir zevkle tekrarlardı. Hazreti Üseyd iki şeye doyamadığını söylerdi. Bunlardan birincisi Kur'an okumak, ikincisi de Resulullah'ın huzurunda bulunmaktı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
6: Şimdi reklamlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

geçtiğin sokaklarda ardınca koşuşurlar

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Ali'nin insanları cihada teşvik etmesi. Hazreti Ali bir gün minbere çıkarak şu hutbeyi irad etmiştir. Hamd, bağladıklarını hiç kimsenin çözemediği, çözdüklerini ise hiç kimsenin bağlayamadığı Allah'a mahsustur. Eğer o dilemiş olsaydı, yarattıklarından iki kişi bile anlaşmazlığa düşmezdi. Ümmet de kendi aralarında çekişmez, hiç kimse başkalarının hakkını ketmederek üstünlük iddiasına kalkışmazdı. Bizleri ve şu kavmi, Şam ordusunu bu meydana ilahi kaderler sevk etmiştir. Şu anda Rabbimiz yaptıklarımızı görmekte ve söylediklerimizi işitmektedir. İsteseydi aza halk da hangi tarafı tutması gerektiğini anlardı. Ancak Allah Teala bu dünyayı burada iyilik yapanlara mükafatlarının, kötülük işleyenlere de cezalarının verileceği ve hiç kimseye haksızlık yapılmayacağı ahiret günü için bir amel yeri kılmıştır. Siz yarın o kavimle karşı karşıya geleceksiniz. Bu gece çok ibadet ediniz ve çok Kur'an okuyunuz. Allah Teala'dan yardım ve sabır isteyiniz. Onlara ciddiyet ve kuvvetle karşılık veriniz. Doğruluktansa hiçbir vakit ayrılmayınız. Bu sözlerden sonra Hazreti Ali minberden inmiştir. Hazreti Ali'nin Sıffin gününde insanları savaşa teşvik etmesi. Sıffin gününde Hazreti Ali halkı teşvik ederek onlara şöyle hitap etmiştir. Allah sizlere azaptan kurtulup hayra ve saadete ulaşabileceğiniz bir ticaretin yollarını açmıştır. Bu yolsa Allah'a ve onun Resulüne iman edip Allah yolunda cihad etmektir. Bunun mükafatı olarak da günahlarınızın bağışlanacağı ve size Adın cennetlerinde güzel meskenler verileceği vaat edilmiştir. Allah Teala kendi yolunda birbirlerine kenetlenmiş yapılar gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. O halde siz de saflarınızı birbirine kenetlenmiş binalar gibi sımsıkı yapınız. Zırhlılarınızı öne geçirip diğerlerini arkaya alınız ve dişlerinizi sıkınız, sabır gösteriniz. Hazreti Ali'nin insanları haricilere karşı savaşa teşvik etmesi. Hazreti Ali, Nuhayle denilen yere karargah kurup haricilerin yola gelmelerinden ümidini kestiğinde bir konuşma yaptı. Allah Teala'ya hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar! Kim Allah yolunda cihadı terk eder ve onun düşmanlarıyla iyi geçinme yollarını ararsa, azap ve helakı hak etmiş demektir. Eğer Allah'ın nimet ve yardımı yetişmeyecek olursa, onları hiç kimse bu durumdan kurtaramaz. Allah'tan korkunuz ve ona karşı çıkanlarla savaşınız. Allah'ın nurunu söndürmek isteyen, hata, sapıklık ve zulüm içerisinde bulunan mücrimlerle cihad ediniz. Onlar Kur'an okumazlar,

ve dinde de bir bilgiye sahip değillerdir. Ayrıca Kur'an ve sünneti yorumlamayı da bilmezler. Onların emirlik yapabilecek kabiliyetleri de yoktur. Allah'a yemin ederim ki, eğer onlar İslam'ın başlangıcında hakimiyeti ellerine geçirecek olurlarsa, sizlere Kisra ve Herakl'ın halkına davrandığı gibi davranacaklardır. İşi sıkı tutunuz ve düşmanlarınızla karşılaşmak için her türlü hazırlıklarınızı tamamlayınız. Basra'da bulunan kardeşlerinize de haber yollayarak gelmelerini istedim. Onlar da gelip bize katıldıklarında Allah'ın izniyle hep birlikte hücum edeceğiz. Güç ve kuvvet yalnızca Allah'a aittir. Hazreti Ali'nin savaş hususunda gevşeklik gösterenlere bir konuşma yapması. Hazreti Ali, Nehrevan Savaşı'ndan sonra askerlerine hitap ederek şunları söyledi. Ey insanlar! Kendileriyle cihad ettiğinizde sizi Allah'a yakınlaştırıp onun katında dereceler elde etmenize vesile olacak düşmanlarınız için hazırlanınız. Onlar haktan sapmış kimselerdir ve yanlarında kitaptan hiçbir şey yoktur. Dinden uzaklaştıkları için azgınlık ve sapıklık bataklarında şaşkın dolaşmaktadırlar. O halde onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve at hazırlayınız ve Allah'a tevekkül ediniz. Vekil ve yardımcı olarak O bizlere yeterlidir. Ancak onlar savaşa gitmek veya hazırlıkta bulunmak şöyle dursun, yerlerinden bile kıpırdamadılar. Hazreti Ali de onları birkaç gün bu halleriyle baş başa bıraktı. Sonunda onların hareketlerinden ümidini keserek ileri gelenlerini çağırıp niçin böyle yaptıklarını sordu. Bunun üzerine kimisi havadan sudan bahaneler, mazeretler ileri sürdüler, kimisi de daha ileri giderek resmen bu işten hoşlanmadıklarını söylediler. Hazreti Ali'nin çağrısına canı gönülden icabet eden çok az kişi oldu. Bunu gören Hazreti Ali ayağa kalkarak şunları söyledi. Ey Allah'ın kulları! Size ne oluyor ki cihada çıkmanızı emrettiğimde iyice ağırlaşıp adeta yere yapışıyorsunuz? Acaba dünya hayatını ahirete tercih ettiniz de şeref ve izzet yerine zillete mi razı oldunuz? Peki bundan sonra sizi her cihada davet edişimde ölüm halinde bulunuyormuşsunuz gibi gözleriniz yuvalarından mı fırlayacaktır? Sanki aklınız karmakarışık olmuş da akıl erdiremiyorsunuz ya da gözleriniz görme yeteneğini kaybetmiş de görmez olmuşsunuz. Söyleyin Allah aşkına, nedir bu haliniz? Siz barış zamanında sera aslanları gibiydiniz. Savaşa davet edildiğinizde kurnaz tilkilere döndünüz. Artık bundan sonra benim nazarımda güvenilirliğinizi kaybettiniz. Siz kendileriyle savaşa çıkılabilecek bir topluluk değilsiniz. Himayesine sığınılacak izzet sahipleri olmaktan da uzaksınız. Allah'ın hayatıyla yemin ederim ki, sizler savaşı kızıştıranlar olarak ne kadar kötüsünüz. Başlarınıza çoraplar örülüp size tuzaklar kuruluyor, fakat siz bunlara karşılık bile vermekten acizsiniz. Her gün bir parçanız daha makaslanıp sizden koparıldığı halde kendinizi koruyamıyorsunuz. Düşmanınız uyanık, sizse gaflet içerisinde mışıl mışıl uyuyorsunuz. Savaşçı kişiler daima uyanık olup akıl ve tedbir sahibidirler. Onlar barış yaptıkları kişilerden gelecek saldırılara karşı da hazırlıklıdırlar. Savaşta yenilenler kahrolurlar ve her şeyleri ellerinden alınır. Bundan sonra Hazreti Ali sözlerini şöyle sürdürdü. Ey insanlar! Bizim birbirimiz üzerinde karşılıklı haklarımız vardır. Sizin benim üzerimde bir hakkınız olduğu gibi, benim de sizin üzerinizde bir hakkım bulunmaktadır. Benim üzerimdeki haklarınız, başınızda durduğum müddetçe size nasihatte bulunup ganimetleri adaletli bir şekilde dağıtmam ve cahil kalmamanız için sizleri eğitmemdir. Benim sizin üzerinizdeki haklarıma gelince, bunlar da bana yapmış olduğunuz biatlarınıza vefa gösterip, varlığımda ve yokluğumda bana ihanet etmemenizdir. Sizi çağırdığımda hemen icabet edip, emrettiğimde itaat etmenizdir. Eğer Allah'tan hayra nail olmak istiyorsanız, istemediklerimi terk edip, kendisinden hoşnut olduğum şeylere geliniz. İşte o zaman hedeflerinize ulaşmış ve umduğunuzu bulmuş olursunuz.

0: Havşeb el-Himyeri'nin Sıffin gününde Hazreti Ali'ye savaştan vazgeçmesi için çağrıda bulunması ve Hazreti Ali'nin de ona karşılık vermesi. Havşeb el-Himyeri Sıffin gününde Hazreti Ali'ye seslenerek şunları söyledi: "Ey Ebu Talib'in oğlu, yakamızı bırak. Sana bizim ve senin kanların hususunda Allah'la yemin verdiriyoruz. Seninle Iraklılar arasından çekilip orayı sana bırakacağız. Buna karşılık sen de bizimle Şam arasından çekilip Şam'ı bize bırakacaksın. Gel bunları kabul et ve böylece de Müslüman kanı akıtılmasın." Buna karşılık Hazreti Ali şöyle cevap verdi: "Bu teklifin kabul edilebilecek gibi değildir ey Ümmü Züleym'in oğlu. Allah'a yemin ederim ki onun dininde böyle bir müsaade olduğunu bilseydim, senin dediğini kabul edebilirdim. Hem böylesi bizim için çok daha kolay ve rahat olurdu. Fakat Allah'a isyan edildiğinde, Kur'an'ı bilenler için savunma yapabilecek ve Allah'ın emri yerini buluncaya kadar cihad edebilecek güçleri olduğu müddetçe onlarla iyi geçinebilmek amacıyla susmaya izin yoktur." Sa'd bin Ebi Vakkas'ın Kadisiye gününde bir hutbe irad etmesi. Kadisiye gününde baş kumandan olmak hasebiyle Sa'd bin Ebi Vakkas bir hutbe irad etti. Bunda Allah'a hamdü senadan sonra şunları söyledi: "Şüphe yoktur ki mülkünde ortağı bulunmayan Allah, Hakk'ın ta kendisidir. Onun için verdiği sözleri yerine getirmeme ihtimali söz konusu değildir. Allah Teala Kur'an'da, andolsun ki biz zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da arza mutlaka salih kullarımız varis olacaklardır diye yazmıştık" buyurmaktadır. İşte bu yeryüzü sizlerin olacaktır. Bunu size Rabbiniz vaat etmiştir. Bu topraklar 3 yıldan beri sizlerin elindedir. Ondan yiyip içiyor, ahalisini öldürüp ganimetler alıyorsunuz ve kendilerine esir muamelesi yapıyorsunuz. Bunu da sizlere içinizden daha önce galip gelenler sağlamıştır. Şimdi ise sizler gelmiş bulunuyorsunuz. Siz Arapların en seçkin kişileri ve önderlerisiniz. Her biriniz kendi kabilesinin en iyileri olup geride kalanların iftihar edecekleri kimselerdir. Eğer dünyayı bırakıp yalnızca ahirete yönelecek olursanız, Allah Teala sizlere hem bu dünyayı hem de ahireti verecektir. Şunu biliniz ki bu savaş sizden hiçbirinizin ecelini öne alacak değildir. Şayet zayıflık gösterip dağılacak olursanız kuvvetiniz gider. Ahiretiniz tehlikeye düştüğü gibi son neferinize kadar da helak olursunuz. Asım bin Amr'ın Kadisiye gününde bir konuşma yapması. Sa'd'dan sonra Asım bin Amr kalktı ve şunları söyledi: "Şu topraklar Allah Teala'nın üzerinde yaşayanlarının her şeyini sizlere helal kıldığı topraklardır. Siz galip olduğunuz halde şu 3 senedir onlardan çok daha fazla sıkıntılar çektiniz. Eğer bu uğurda sabredip sadece Allah rızası için hareket edecek olursanız, Allah sizlerle beraber olacaktır. İşte o zaman bu topraklar üzerinde yaşayanların malları, kadınları, çocukları ve memleketleri sizlerin olur. Zayıflık ve gevşeklik gösterip savaştan kaçınmanız halinde ise şu karşınızda durmakta olan muazzam orduları ikinci kez saldırırsınız korkusuyla Allah korusun sizden hiç kimseyi sağ bırakmayacaktır. Allah'tan korkunuz ve o galip geldiğiniz günleri ve Allah'ın o günlerde size verdiklerini hatırlayınız. Bir de geride bıraktığınız toprakları hatırlayınız ki orası geniş ve ıssız bir çöldür. Susuz, insansız, bitkisiz bir sahadır. Orada ne bir ağaç ve ne de sığınacak bir yer vardır. Eğer oraya tekrar dönecek olursanız, ne hale geleceğinizi düşününüz. Bütün bunlar bir yana, sizin asıl hedefiniz Allah'ın rızası ve ahireti kazanmak olmalıdır."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
2: Ya Ali.
1: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
2: Ah.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun.

0: Kendinizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışı özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: kesmekle kısalmaz cömertin eli. Yiğidin adına eklerler deli. Baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna bir de sinine tükür. Düşman parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede bir sahte kahraman varsa, bir adına bir de şanına tükür. Şanına tükür.
1: Şanına tükür. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Allah Teala Yasin suresinde Kur'an-ı Hakim'in etkisinden bahsediyor. Bu yürekleri diriltir diyor. Tenzilel azizirrahim. İşte aziz ve rahim olan Allah'ın kitabıdır. Onu okuyun. Okumaya davet ediyor, çağırıyor. Hakimdir diyor. Hayatın bütün sorunlarını hakimane bir usulle, üslupla çözer. Ümmetin sorunlarını çözümsüz bırakmaz, çözer Kur'an-ı Kerim. Bize o zaviyeden Allah kelamını, Allah Teala'nın buyruklarını anlatıyor. Direnenler var, istifade etmeyenler var. Mekke ehlinde olduğu gibi, sedlerin arasındaki o nasipsizler gibi ya da boyunduruk boyunlarında olduğundan dolayı başını indiremeyen gururlu insanlar nasılsa, bunlar da gurur ve kibirlerinden dinleyemiyorlar. Başlarını Kur'an'a, Allah'ın rahmetine çevirmiyorlar, çeviremiyorlar. Bunlara örnek olarak ashabı Kariye'yi veriyor. Oraya Allah Teala 3 Resul gönderiyor veya Hazreti İsa Aleyhisselam 3 havarisi gidiyor. Orada İslam'ı anlatıyorlar. Neresi olduğu belli değil burada. Sadece ashabel kariye diyor. Bir şehrin halkı ashabel kariye, oraya nebiler gönderiliyor. İslam'ı anlatacaklar. Peki neden o yer neresidir onu tayin etmiyor? Ne zaman gönderdi onu da tayin etmiyor? Yer önemli mi demek istiyor Kur'an-ı Kerim? Önemli olan orada insanların olması, o insanlara Allah'ın ayetlerini anlatmaya giden peygamberlerin olması ve bunların reddedilmesi, reddedilenlerin helak edilmesi. Ama o üç kişi dışarıdan geldiler, orada İslam'ı anlatıyorlardı. Orada birisi vardı ashabul kariyeden, o şehrin halkındandı, o Habibi Neccar'dı. Onlara bir zarar gelmesin diye o üç tane Resul, onları muhafaza edebilmek, onların tebliğ ettiği İslam'a sahip olduğunu, iman ettiğini ilan etme adına kendini ortaya atıyor. Sonra vuruyorlar, eziyorlar, hatta o kadar işkenceyle öldürüyorlar ki bağırsakları dışarıya çıkıyor. O kişiden bahsediyor, Habib-i Neccar'dan. Yani diyor ki, bir şehirde olabilirsiniz, bir bölgede olabilirsiniz, orada üç Müslüman olabilirsiniz. Üç Müslüman ama onlar bütün uğursuzluklarını, bütün yanlışlarını, bütün hatalarını size yıkıyorlar. Diyorlar ki başımıza ne kadar musibet geldiyse sizden. Kalu inna tatayyerna biküm diyorlar. Hep sizden bize bu musibetler, uğursuzluklar geliyor, bunu ilan ediyorlar. Öyle yalnızsınız fakat vazgeçmiyorsunuz, anlatmaya, tebliğe devam ediyorsunuz. Sonra وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Şehrin uzak noktasından Habib-i Neccar geliyor işte. Birisi koşuyor, biliyor ki bunlar öldürecekler, bunlar tahammül edemez. Ama benim vazifem imanımı ilan etmek. Üstadın söylediği gibi, eğer diyor sizin sisteminiz büyük bir tır, ben de o tırın tekerleği altına kendimi atınca sizin milyonda bir bile olsa hızınızı keseceğime inanıyorsam, bir piliç olarak kendimi o tekerin altına atarım, ama vazifemi yapmış olurum. En azından binde ya da milyonda bir olsa hızınızı kesmiş olurum. O da biliyordur yalnız başına Habibi Neccar olarak bu adamları durduramayacak. Fakat bu ayet-i kerimeler bize Müslüman yalnız da kalsa davasını, İslam'ı nasıl müdafaa edecek ona dair bir örnek anlatıyor. Müslüman nasıl olacak şehrinde? Belki de Ammarlar, Bilaller, Yasirler bu ayet-i kerimeyi dinleyerek yalnızlıklarına bu ayetler teselli oluyor. Yalnız, yalnız olma. Dinsizler, Marksistler onlar kuşattıkları zaman, tehdit ettikleri namluları çevirdiği zaman Müslüman olarak kalabilmek işte bu ayet-i kerime Habibi Neccar üzerinden onu anlatıyor. Öyle olan alimler onlara selam olsun. Kulil hamdülillah ve selamun ala ibadihillezine istafa. Bakın Cumhuriyet tarihine böyle 5-10 tane alim var. Bunlar kendilerini o Habibi Neccar gibi meydan yerine çıkardılar. Allah Teala onların hizmetleri, sahi ve bereketleriyle bu topraklara bu iman hakikat mayasını vurdu. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Yani onlara bir misal getir. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا مِثْلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ. Ashab-ı Karye'nin misali gibi veya Ashab-ı Karye, Ashab-ı Karye, Ashab-ı Karye. O şehrin halkı, orada yaşayanlar. Onların misalini getir, onu anlat onlara. O misal, o ashab-ı kariye olsun ki ondan beden nedir o ashab-ı kariyeden? Niçin o ashab-ı kariyeyi getirecek? Neden ondan bahsedecek?

ashab-ı kariyeye gönderdik. İsneyni iki tane Resul. Fekezzebuhuma, yalanladılar. Peki bunlar yalanlayınca döndüler mi? Hayır. Feazzezna bisalisin, bu defa üçüncüyle o ikiyi takviye ettik, güçlendirdik. Feazzezna bisalisin fekalu inna ileykum murselun. Hepsi birden dediler ki biz inna ileykum murselun, gönderildik. Size gönderildik. Vazifemiz size bu dini anlatmak. Bizi çevirseniz de, hakaret etseniz de, tahkir etseniz de biz bu dini davayı anlatmaya devam edeceğiz. İleyküm, car mecurun takaddüm etmesi buna işaret ediyor. Size mahsusuz. Yani bizim vazifemiz ölene kadar bu topraklarda ya da hidayetinize kadar kalıp İslam'ı anlatmak. İnna ileyküm murselun buyurdular. Fekalu inna ileyküm murselun. Burayla alakalı şöyle bir rivayet de var. Oraya iki tane gönderiyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Onları yalanlıyorlar, hapse koyuyorlar. Sonra üçüncüyü gönderiyor. Üçüncüsü kendisini belli etmiyor. Orada kalıyor. Kalıyor orada. Kral onu beğeniyor. Kralla sohbet ediyor. Önce Haşiyetel Melik, Melik'in haşiyesi, mahiyeti, tebaası, onlarla bir sohbet halkası oluşturuyor. Onlar beğeniyorlar onu. Oradan krala ulaşıyor. Kral sürekli buna danışıyor, soruyor. Ardından o diyor krala, şu hapiste iki kişi var, onları çağıralım, bir konuşalım, kimdir bunlar? Çağırıyor kral o iki kişiyi, hapiste olan iki tane Hazreti İsa'nın havarisini. Soruyor onlara, sizin ilahınız kim? Onlar anlatıyor, bizim Rabbimiz razıktır, razıkul alemindir, razzakul alemindir. Bütün alemlerin rızkını o verir, sahibidir, malikidir, halikidir. Benim Rabbim budur. Peki benden başka ilah var mı? Bizim ilahlarımızdan başka ilah var mı diyor kral. Peki senin ilahın ne yapar diyor. Böyle rızık verir mi, yaratır mı, var eder mi? Aramızda kalsın ama diyor bizim ilahlar böyle bir şey yapmazlar diyor. Faydası olmaz, zararı olmaz. O halde neden bu ilahlara inanıyorsunuz diye içeriden o ilahı bu davaya, dine inanacak seviyeye getiriyor. Böyle bir rivayet. Ama bu rivayet bu milletin helak olmasına baktığınız zaman doğru çıkmıyor. Çünkü netice itibariyle ashab-ı kariye helak oluyor veya şöyle o zaman almalı bu rivayeti. Evet, bunu söyledi, oraya kadar çıktı ama her ne kadar kendi ilahlarının bir faydasının olmadığı, zararının olmadığını anladılar, buna rağmen yine küfre, inkara devam ettiler. Bu şekilde alırsak o zaman rivayetin bu kıssaya uygunluğu münasip olur. Fekalu inna ileykum murselun. Kalu ma entum illa beşerun misrina. Üç tane Resul, üç tane havari, bunlar anlattılar. Biz dediler size İslam'ı anlatmaya geldik. Onlar da başka bir şey bekliyorlardı. Peygamber onlar gibi yeryüzünde yaşamamalıydı. İnsan olmamalıydı ya da kalu ma entum, siz değilsiniz illa beşerun misluna, ancak bizim gibi adamsınız. Pazara gidiyorsunuz, çocuklarınız var veya evleniyorsunuz veya bu tür insanların yaptığı her şeyi yapıyorsunuz. O halde bizden bir farkınız yok. Ve ma enzeler rahmanu min şeyin. O Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani inkar ediyorlar. İn entum illa tekzibun. Siz reddediyorsunuz, uyduruyorsunuz dediler. Kalu rabbuna ya'lemu inna ileykum lemurselun. Onlar yani

Tekid ifadesi var burada. Yeminin yerinde geliyor ve manayı tekid ediyor. Rabbuna ya'lemu, bizim Allah'ımız, Mevlamız biliyor ki inna ileykum le murselun, size gönderilen peygamberler biz. Peygamberiz. Size İslam'ı anlatacağız. Ve ma aleyna illel belagul mubin. Bizim tek bir vazifemiz var. Size ve ma aleyna İllel belagul mubin, apacık bir tebliğde bulunmak. Allah Teala nasıl vahyettiyse öyle anlatmak. Belagul mubin, bunun anlamı şu. Yani Cenab-ı Hak nasıl vahyettiyse insanların gücüne, kuvvetine, takatine, rengine, soyuna bakmadan olduğu gibi Allah'ın ayetini söylemek. Cennete dair, cehenneme dair, müjdeye dair, inzara dair. Allah buyruklarını olduğu gibi muhataplara ulaştırmak. Ve ma aleyna illel belagul mubin. Siz söyleyeceksiniz. Onlar engel olsa bile vazifenizi eda etmiş oluyorsunuz. Kalu inna tatayyarna bikum. Dediler ki inna, muhakkak ki biz, tatayyarna bikum. Yani bütün uğursuzluğumuz sizden geliyor. Sizden, sizin vasıtanızla, sizin sebebinizle. Yağmur yağmıyorsa sizden. Tarlaya ektiğimiz buğdaylar vermiyorsa sizden. Her şey sizden, öyle derler. Tanzimattan bu tarafa onların koro halinde söylediği, İslam mani terakkidir, terakkiye manidir. Öyle dediler. Şu kadar zamandır İslam yok. Peki ulaştılar mı? Yani batılıların olduğu seviyeye geldiler mi? Mısır'da böyle dediler, Hindistan'da böyle dediler, şeriata, İslam'a hakaret ettiler. Din-i mübin mani terakkidir. Bu küfür yobazlarının, içerideki din düşmanlarının klasik ifadesi. Hep böyle derler. Kalu inna tadayyerna bikum. Hani uzaya füze gönderdiler de Müslümanların sakalları, camideki minareler onların rampalarına engel oldu. Gönderemediler. Onun için İslam bunlara uğursuzluk getirdi öyle. Nefret var ya dinden, İslam'dan. İslam olmasın, her şey olsun. Ahlaksızlık olsun, içki, kumar, iffetsiz bir hayat, kadın erkek bir arada, erkek erkekle, kadın kadınla. Aynı evde yaşasınlar, birbiriyle beraber olsunlar. Her şey olsun ama sadece İslam olmasın. قَالُوا اِنَّا تَدَيَّرْنَا بِكُمْ. O kadar öfkesi var bunların. Habib-i Neccar zamanında da öyleydi. Allah Resulü zamanında öyleydi. Ebu Cehiller aynı öfkeyle Allah Resulü'nün üzerine geliyorlardı. لَاِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَل۪يمٌ لَاِلَّمْ تَنْتَهُوا. Eğer bu sözünüzden, tevhidden, Allah'tan, peygamberden, kitaptan, bu hayatı reddeden, bu devlete, bu kanuna kafa tutan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah veya La ilahe illallah İsa Resulullah, İsa Allah'ın Resulüdür o gün itibariyle, bundan vazgeçmezseniz لَاِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ, sizi mutlaka taşlarız. Yani size böyle basit bir ölümle canınızı almayız. Öyle bir ölümle sizin hayatınıza son veririz ki لَنَرْجُمَنَّكُمْ, taşlarız. Ölürken o acıyı çeke çeke ruhunuzu verirsiniz. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّ عَذَابٌ اَل۪يمٌ, bizden size can yakan bir azap gelir, bir azap dokunur diyorlar. Öyle veriyorlar. Müslümanların canlarını yaka yaka, çocuklarını, kızlarını şehit ede ede, tecavüz ede ede, o halde ya öldürüyorlar ya yaşarken bu acılarla seyrettiriyorlar, yaşarken öldürüyorlar. 1,5 milyar alemi İslam da seyrediyor. Onları seyrederek ölüyorlar. Kalu ta'irukum ma'kum. Fakat Müslüman, affedersiniz, kusura bakmayın, biz yanlış söyledik, vazgeçiyoruz, müsaade edin dönüp gidelim, bu cümleyi kullanmaz. Ne der? Ey küfür yobazı, mani terakki İslam değil, senin o çürümüş aklındır. Onu söyleyecek. Fosilleşmiş olan o ideolojindir. Kalu ta'irukum ma'kum. Uğursuzluğunuz sizden geliyor. Tarihsizliğinizden, imansızlığından, Allah ve Resul düşmanlığınızdan geliyor.
Kalu ta'irukum ma

Yıllarca Batı açtı. Aç değil miydi? Aç olduğundan dolayı Osmanlı üzerinden Hindistan'a, Afrika'ya gidemediler. Coğrafi keşif dediler. Vardı oralar, yalan. Ya kendileri gittiler, buldular oraları. Amerika yok muydu? Orada insanlar yaşamıyorlar mıydı? Gittiler, öldürdüler oradaki Kızılderilileri. Afrika'da adam yok muydu? Kristof Kolomb bulmuş diyorlar. Neyi buldu ya? Kristof Kolomb neyi buldu? Orada insanlar yaşıyordu. Yani o adayı ne zaman, eğer orada kimse yaşamıyorsa, olmuyorsa, o zaman onlar orayı bulmuş olurlar. Fakat dünya tarihi kendileri hırsızlar hırsızlık yapmak için gitmiş olduğu yerde orada çaldılar, çırptılar ama bunu coğrafi keşif olarak dünyaya anlattılar. Öyle tanıttılar. Bir grup da oraya hayran olursa bu şekilde onların yalan ve ihanet dolu tarihini alırlar kardeşim. Kalu ta'irukum ma'kum. Dedi ki onlar, uğursuzluğunuz sizden. Mani terakki, eğer terakki engel olan bir durum varsa sizin o düşüncenizden kaynaklanıyor. E in zukkirtum. Demek ki uyarıldığınızdan dolayı siz uğursuz oldunuz, size uğursuzluk geldi, öyle mi? Yani e in zukkirtum cevabı mahzuf, biz onu öncesinden takdir ediyoruz. Yani e in zukkirtum, size Allah dedik, peygamber dedik, namaz dedik, oruç dedik, bundan dolayı mı uğursuzluk size geldi? Öyle ha? Bundan dolayı. Yani caminin minaresinden, Müslüman kadının iffetinden, çarşafından, örtüsünden dolayı mı geri kaldınız? Yani bu ifadeyi bu yoğunlukta, bu tonda, ölüm varken karşı tarafa söyleyebilmek, inzar cümlelerini kurabilmek. Bel entum kavmun musrifun. Siz bilakis doğruyu söyleyeyim diyor. Bak, bizden uğursuzluk gelmez. Neden bu felaket? Neden kuraklık var bu toplumda? İdrab edadı. Doğrusunu söyleyeyim diyor şimdi. Entum siz kavmun musrifun. Haddi aşan, Allah'ı tanımayan, onun ölçülerine tecavüz eden zavallılar yığınısınız buyuruyor. Peki onlar konuşuyorlar. Karşıda bir devlet var. Devlete 3 Müslüman direniyor. 3 Müslüman bir devlete karşı koyuyor işte. Yani maddi cihetle bakma diyor Allah Teala. 3 kişi bile yeter. 3 kişi Kur'an mizanında, Allah'ın mizanında bir cemaat. 3 kişi bir devlete direniyor. 3 kişi direnirken dördüncüsü geliyor. Şehrin en uzak tarafından Habibi Neccar geliyor. Ya çobandı bazı rivayetlerde, koyunlarını bekliyordu. Veya ipek dokurdu Habibi Neccar, putlara tapardı. Putlardan şifa umardı, gözlerini kaybetmişti. Sonra bunlarla tanışıyor. İşte bunlar Allah Teala'nın lütfuyla onun dua ediyorlar, gözleri açılıyor, iman ediyor veya geldikten sonra iman ediyor. Ama esas olan orada birisinin koşması, şehrin en ucundan gelmesi, orada olaya müdahil olması, insaf, vicdan sahibi olabilmek, o vicdan olabilmek, toplumun vicdanı olabilmek. وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ Şehrin en uzağından. وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى Bir adam geldi. رَجُلْ يَسْعَى Koşan bir adam. يَسْعَى رَجُلٌ sıfatı. Uzaktan, en uzaktan. Yürüyerek gelmiyor bak. Müslüman. Oldu veya olacak. Ama bir olay var. Orada 3 tane mazlum, zalimlere yalnız başına direniyorsa olaya müdahil olmak için yürümüyor da koşuyor en uzak yerden. Kale ya kavmi tebi'ul murselin. Bunu dediğine göre o zaman Müslüman olmuş onlara. Murselun, bunlara uyun. Allah'ın peygamberlerini ittiba edin dediğine göre iman etmiş. Geliyor kale ya kavmi, ey kavmim diyerek, ben de sizin içinizdenim. Eğer bu şehir batarsa ben de bu şehirde batarım. Yani Habib-i Neccar onların yanında durarak onlara konuşuyor. Kale ya kavmi ittebi'ul murselin. Bu murselin, Allah'ın peygamberlerine kayıtsız şartsız ittiba edin. İttebi'u
مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا Sizden ecir, sizden dünyalık istemeyen Allah'ın peygamberlerine. Bunların derdi burada bina sahibi, han sahibi, hanuman sahibi olmak değil, evlenip çocuk sahibi olmak değil, şuradaki bağları, bahçeleri işlemek değil. Neden geldi bunlar? اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا Bu ayet-i kerimede buraya işaret ederek Allah Teala şuna telmih ediyor. Eğer o toplumun imamları, vaizleri, hocaları, alimleri şunu ispat ederlerse, yani onlar birileri hediye getirsin kabul edeyim, alayım, biri para getirsin hediye etsin alayım, böyle değil de hediye geldiğinde kabul etmekte zorlanıyor, almazsam bu mahcup olacak, ancak o şekilde alıyor veya aldığı zaman karşı tarafa mutlaka bir şey hediye veriyorsa Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti gereği, ama asla dünyalık onlarla bir pazarlığı yok, dünyalık bir mücadelesi yok. Böyle bir Müslümansa göreceksiniz, yalnız kaldığınız an şehrin en uzaklarından Habib-i Neccarlar koşarak اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ diyecekler. Ecra, sizden ecir dünyalık istemeyen bu adama, bu adamlara sahip çıkınız, bunlara tabi olunuz diyecekler. وَهُمْ مُهْتَدُونَ Yani اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Ne bunlar, ne olduğu halde bunlara ittiba edin. Bunlar وَهُمْ مُهْتَدُونَ yani sizden ne oldukları halde bunlar bir şey istemiyorlar. وَهُمْ مُهْتَدُونَ Muhtedun oldukları halde. Muhtedun yani hidayet üzereler, hakikat üzereler ve sizden de dünyalık bir şey talep etmiyorlar. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Kendine dönüyor. Ben sizden birisiyim. قَالَ يَا قَوْمِي demişti. Şimdi kendine dönüyor. وَمَا لِيَ Ne oluyor ki bana? لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي Beni yaratan Allah Azze ve Celle'ye değil de putlara ibadet edeyim. Neden beni yaratan Allah'a ibadet etmeyeyim? Yani o topluma diyor ki bir varlık ilah olabilmesi için yaratması gerekiyor. Peki sizin taşlarınız neyi yarattı? Yani وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي diyerek beni yaratan Rabbim, sizin ilahlarınız Rab olamazlar. Çünkü onlar rızık veremez. Çünkü onlar yaratamazlar. Onları ellerinizle yaptınız. Açınız gözünüzü diye onları ikaz ediyor. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ İşte o Allah'a döndürüleceksiniz. Yaratan Allah'a döndürüleceksiniz. Lazım anlamı o Allah Teala size buradaki yaptıklarınızın hesabını soracak. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَ مِنْ دُونِهِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ O Allah'tan başkasını ilahlar edinir miyim? O Allah'tan başkasının huzurunda bundan sonra başımı eğer miyim? O Allah'tan başkasına bundan sonra ben teslim olur muyum, yapar mıyım? مِنْ دُونِهِ آلِهَ اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّنْ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ Neden peki o Allah'tan başkasını bundan sonra ilah edinmem diyor. اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّنْ Hadi şuradan bakın diyor. Allah Teala eğer zarar vermeyi murad etse, yok olsun bunlar, bu toplumu terbiye edeyim, teskin edeyim, böyle bir zarar verme, hastalık, musibet, elem, keder, salgın bir musibet, bunu murad etmiş olsa la tuğni anni şefaatuhum, o ilahların Allah'tan başka ibadet ettiğim ilahlar benden o zararı gideremez, hiçbir şey gideremez şeyen, yani açlığı gideremez, hastalığı gideremez, susuzluğu gideremez, evlat acısı varsa onu gideremez, teselli edemez. وَلَا يُنْقِذُونِ Yani beni o düşmüş olduğum sıkıntıdan da ilahlar çekip alıp kurtaramazlar, yapamazlar bunu. O halde اِنِّي اِذَا لَّف۪ي ظَلَالٍ مُّب۪ينَ Yani eğer ben o Allah'tan başka ilahlara ittiba etmiş olursam اِذَا لَّف۪ي ظَلَالٍ مُّب۪ينَ Yani اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَ Allah'tan başka ilahlar edinir miyim? Peki inni izen, yani eğer edinirsem
lefî dalâlin mubîn, apaçık bir dalalette olurum, görerek dalalete girerim, görerek. Yani ben bir

Diyorum ki bunlar taştır, bunların bir faydası olmaz. Bunlar insanların uydurduğu ideolojiler. Ama Kur'an-ı Kerim tenzilel azizir rahim, aziz ve rahim olan Allah'ın kitabıdır. O kitaba bu ideolojiyi tercih etsem, ideolojiyi alsam işte böyle olurum diyor. Fi harfi ceri o dalaletin içine düşmüş, batmış, bir daha oradan çıkma imkanı yok, onu anlatıyor bize. İnni amentu bi rabbikum fesma'un. Şimdi o üç tane durdurulan, davetine engel olunan, gümreye tabi tutulan ama direnen, geri dönmeyen, ölüme karşı koyan Hazreti İsa'nın üç tane havarisine dönüyor. Diyor ki bütün yer ve gök şahit olsun. İnni, yani yukarıda iman etmişti daha önceden, şimdi o imanı onların huzurunda da ikrar etmiş olabilir, öyle mana verebiliriz. İnni amentu bi rabbikum, sizin Rabbinize, Mevlanıza iman ettim. Fesme'uni, duyun beni. İman ettiğime sizler de şahit olun, olun ki yarın Rabbim huzurunda bu şehadeti siz orada ikrar edin, bu şehadeti ikrar edin. Abdullah bin Cahş, Sa'd bin Ebi Vakkas'la beraberdi Uhud'dan önce dua ederken, diyordu ya önce sen dua et, etmişti sonra ben dua edeyim, duam amin de duasında ya Rabbi bunlar burnumu, ağzımı kessinler, parçalasınlar, sonra sen bana sor nerede bu ağzın burnun parçalandı de, ben de diyeyim ki fike ve fi rasulik, senin yolunda, Hazreti Muhammed'in yolunda bu organlar parçalandı ya Rabbi diyeyim. Abdullah bin Cahş, neden? O organlar huzur-ı ilahide şehadet etsin, şahit olsun. Bu da burada inni amentu bi rabbikum, şahit olun ki bütün dünya bilsin Rabbinize iman ettim, bunların taş parçalarına değil. Fesma'uni, bana şahit olun iman ettiğime, ahirette de bu şehadeti yapın. Kîle dhulil cenne. Kîle, burada tabi hazifler var. Nedir o hazif? Hazifler şunlar, bunlar şehit oluyorlar, parçalıyorlar, üzerlerine çıkıyorlar, eze eze bağırsakları bile çıkıyor. Tabi oralar da icazı hazif var, mana zahir diye Allah Teala Kur'an'ın icazın bir gereği olarak oraları hasfediyor. Kîle duhu lil cenne, kîle lehu denmedi. Neden? Çünkü burada kim için dendiği önemli değil, ne dendiği önemli. Denen ne? Ona cennete gir deniyor. Demek ki ne var? Bir kabir alemi var. Kabir alemi de Efendimiz Aleyhisselam buyurduğu gibi ravdatun min riyadil cenne, cennet bahçesi olacak. Cennet ravdatun min riyadil cenne, cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Buna ne deniyor? Kîle dhulil cenne, cennete gir ona dendi. Cennet veya uiddetil muttakin, evet cennet vardır, ahirettedir. Ama Allahu alem burada kabirde onu cennete benzeyen bir bahçeye alıyorlar. İşte o girdiği yer zahir olsun diye lehu bunu Cenab-ı Hak hazfediyor. Kale ya leyte kavmi ya'lemun. Diyor ki keşke benim kavmim ya'lemune bilseydi. Neyi bilseydi? Bima gafereli Rabbi, Rabbimin beni affettiğini, beni cennetine koyduğunu, ve cealeni minel mukremine, beni ikram edilenlerden yaptığını, mükremin ikram edilen, ne ikram ediliyor? Bil cennet, kendilerine cennet ikram edilen Allah'ın mümtaz kullarından olduğumu keşke kavmin bilseydi, bilseydi de onlar o üç tane Resul'e veya Hazreti İsa'nın havarilerine direnmeseydiler, karşı koymasaydılar. Yani bu kıssa devam edecek. Öteki sayfanın başı da bununla alakalı, Yasin-i Şerif'in 3. sayfasının baş taraflarında da yine Allah Teala bu kıssanın sonundan bahsediyor. Peki bu toplum İsa Aleyhisselam'ın elçilerine ve Allah Teala'nın peygamberlerine bu şekilde direndiler. Bu ashabul kariye, bu halk
3 tane Resul'e.

0: Onunla beraber imanını ilan eden Habibi Neccar'a saldırıyorlar. Üzerlerine gidiyor. Ama üç tane Müslüman yalnız olmalarına, az olmalarına bakmıyorlar. Direniyorlar. Sonuna kadar direniyorlar. Habibi Neccar o şehit oluyor. Sonra Allah Teala o kavmi üç, bir de Habibi Neccar'la dört olan o kavim, o topluluk, muvahhidler topluluğu, biri şehit oluyor ama üç tanesi Allah'ın inayetiyle zaferi kazanıyorlar. Onunla bitecek. Allah Teala alem-i İslam'ın farklı noktalarında kafa kağıdı itibariyle sayıları çok ama hakikat itibariyle sayılar az Müslümanlara buradakiler gibi zaferler ihsan etsin inşallah. Estağfurullah ve etubu ileyhi ve elhamdülillah.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Yıllar, günler ve saatler yanımda ol yeter.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu, Fatih Camii İmam Hatibi. Şura Suresi 1-9. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, İyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her Cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Radyo Def'ten herkese merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Hayra Koşanlar programından herkese merhaba diliyorum bu güzel mübarek günde. Sizlerle birlikte olmak bizlere şereftir, berekettir, muhabbettir. Ve aynı zamanda bu akşam final yapacağız artık. Yaz öncesi son programımız. Final kimle yapılır diye düşünüverdim. Dedim ki Fatih Sultan Semiz hocamızla bu finali yaparız inşallah. Kendilerini davet ettik. Davetimizi kırmadılar, icabet ettiler. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Hoş bulduk Osman abi, Allah razı olsun.
0: Nasılsınız, afiyetle misiniz?
1: Elhamdülillah sizleri görüyoruz, daha iyi oluyoruz. Allah iyiliğimizi ziyadeleştirsin, beraber cennette bizi buluştursun inşallah.
0: Amin, Allah razı olsun. Birkaç gün evvel anlattığınız bu Ali Uğur Hoca'nın sıcaklarla alakalı kıssası beni çok etkiledi. Birisi hava çok sıcak dediğinde şey diyorum, öyle diyorlar.
1: Öyle diyorlar.
0: Şimdilik öyle diyorum ama inşallah öyle demeye devam edeceğiz.
1: Şikayet etmemek lazım hayattan. Evet. Hayat güzel, güneşiyle güzel, karıyla güzel. Yani hayattan ne kadar şikayet edersek, artırırsak şikayet oranımızı daha da fazla her geçen zaman ziyadeleştirecek yani. Allah Azze ve Celle zaten buyuruyor. Eğer şükrederseniz nimetini artırırım. Nankörlük ederseniz de diğer tarafı artıracaktır. Biz şükredelim ya. Yani bir kere şöyle bir durum var. Konuya girmeden önce en azından Gazze ile alakalı da bir şey söyleyelim. Hassasiyetimizi izhar etmiş olalım. Yani her sabah ben kalktığımda şöyle bir şey oluyor. Allah beni affetsin tabii. Bu söyleyeceğim şeyler gibi yaşamayı çok beceremiyorum ama yani kalktığımda aklıma şunların geldiği çoğu zaman oluyor. Gazze ile alakalı şöyle bir durum var. Yani ne zaman kalksak biz diyorum ki arkadaş şimdi Gazze'deki bir çocuğun bir gününü, oradaki bir babanın, bir annenin bir gününü hayal ettiğimde çok kafamı oturtturamıyorum. Şimdi kışın diyorduk ki Gazze için ya yaz gelse de en azından rahat rahat dışarıda uyusalar. Yazın da sıcak oluyor. Yani bu adamların yazı kışı bir garip. Kahvaltıları, öğle yemekleri, akşamları bir garip. Yemek yiyip yemedikleri belli değil. Sürekli bir böyle bombalama altında yaşıyorlar. Yemek bulamıyorlar. Herhangi bir erzağa erişemiyorlar. O yüzden şikayet edeceğimiz bence hiçbir şey yok yani. Dolaplarımız dolu. Soframızı kurabiliyoruz. Başımızdan aşağı bombalar yağmıyor. Gazze için çalışmamız gerekiyor o yüzden. Şikayet edecek bir şeyimiz yok. Gazzelilerin şikayet etmediği bir dünyada şikayet edecek hiçbir mümin olmadığını düşünüyorum.
0: Eyvallah kıymetli hocam. Bir de merhamete muhtaç olana, merhamet edecek olana mı şikayet edeceğiz? Allah Azze ve Celle merhamet edecek olan, biz merhamete muhtaç olana mı diyeceğiz? Ona mı şikayet edeceğiz? Öyle değil mi?
1: Öyle.
0: Evet kıymetli Fatih hocam, bu akşam çocuklardan konuşalım, çocuk eğitiminden konuşalım istiyoruz inşallah. Modern çağda çocuk eğitimi nasıl olmalı konu başlığıyla beraber zorlandığımız bir mesele. Ben de babayım, ellerinizden öper, iki tane yavrum var. Artık zor bir zamandan geçiyoruz. Dünyalıkların içinde bulunduğumuz modern çağda her şeyin üzerimize saldırdığı bu zamanda eğitimin hakikaten zor olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle bu konudan zaten elinizden istifade etmek istiyoruz. Modern çağda bu zamanda çocuk eğitimi nasıl olmalı kıymetli hocam?
1: Şimdi Osman abi şöyle bir durum söz konusu. Biz işte bu modern zamanlar cümlesiyle başlayınca ben genelde şöyle bir durum var bizde. Biz aklımızı ve duygularımızı bu zamanda çok kontrol edemiyoruz ne yazık ki. Bazıları çok akılcı oluyorlar. Duygudan yoksun bir şekilde hareket ediyorlar. Her şeyi akılla beraber izah etme yoluna gittiklerinden dolayı yani ne dini düzgün bir şekilde anlıyorlar, ne dinin ruhunu kavrayabiliyorlar. Bazıları da çok duygusallıkla beraber olaylara yaklaşınca her meselemiz bizim ne yazık ki çok üst seviyede, pik noktada yaşanmaya başlanıyor. Yani daha adam yeni evlenmiş, çocuğu olmamış. Çocuk eğitimiyle alakalı hani işte 100 kitap okumaya başlıyor. Çocuk eğitimiyle alakalı en ince detaylara kadar bir şeyleri öğrenme eğilimine gidiyor. Bu bir anlamda iyi bir şey, bir anlamda kötü bir şey. Biz her meseleyi böyle tek bir odak noktasına odaklayarak eğer bu işi yapacaksak bu hayat bizim için çekilmez bir hal alır. Yani şimdi mesela bekar olanlar kendilerine odak noktası olarak yani bir şeyin başarılabilecek olması için önce evliliği şart koyuyorlar. Evlenmeden hiçbir şey yapamayız. Önce evlenmemiz gerekiyor. Odak noktası evlilik oluyor bekar bir adam. Evlilik önemlidir, güzeldir, iyidir, tavsiye edilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onunla alakalı sayısız hadis-i şerifleri vardır. Ama aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadece evlilikle alakalı hayatı sadece onun üzerine kurgulamayı da uygun bulmuyor. Yani ben uyurum, bazen namaz kılarım, oruç tutarım, bazen tutmam, evlenirim, hanımlarımla gezerim, tozarım, her şeyi yaparım ama cihat da yapıyor, cenazeye de katılıyor, toplumun içerisinde de bulunuyor, cemaatle namaza da gidiyor, kendi nefsiyle de alakalı hakları var. Biz bu çocukla alakalı meselede şöyle bir handikapımız var bence. Yani Müslümanlar artık bu çocuk eğitimi meselesini çok zirvede, çok üst seviyede bir duyguyla beraber yaşadıklarından dolayı dönüyorlar, dolaşıyorlar, oturuyorlar, kalkıyorlar. Çocukları nasıl yetiştireceklerini düşünüyorlar. Ya bu çok kötü bir şey değil, iyi bir şey aslında ama bunu sadece odak noktası haline getirerek bütün hayatlarının kurgusunu bunun üzerine kurguladıklarında hayatın diğer şubelerinde Müslümanlar olmadığını görüyoruz. Şimdi şöyle, Müslüman mesela diyor ki ben siyaset alanıyla bu işi düzelteceğim. Birileri oraya angaje oluyor. Tek odak noktası orası oluyor. Bütün hayata siyasetle bakıyor. Biri diyor ki çok para kazanacağım. Para kazanıyor. Tek odak noktası orası, diğerlerini ihmal ediyor. Birisi de diyor ki ne siyaset ne ticaret, ben bunlardan anlamıyorum. Evi, çocuk yetiştireceğiz ki kurtulalım biz diyor. Bu da diğer hayatın diğer şubelerinden kopuk bir hale getiriyor. Çocuk için hicret ediyor. Çocuk için büyük paralar harcıyor. Çocuk için işte kendini hayattan tecrit ediyor. Kimseyle görüşmüyor. Uzlete çekiliyor. Böyle durumlar Müslümanların hayattan kopuk bir hal yaşamasına sebebiyet veriyor. Bu uygun bir durum değil. Öncelikle biz çocuk yetiştirmenin önemli olduğunu ama tek önemli şeyin bu olmadığını bilerek bir hayat yaşayacağız. Bizim üzerimizde Allah'ın hakkı var. Eşimizin hakkı var. Vakıf derneklerin hakkı var, bu ümmetin hakkı var, bizim bilgimizin, birikimimizin hakkı var. Doğal olarak biz bu hayatın içerisinde barınırken bir şeylerin hakkını yerine teslim etmek zorundayız. Şimdi böyle konuşunca aslında iyi bir hatip olmadığım ortaya çıkar. Nedenini söylüyorum.

0: demediğinden, ha ne dediler ya arkadaş, biz kimseye müdahale edemiyoruz, toplumu da düzeltemiyoruz, bari bu Müslümanlara çocuk eğitimi diyelim de, yani tek müdahale edebildiğimiz alan evleri kaldı, bunu abartalım da abartalım, köpürtelim de köpürtelim diyerek çocuk eğitimini çok köpürttük biz. Evet, çocuklarımız bizim kabirde öldükten sonra amel defterimizin açık kalmasını sağlar. Bir çocuk bir cennete bedeldir. Yetiştirdiğimizde Allah'ın izniyle cenneti kazanırız. Ama sadece bir çocuk yetiştirmek, sadece çocuk yetiştirmek üzerine kurulu bir hayat. Yani evdeki Muhammed'i düşünüp ümmeti Muhammed'den kopuk bir hayat yaşayamayız biz. Biz sadece evimize kapanıp dışarıdaki bütün o melanet, fitne, fucurdan uzak bir hayat yaşayamayız. Böyle de olmaması gerekiyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanına dönüp baktığımızda hakim güç kim değerlerine sahip çıkıyorsa oydu yani. Sahabe-i kiram şöyle bir şey yapılmadı yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam çocuklarına ya da sahabe-i kiram çocuklarına sakın dışarıya çıkmayın, müşriklerin çocuklarla beraber oturup kalkmayın falan demedi. Tam tersi. Müşrikler çocuklara ne dediler? Bu Müslümanların çocuklarla oturup kalkmayın, bunlar sizi Müslüman yapıyorlar dediler. Niye? Hakim güç sensin. Sen eğer imanını, İşte İslam'ını, Müslümanlığını merkez noktasına alırsan, yani benim Rabbim Allah'tır, çocuklar benim Rabbim değildir, ben de çocukların Rabbi değilimdir, biz Allah'a kulluk için bu dünyaya geldik, bu Allah'a kulluğu 24 saat, bir hafta, bir ömür yaşayacaksak eğer, bunu sadece çocuk eğitimine hasredecek bir durumumuz yok bizim. Şimdi namaz dinin direği diye 24 saat namaz kılıyor muyuz biz? Kılmıyoruz. İşte oruca Allah hiçbir şeye vermediğim sevap vereceğim buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah için. Biz 365 gün oruç mu tutuyoruz? Ramazan'da tutuyoruz bu orucu biz. Ya çocuk önemli ama bütün hayatımızın odak noktası burası değil. Olmaması da gerekiyor. Biz çocuğumuzun bize emanet olduğunu bileceğiz. Bu çocuğun bize emanet olduğunu bilerek Allah Azze ve Celle'nin ona nasıl davranmamızı istediyse o şekilde davranacağız. Süreç bizim açımızdan doğru ilerlemesi gerekiyor. Sonuca karışmıyoruz biz. Sonucun ne olacağını bilmiyoruz. Ama çocuk bizim Rabbimiz değil. Biz çocuğun Rabbi değiliz. Çocuk bize emanet. Emanet eden Rabbimiz bize şuna şöyle şöyle şöyle davranacaksın buyurdu bize Kur'an'ında. Ya da Peygamber aleyhissalatü vesselam aracılığıyla bize bildirdi bunu. Biz de alırız. Çocuğumuzu o şekilde davranırız. Sonra çocuk 15 yaşına geldi, sigara içmeye başladı. Allah muhafaza etsin. Kendi tercihi. Biz bir şeylere... Hidayet bizim elimizde değil ki istediğimiz gibi sevdiğimize dağıtalım. Eğer öyle olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Talib'e bunu verebilirdi. Eğer öyle olsaydı 5 büyük peygamberden biri olan Nuh aleyhisselam hanımına da çocuklarına da çocuğuna da bu hidayeti ulaştırabilirdi.
1: Burada bizim için çok büyük bir ders var abi. Yani Nuh aleyhisselam yıllar 950 yıl değil mi?
0: Sadece peygamberlik yapıyor.
1: Peygamberlik yapıyor ve bu zaman zarfında da çocuklarına davette bulunuyor.
0: E tabi daveti geçtik. Bir fiil evinde onunla beraber aynı çorbadan kaşık sallıyorlar. Aynı yatakta yatıyorlar. Beraber çocukluğunu gördü onu. Yani peygamberler şöyle olmuyor. Allah melekleri gönderip çocuklarını onlarına bezlemiyorlar. Sen nasıl evde yapıyorsan bu işi, peygamberler de bu işi yaptı yani. Onun da çarığı yırtıldığında o da ya bir çarık dikti ona ya gidip pazardan bir çarık aldı ona yani. Yani Nuh Aleyhisselam'ın çocuğuna davranış şekliyle bizim davranış şeklimiz arasında bir fark yok. Sadece olan fark ne? Ya ambalaj değişti. Şimdi ayakkabı giyiyoruz, o zaman başka bir şey giyiliyordu. Şimdi gömlek giyiyorduk, o zaman başka mı? Çocuk aynı çocuk, baba aynı baba, güneş aynı güneş, su aynı su. Yani eğer Nuh Aleyhisselam aynı evde bulunduğu çocuğuna hidayeti ulaştıramadıysa, biz de elimizden geleni yaptıktan sonra süreç bizim için artık kopmuş demektir. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Artık ondan sonra çocuğun kendi iradesi. Ama ben ahirete gittiğimde Rabbim ben senin istediğin şekilde bu emanete davrandım. Ben hırpalamadım, örselemedim, dövmedim, sövmedim. Onun şahsiyetini, kişiliğini ezmedim. Sen nasıl murad ediyorsan o şekilde sabrettim. İyi bir şey olduğunda da şükrettim. Yanlış bir şey yaptığında da istiğfar ettim. Şimdi huzurundayım, ben yanlış bir şey yaptıysam da beni affeyle diyecek bir durumumuzun olması lazım. Çocuk eğitimi böyledir. Yoksa şöyle bir kurgu çok yanlıştır yani. 24 saat çocuğun üzerine kurulu bir hayat yaşamak, misafirliklere çocuğa göre gitmek, işte il yaşayacağımız ili çocuğa göre seçmek, İşte her şeyi çocuğun üzerine kurgulamak yani bizi hayattan bezdirecek bir emaredir.
1: Abi hayatı yaşanmaz kılar yani.
0: İşte yapıyor bunu ama Müslümanlar şimdi ne yazık ki.
1: Evet.
0: Yani biz oturup kalktığımızda dönüp dolaşıp gelen mevzu ya bekarlarla oturuyorsak evlilik, evlilerle oturuyorsak çocuklar.
1: Ki yani muazzam bir kuşak çatışması var şimdi babalarımız ve çocuklarımız arasında. Yani ben hatırlıyorum çocukluğumda böyle babamın benim üzerine çok titrediğini bilmem. Eğitim konusunda şunları şunları yapacaksın dediğini de bilmiyorum.

0: Bilmem. Ya sizde nasıl oldu
1: Baba,
0: Fatih abi?
1: Baba ne mezunu?
0: Benim babam ilkokul mezunu.
1: Benimki de ortaokul tekti. Ben babamı pazar sabah kahvaltılarında görürdüm. Yani sabah namazında çıkardı evden. Bir daha akşam saat 10 gibi gelirdi, yemeğini yer ve yatardı. Babamla olan ilişkim bunun üzerine kuruluydu benim. Ya bu babamın ailesini önemsemediğinden dolayı değil. Maddi imkanlar bunu gerektiriyordu. Adamın çalışmaktan başka bir durumu yoktu. Yani bizi eğiten mekanizma annem ve onun gayretleri sayesinde olan bir şeydi. Babamla beraber biz cemaatle namaza sadece bayram günleri giderdik. Yani evet. Adam başka bir gün görmüyorduk biz. Adamın yani babamın bizim üzerimizde öyle müthiş bir titremesi falan yoktu. Ama elhamdülillah o evden yani hoca sayarsak iki tane hoca, bir tane de mücahit çıktı yani.
0: Elhamdülillah.
1: Yani o yüzden şey yok bunun. İşte bizim babalarımız bizim eğitim şekliyle bizimkilerin şimdikine davranış şeklimiz arasında kesinlikle fark olması lazım. Zira dünün güneşiyle bugünün çamaşırları kurutulmaz. Yani biz 1940'ların, 1950'lerin eğitim modeliyle beraber bugün bir eğitim modeli yapamayız. Onlar geçmişte kaldı. O zaman çocuklar babalarından korkuyorlardı. Yani babalarının bir yapacağı bakışla beraber kendilerini hizaya getiriyorlar. Bugün çocuğu dövsen arsız oluyor. Hiçbir şey yapmasan yüzsüz oluyor. Öyle bir arada derede kaldık ki biz çocuklar babaları üzerinde artık babaymış gibi davranıyor. Yani baba çocuk oğul ilişkisi artık tersine dönmüş bir durumu var. Eskiden böyle değildi bu iş. O yüzden biz bugün bu eğitimini nasıl yapacağımıza dair kesinlikle pedagojik olarak da olsun, sistem olarak da olsun bir şey oturtmamız gerekiyor. Yani çocuk eğitimine çok önem vermeyelim falan demiyorum ben. Hayatımızın tek odak noktası olmasın ama çocuklarımıza gerekli özveriyi göstermemiz gerekiyor. Bunlar bizim canlarımız ya.
0: Evet.
1: Bunlar bizim nimetlerimiz yani.
0: Şimdi babalar dedik de az evvel radyo başlamadan evvel de söyledim. Hakikaten annem ve babalarımız bizi yine iyi yetiştirmiş. Yani o çağda ve zamanda. Fatih abi der ki Osman biz daha iyi yetiştireceğiz inşallah. Daha iyi yetiştirenlerden oluruz. Peki abi şöyle bir soru sorayım. Şu an içinde bulunduğumuz zamanda yani bundan 20 sene önce 30 sene önceye gitmeden şu zamanda çocuk yetiştirmenin en büyük zorlukları anne ve baba için nedir sizce?
1: Anne baba için en büyük zorlukları bir kere kararsızlıktır diyebiliriz en başta mesela. Yani ilk madde olarak anne babanın bu çocuğu biz bununla alakalı hangi hayali kuruyoruz noktasında ortak bir karar almıyor olması çocuk eğitimindeki en büyük handikaptır. Yani çocuk belli bir yaşa gelmeden evvel, şimdi biz bir eğitim veriyoruz bu çocuğa. Bir evlilik yapmışız, iki eşiz biz, karı kocayız, anne ve babayız biz, çocuğumuz var. Çocuğumuzla alakalı bir eğitim verirken bu eğitimi biz bir ortaklıkla beraber yürütmek zorundayız. Yani birisinin kuzeye, birisinin güneye, birisinin doğuya, birisinin batıya çektiği bir yerde çocuk sabah kalktığında doğuya, akşam yatarken batıya doğru ilerlemeye başlar. Bu çelişkili hayat çocuğun psikolojisinde çok böyle onarılamayacak meseleler meydana getirir. Öncelikle anne baba çocuk eğitimiyle alakalı bu çocuğun geleceğine dair planlarında bir de bunu terbiye ederken ki davranış şekillerinde ortak bir kalıp belirlemek zorunda. Yani anne baba çok sert ve despot. Anne çok hoşgörülü ve şımartan bir tavır sergilediği yerde çocuk şöyle oturma odasına gittiğinde baba oradaysa eğer orada diken üstünde durur. Geçerse mutfağa annesi oradaysa ortalığı dağıtır. Bu ikisi arasında çocuk sürekli olarak psikolojik olarak ne sağa ne sola ait bir durum söz konusu olur. İki anne baba da ne yapacak diyecek ki arkadaş biz bu çocuğa orta halli bir durum olacak. Yani sadece şımartacağımız, hoşgörü göstereceğimiz, her dediğini yapacağımız bir duruma da getirmememiz gerekiyor. Despot bir şekilde evde hazır olda duran, hiçbir kıpırdamayan, etmeyen bir çocuk da yetiştirmeyeceğiz. Bir kere öncelikle burada bir anlaşacaklar. Diyecekler ki biz bu çocuğu hangi düzen üzere yetiştireceğiz? Disiplinli yumuşaklık. Disiplin olacak, yumuşaklıkla beraber bu ilerleyecek. Burada bir ortaklık olduğu gibi bu çocuğun gelecek planında da bir ortaklık olacak. Yani şöyle Müslümanlar mesela hep konuşurlar. Aşı yaptıralım mı yaptırmayalım mı? Buna bir karar verin. Bir karar ver. Yaptır veya yaptırma. Ben bunun uygunluğunu şeyini konuşmuyorum. Ama diyeceksin ki kendi kendine bizim bir ortak noktamız var. Bu tartışma konusu olmayacak. Özel okula mı yollayacağız? Devlet okuluna mı? Bir yere yolla ama iki kişi karar vermiş olarak yapılsın bu iş. Bu çocuk alim mi olacak? Topçu mu olacak? Bak topçu bile olacak olsa karar ver buna. Bu çocuk sen karar verene kadar 25 yaşına geldiğin hiçbir şey olamaz yoksa. anne baba bu çocuğu ne yapmak istediğine ve

0: nasıl davranacağını, nasıl terbiye edeceğini bir an önce karar vermesi gerekiyor. Yani evlenmeden önce oturacaklar, konuşacaklar, diyecekler ki arkadaş biz bir ortağız, bu çocuğu ortak bir şekilde yetiştireceğiz ve benim çocuk üzerinde bir değer kaybettiğim yerde eşim de değer kaybettiğini, yani baba değer kaybediyorsa anne de değer kaybeder bu çocuğun gözünde. Anne değer kaybediyorsa baba da değer kaybeder. Çünkü ortaksınız siz bu işte. Evet. Çocuğun zihninde eğer başka bir şekil oluşturuyorsan sen, bu çocuk ondan sonra anne baba elinde oynatır. Hatta şöyle bir durum var. Şimdi mesela ben kendi çocuğumdan örnek vereyim. Sınıflarında boşanmış biri var. Orada bir tane çocuk var. Çocuk babasının istediğini alıyor. Boşandığında genelde ne oluyor? Çocuk arada bir tatmin aracı gibi oluyor ya, anne her istediğini alıyor, baba her istediğini alıyor, annesiz büyümesin, babasız büyümesin psikolojisiyle beraber çocuğun her istediği yapılmaya başlanıyor ya. Şimdi mesela çocuklar şöyle diyorlar, siz de ayrılın bizim de her istediğimiz olsun. Şimdi niye böyle? Çünkü ikisi de değer kaybetmiş burada, kendi değerlerini kazanmak için para harcayarak bunu temin etmeye çalışıyor. Anne baba çocuk eğitiminde yapacakları ilk husus karar verecekler. Biz bu çocuğu terbiyeyi nasıl edeceğiz? Bu çocuğun üzerindeki hayallerimiz neler? Nasıl bir gelecek kurguluyoruz? Hangi aşamalardan geçecek? Biz bunlarda ortak bir noktaya oluşturmamız gerekiyor. Bunu karar vermedikten sonra yani ne yaparsan evde 24 saat namaz kıl yine bir şeye yaramayabilir yani.
1: Evet. Abi sevgi ve disiplin arasındaki denge de çok önemli, öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Yani az evvel de anlattığınız gibi bazen bu konuda başarısız olabiliyoruz. Yani çünkü neden? Çocuğa karşı duyulan bir merhamet var daima. Hem anne şefkat nazarıyla bakıyor, baba merhamet nazarıyla bakıyor. Birisi işte kızdığında bunun yanlış bir şey olduğunu ona söylediğinde, diğeri şefkat kollarını açarak onu kucaklayıveriyor. Bu sefer de yani babanın sözü aşağı inmiş oluyor. Babanın değeri kalmamış oluyor. Hakikaten bu dengeye çok daha dikkat ediyor olmamız gerekiyor bizler.
0: Kesinlikle. Bir zaman Twitter'da şöyle bir şey yazmıştım. Yakın zamanda da yazdım bunu. Bir babanın çocuk eğitiminde yapacağı en iyi şey annesiyle iyi iletişim kurmaktır. Çocuğun annesiyle iyi iletişim sağlarsan sen çocuğunu iyi yetiştirirsin. Bir annenin de yapacağı en iyi şey çocuk eğitiminde babasıyla iyi iletişim kurmasıdır. Yani bir çocuk bir anneyi alt edebilir. Bir çocuk bir babayı da alt edebilir. Yani ikisinde de bir şekilde onları kandırabilir. Ama anne baba ortaklık yaptığında onlara karşı bir cihanda birleşse hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Önce o anne baba işte bu sevgi, disiplin dengesini iyi ayarlaması lazım. Çocuk korkacaksa ikisinden de korkacak. Sevecekse ikisini de sevecek. Zaten anne babadan değil aslında. O davranış kalıbından korkuyor olması lazım. Yani çocuk ben yalan konuşursam babam bana bunu yapar demeden önce bu yalan konuşmaktan korkuyor olması lazım. Babasından korkmasına gerek yok. Anne baba bunu o çocuğa böyle aşılıyor olması lazım. Bunu nasıl yapar? Çocuğu överek değil, çocuğun yaptığı iyi davranışları överek. Yani biz mesela şöyleyiz ne yazık ki. Çocuk hiçbir şey yapmasın. Aşkım, bebeğim benim. Ya arkadaş hatlar karışıyor sürekli ya. Yani çocuğa aşkım diyor, hanımına bebeğim diyor. Ya arkadaş çocuğuna bebeğim de, hanımına aşkım de. Bütün hatlar bizde karışmış böyle. Aile ilişkileri darmadağın olunca çocuk o aradaki o boşlukları kendince çok güzel doldurur. Ya nasıl kullanacağını bilir. O yüzden bu çocuğa biz o disiplin ve sevgiyi iyi aşılıyor olmamız lazım. Bileceğiz ki kötü bir davranış yaptığımda annem ve babam ikisi de bana kızar. Biri benim arkamda durmaz. Aferin oğlum, güzel yaptın, iyi yaptın. Aferin kızım, çok iyi yaptın demez. İyi bir davranış yaptığımda da ben ikisinden de övgü alırım. Bunun bizde bir yani oluş, evde böyle bir durumun çocukların zihninde oluşturuyor olmamız lazım bizim.
1: Eyvallah. Peki kıymetli abim, okul seçiminde nelere dikkat etmeli anne baba? Bu çok önemli.
0: Okul seçimi eşittir öğretmen.
1: Evet.
0: Yani iyi bir öğretmene rastladın mı? Okulun istiyorsa Yahudilerin okulu olsun. Eğer senin öğretmenin iyiyse herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle yine bunu Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratlarında yazıyor. Onun dedesi var. Veyhzade diye. Bu İmam Hatip'ler ilk kurulduğunda hocalık yapıyor orada. Tabii o zaman işte bir zulüm icra ediliyor. Yani ezanlar yasaklanmış, İmam Hatip'ler kapalıydı. Sonradan işte açıldı vesaire. Yeniden kuruldu. Ellerinde artık çocuklar var. İmam Hatip'e geliyorlar. Bu Veyhzade şey yapıyor. Okula müdür olarak atamış İmam Hatip'e. Ali Ulu Kurucu diyor ona ki, ya da başka biri diyordur, orası çok önemli değil, mesajı almak önemli, isimlerde bir hatıratı uzun oldu, çok uzun zaman oldu okuyalım, yanlış anlayabilirim ama mesajı söyleyeceğim şimdi. Diyor ki Ya işte dede niye böyle yapıyorsun? Yani bu adamlar geliyorlar sürekli

0: burayı denetliyorlar, okulu rahatsız ediyorlar, seni zorbalıyorlar, seni şey yapıyorlar. Diyor ki oğlum, şurada bir tane çocuk yetişmesi için diyor 1000 tane münafığa katlanırım ben. Mesele budur. Bir tane öğretmenin varsa senin, okulunun ne olduğunun çok bir önemi yok. Şimdi ben mesela ilkokul öğretmenin adını hatırlıyorum. Ama ondan sonra dünya kadar öğretmen gördüm ben. Lisede gördüm, üniversitede gördüm, ortaokulun hiçbirini hatırlamıyorum. Ama o ilk öğretmenimin ne olduğunu, zihniyetinin ne olduğunu, bize ne aşılamaya çalıştığını hepsi kafamın içerisinde böyle dört dört dönüyor ya. O yüzden çocuk eğitiminde hangi okula yollayalım? Bence devlet okuluna yolla. Bir, özel okul, parası olan insanların gittiği, senin paran varsa bile oraya bence yollamaman gerektiği, çocuk iyi bir öğretmen buluyorsa devlet okulunda bu işi yapacağımız yer. Özel okullar daha çok zengin sınıfının olduğu ve o zengin sınıfının çocuklarına davranış şekillerinin de aynı şekilde çocuklara sirayet ettiği bir yer. Ya zenginlerde bu istisnalar vardır, Allah onlardan razı olsun, ama çocukları egolu olur. Çünkü zengin adam da egoludur. Orada sürekli bir ego çatışmasının olduğu, çocukların birbirine gösteriş merakının olduğu, ben bugün bir saatte geldim, o bir gün bir arabayla geldi, şöyle oldu, birbirlerine hava atma mekanizmasının işlediği bir yerdir. Müslümanlar istiyorlar ki işte bu devletin bazen bizi zorladığı yerler oluyor. O yüzden işte biz şey yapmayalım, ya, özel okula yollayalım diyorlar, ama ondan sonra çocuğun huyu, suyu, karakteri senin maddi durumunla aynı eşitlikte olmuyor. Çünkü oradaki gördüğü herkesle beraber bir ünsiyet kuruyor bu çocuk. Doğal olarak yani eğer öncelikle tercih iyi bir öğretmendir. İyi bir öğretmen, iyi bir okul demektir. Ha bundan önce illa daha da önemliyse anaokuluna yollayacaksın. Ama anaokulu
1: önce anneokulu.
0: anaokulu o anaokulu yani. Yani kendi evimizi okul yapamadığımız sürece sen özel okula yollamışsın, devlet okuluna yollamışsın, yine havada kalırım. Çocuk şöyle de, ben ilk çocuklarımı yollarken okula, üçü de ikincisi, üçüncüsü de gidecek Allah nasip ederse yakın zamanda okula.
1: İnşallah.
0: Okula gitmeden önce şöyle bir telkinde bulunuyorum. Bak çocuklar, evimizi görüyorsunuz. Kitaplar, dünya kadar kitaplar var burada. Beni görüyorsunuz. Bak size birçok konuda bilgi verebiliyorum burada. Benden daha iyi bilen bir öğretmen yok. Gidin öğretmeninizin evine, benden daha fazla kitabı yok. Benden daha fazla konuşmuyor. Bak ben daha iyi biliyorum. Çocukların zihninde öncelikle öğretmenlerin itibarını sarsıyorum. Yani ki, onlar ki sarsmak değil niyetim, ama çocuklarda şöyle bir duygu oluşuyor. Yani öğretmen daha iyi bildiği bir yerde anne babanın sözünü dinlemez çocuk. Çünkü 8 saatini onlarla geçiriyor.
1: Evet.
0: Sabah bir bırakıyorsun, bir daha akşam alıyorsun çocuğu.
1: Ki anne baba zaten en iyi öğretmendir.
0: Öyle
1: İlk
0: olması
1: öğretmendir
0: lazım.
1: Ve öyle olması lazım, evet. Kıymetli hocam. Fatih bölgesinde oturan, İstanbul Fatih'te çok sevdiğim bir ağabeyim var. Bir gün ziyaretine gittim. Kapıyı 5 yaşlarında Muhammed isimli yavrusu açıverdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Muhammed. Nasılsın? Elhamdülillah. Teşekkür ederim Osman amca. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Muhammed. Buyurun Osman amca, sizi böyle alın. O kadar kibar zaten. 5 yaşında. Sonra Muhammed'le konuşuyor. Muhammed, okula gidiyor musun? Da o dönem kreşe vesaire gitmiyor. Evet Osman amca, gidiyorum. Burası bizim okulumuz. Evden bahsediyor. Annem öğretmenim, babam okul müdürümüz. Bu şekilde. Subhanallah. O kadar hoşuma gitti ki. Sonra Muhammed'e dedim, neler biliyorsun, ezberinde neler var? İşte şu şu sureler. Şunu okalım, oku bakalım dedim. Tabii Osman amca, okurum. Maşallah annesi o kadar güzel ilgilenmiş, o kadar güzel öğretmenlik yapmış ki.
0: Ama burada anneyi övme. Okul müdürü iyi. Baba önemli yani.
1: Evet, yani okul müdürünün hakkını yememek lazım. Çünkü o disiplini sağlayabilmesi, anneye onu açabilmesi, o okulu açabilmesi hakikaten elzemdi kıymetli hocam.
0: Öyle.
1: Yani Muhammed'den o zaman, o yaşında çok dersler aldım ben. Şimdi hatırlıyorum, o geldi aklıma. Hakikaten anaokulundan ve kreşten önce çocuğun anaokulu kendi evinde olmalı ve öyle başlamalı.
0: Öyle, kesinlikle öyle. Yani anne babanın çocuğu dışarıya saldığımız, işte gitsin okula ne hali varsa görsün dediğimiz yer bizim kaybettiğimiz yerdir. Yani çünkü dışarısı çok da steril bir ortam değil. Biz evimizi dezenfekte etmiş, temizlemiş, orada kendi inanç değerlerimizi orada sembolleştirmiş bir halimiz olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra zaten gerisi kolay. Zira Osman abicim, kaynak sularını biliyorsundur. Kaynak suları dağda çıkarlar. Dağda çıktıktan sonra kaynak suları Karadeniz'de şöyle yaparlar. Bir tahtadan oyuk yaparak o suyu aşağı doğru getirirler. O tahtadan oyuk ne kadar pis olursa olsun. Hatta paslı demir bazen koydukları da olur yani. Su aktıkça paslanır o demir. Demirden de yaptıkları olur o oyu.

0: aşağıda o suyu mesela belki de 1 kilometre gelir, aşağıda yine temiz bir şekilde içersin o suyu. Ama eğer kaynak suyun senin pisse, onu çok güzel çelik borulara da akıtsan yine aşağıda pis su içeceksin. Önemli olan kaynaktır. Yani biz çocukların kaynak suyu olursak, önce bizden eğitimini alırlarsa bunlar, gerekli eğitim, gerekli terbiyeyi bizde görürlerse anne baba olarak, gerisi Allah'ın izniyle onları yıkacak bir okul, yıkacak bir öğretmen, yıkacak bir çevre olmaz. Ondan sonra her şey kendi kendine şekillenecektir. Çocuk dedin zaten şöyle bir şey yok yani, çocuk eğitimi 25 yaşına kadar süren bir şey değil. 7 yaşına kadar süre yani. Seleften biri söylüyor ki çocuğunuzla diyor 7 yaşına kadar oynayın. 7 yaşına kadar onunla güzelce terbiye verin. Onun kardeşiymiş gibi davranın, sonra da bırakın istediğini yapsın. Yani çocuğa 7 yaşına kadar ne verdiysen odur. Eğer merhameti öğrettiysen merhametli biri olur. Eğer çocuğa tevazuyu öğrettiysen tevazulu biri olur. 7 yaşından sonra zaten artık kendisi akıl bali olmaya başlıyor. Düşünmeyi, öğrenmeyi, görmeye başlıyor. Kendi tercihlerini neye göre yapacak? O 7 yıl içerisinde ne verdiysen ona göre yapacak. O yüzden çocuk eğitimi yani 25 yaşına kadar süren bir şey değil yani. 7 sene, 10 yaş. Bu kadar zaman içerisinde bu iş bitiyor olması lazım.
1: Evet. Bir de kıymetli hocam, sevgi ve muhabbet değil mi? Çok azizim. Bir gün birisi geliyor Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam yanına. Bakıyor ki çocukları seviyor. Diyor ki şu kadar çocuğum var ama ben hiç sevmedim diyor. Kucağıma da almadım. Allah'ın peygamberi buyuruyor ki Allah sevecekle senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapayım?
0: Evet.
1: Yani çocuklarımızı ne denli, ne seviyede sevmeliyiz kıymetli hocam?
0: Çocuklarımızı put edinmeyecek seviyede sevmeliyiz. Çocuklarımızı hiçe saymayacak şekilde sevmeliyiz. Yani çocuklarımıza dışarıdaki bir çocuk muamelesi de yapmamalıyız. Ama çocuklarımıza bizim ilahımız gibi de davranmamamız gerekiyor. Bu çocuklar bizim cennete giderken o cennet basamaklarından bir basamak. Onu güzel yetiştirdiğimiz takdirde Allah Azze ve Celle bize büyük ödüller vaat ediyor. Yani sen öldükten sonra amel defterinin kapanmayacağı 3 şeyden birisi hayırlı bir evladın sana dua ediyor olması. Hayırlı bir evlat yetiştiriyor olmuş olmak. Ne kadar büyük bir nimet bu.
1: Evet.
0: Şimdi bu çocuğu biz severken bileceğiz ki Allah'ın haramlarına bulaşmadığı sürece bırakalım çocukları serbest ya. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte sırtına bindiriyor torunlarını, onlarla eğleniyor. Namazda torunları biniyor sırtına, secdede dakikalarca uzun bir süre kalıyor. Bir şey oldu mu diye sahabesi endişelenecek kadar yani kafalarını kaldırıyorlar secdede, acaba bir şey mi oldu diyorlar. Kendisi hutbe irad ederken işte Hasan Hüseyin ayakları böyle elbisesine takılıp düşecek diye hutbeden aşağı iniyor, onları alıyor. Diyor ki bu çocuklar işte fitne sebebi böyle işte yani bizi ibadetten ediyorlar diyor. Ya kendi buyuruyor ki çocuklar korkaklık, cimrilik ve cahillik sebebidir. Yani nedir? Mesela bekar adam korkak olmaz. Şöyle. Ya vurarız, kırarız, her şeyi söyler ama evli adam der ki evde evladı, ihalim var benim. Çoluk çocuk beni bekliyor. Hapse girersem, başıma bela gelirse
1: bekarın kaybedecek bir şey yok.
0: Sonra cahillik sebebidir çocuklar. Sen bekarken istediğin gibi bir sürü ilim halkasına katılabilirsin ama evde çoluk çocuk varken, eş varken şey yapmak zorundasın. Aynı şekilde cimrilik sebebidir. Bekar adam 100 kazanıyorsa 90'ını verip onuyla geçinirim der. Evli adam 90'ıyla geçinebilirim ancak diğer. Yani o yüzden burada bir bu 3 çocuğumuzun bir şey bu 3 çocuğun bu 3 noktada bize kaybettirdiği şeyler var ama aynı şey bir sürü şey de kazandırıyor bize. Mesela sen ya öğretiyorsun bir namaz. Bu çocuk bununla 60 sene namaz kılacak. 60 sene sen sevap kazanacaksın ya. Bir Kur'an öğretiyorsun buna. Bu çocuk ömür boyu Kur'an okuyor. Sen sanki oturduğun yerden Kur'an okumuş gibi sevap kazanıyorsun. Çocuğumuza haram olmadığı sürece her şey serbest. Ama bir şey haram oldu mu artık ondan sonra müdahale başlıyor mesela. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Az önce ne dedi diye bedeviye gelmiş, ne dedi? Yani Allah senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapayım dedi. Ama aynı Peygamber aleyhissalatü vesselam evde ganimet hurmaları vardı. Yere düşmüştü böyle bir tanesi. Orada işte Hazreti Hüseyin hurmayı alınca pis pis pis pis pis pis pis bırak onu bırak o bizim değil diyerek uyardı. Belki de o devamında şöyle anlatılmıyor bize. Orada Hazreti Hüseyin ağlamıştır muhtemelen. Yani çocuğun elinden bir şey alındığında ağlar. Anlatılmıyor bu bize ama öyle olmuştur yani. Ama demedi ki ağlıyorsa verelim ganimet mallarından olsun demedi. Haramsa kimse yaklaşamaz bu işe. Kul hakkı varsa çocuk yaptı falan yok. Eğer ortada bir haram varsa kimse buna yanaşmayacak. Çocuğumuzu ne kadar seveceğiz? Allah'tan daha fazla sevmeyeceğiz. Dininden daha fazla sevmeyeceğiz. İslam'dan daha fazla sevmeyeceğiz. Zaten gerçekten çocuğumuzu seviyorsak onun harama bulaşmasını

0: engelleriz biz.
1: Evet. Aklıma siz anlatırken Peygamberimiz Efendimiz ile Enes bin Malik'in hatıraları geliverdi. Abi şaşırıyorum ya. Subhanallah. Yani o kadar uğraşa rağmen Enes bin Malik'in bana diyor ki bir kere bile niye bu işi yapmadın? Neden geç kaldı? Enes demedi diyor. Ömür hayatına yanındaydım diyor.
2: Ya da bu işi niye yaptın bile demedi.
1: Ha, ya da bu işi neden yaptın diye. Bakıyorum kendi nefsime. Subhanallah.
2: Üstelik Enes onun oğlu değildi.
1: Evet.
2: Başkasının oğluydu yani.
1: Subhanallah.
2: Başkasının oğluna bile bir defa öf demiyorsun. Bir defa bunu niye böyle yaptın demiyorsun. Bunu niye böyle yapmadın demiyorsun. Hatta annelerimizin sinirlendiği bir noktada bırakın çocuğu rahat diyorsun. Şimdi bu hatıralar böyle sen söyleyince tekrar zihnime geldi. Şu mesela işte Yemen'den gelmiş tabakları mesela kırıyor. Annelerimiz sinirleniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ya bırakın çocuğu rahat ya. Tabağında bir kaderi var. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın kadere nasıl iman ettiğini aslında görüyoruz biz Osman abi. Çocuk eğitimiyle alakalıdır bu sayacağım. Bütün hadis-i şerifler öyledir. Ama derin bir kadere iman ettik mi var ya, Allah'la alakalı bütün endişelerimizden soyutlanırız. Çocuklarımız ne olacak? Ya bırak onun sahibi Allah ya. Allah çocuğu zayi eder mi ya? Yani çocuk eğer kendi 25 yaşına 30 yaşına geldikten sonra zayi olmak istiyorsa Allah da ona yolu açıyor. Ama bize emanet olarak verilmiş bir çocuğa biz onun istediği gibi davrandıktan sonra kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Yani işte Enes şöyle bir şey değildi yani peygamberin hizmetçisi olduğu için İşte gözünü dört açmış, kulağını dört açmış, hiç oyun oynamayan biri değildi. Herkesin bildiği meşhur hadis-i şerif. Enes bin Malik diyor ki yani şunu şöyle yap, git bir iş görev veriyor ona. Çocuklarla beraber dışarıda bir oyuna dalıyor. Aradan 1, 2, 3 saat geçmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki iş olmuyor. Kendi yapmaya giderken yolda görüyor Enes'i. Enes diyor ne yaptın iş? Şimdi gidiyorum ya Resulallah. Aradan 3 saat geçmiş. Senin gibi çocuk olmaz olsun. Seni doğuracağıma taş doğursaydın. Böyle cümleler kurulmuyor mesela. Ben gidiyorum şimdi Enes diyor. Gidiyor tekrar gelip bir şey yapıyor. Azarlamak yok, şahsiyetini ezmek yok, karakterini hırpalamak yok. Şimdi bunlar derin bir kadere iman. Çocuk ne yapar? Oyun oynar. Çocuk ne yapar? Unutur. Çocuk ne yapar? Anne babayı arada sinirlendirir. O yüzden biz çocukları yok saymayacağız.
1: Şimdi kıymetli dinleyiciler, Fatih Hocam konuşurken evladı Muhammed Emin de bizi izliyor şimdi yan tarafta. Şimdi bize tebessüm ediyor. Muhammed Emin babanı seviyor musun diye bir sorayım buradan. Evet, babasını sevdi. Gözlerinin içindeki o parıltıyla, canlılıkla aşikar. Elhamdülillah Rabbim inşallah babana ve annene olan muhabbetini daim kılsın. Evet kıymetli hocam, hakikaten zor bir süreç. Çocuk yetiştirmek, çocuğa eğitimi vermek. Öncelikle ahlaklı bir eğitim vermek. Çünkü Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel terbiye eden ve güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır.
2: Evet.
1: Bazen arkadaşlarla konuşuyoruz, işte çalışıyorlar, ediyorlar. Diyorlar ki ya ben çocuklara miras bırakmayacağım, işte evdir, arabadır. Benim tabii yani Allah'ın peygamberi öyle buyuruyor zaten. Sana ev, araba bırak demiyor ki. Ona güzel ahlakı bırak. Güzel yetiştir ona. Öyle değil mi kıymetli hocam?
2: Ev arabada bırakalım ama ya. Şey değil, sorun değil. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Sa'd bin Ebi Vakkas ölüm döşeğinde. Yani diyor ki Sa'd sana bir şey olmayacak merak etme. Diğer Sa'd vefat edecek burada. Yarısı o zaman benim malımı diyor çocuklarıma işte şöyle şöyle infak edeyim. Diyor ki çocuklarına mal bırakman, çocuklarını zengin bırakman, onları fakir bırakmandan iyidir. Biz şöyle bir şey yapmamıza gerek yok. Biz dünya ve ahireti birbirinden ayıran insanlar değiliz. Yani biz laik değiliz. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmadığımız gibi dünya ve ahiret işlerini birbirinden ayırmıyoruz. Dünya neyle kazanılıyorsa ahiret de onunla kazanılır. Dünya adaletle kazanılır, ahiret de adaletle kazanılır. Dünya merhametle kazanılır, ahiret de merhametle kazanılır. Dünya çalışkanlıkla kazanılır, ahiret de çalışkanlıkla kazanılır. Namaz kılarsan ahireti de kazanırsın, dünyayı da kazanırsın. Çünkü namaz seni terbiye eder, ahlaksızlıktan alıkoyar. Aklına ne geliyorsa yani biz dünyayla dinle devleti ayırmadığımız gibi dünyayla ahireti de ayırmıyoruz. Çocuklarımıza güzel bir ahlakta bırakalım, bırakabiliyorsak güzel geniş bir ev, bırakabiliyorsak güzel bir binek, bırakabiliyorsak güzel bir mal mülk bırakalım. Bunda bir sıkıntı yok.
1: Ama hayatımızda büsbütün ben çocuklarım için çalışıyorum dememeliyiz.
2: En başta zaten söyledim bunu.
1: Evet.
2: Hayat sadece bir varlığın üzerine kurgulanacak bir şey değildir. Sadece bir varlık var. Allah. Biz onun için yaşıyoruz. Rabbimize ibadet edeceğiz, Rabbimize kulluk edeceğiz. Çocuğumuzu yetiştirmek için çabalarız biz. Ama hayatımız bunun üzerine kurulu değil. Biz şimdi bu terbiye ve ahlakı iyi anlamamız lazım Osman abi. Şöyle bir durum var çünkü.

0: ahlak artık bizim için çok göreceli bir hale geldi. Yani ahlakı bugün biz sekülerlerden bile ahlak dersi alacak hale geldi Müslümanlar. Yanlış anlaşılmasın. Müslümanlar, biz çok ahlaklı insanlarız. Ama onların ahlak anlayışı farklı olunca diyorsun ki herhalde herkes ahlak budur. Ya mesela bugün biri Twitter'da şey yazıyor. İşte şöyle bir şey yazmıştım. Dini biz düzgün anlatmak zorundayız. Kimseye sevdirmek zorunda değiliz. Gerçi dedim, düzgün anlatırsak insanlar bunu sevecektir de. Eğer ama biz yola insanlara dini sevdirmek için çıkarsak, sonra bu dini yontarız, kırparız. Sonra onların seveceği şekle getirmeye çalışırız. Oysa insan, Müslüman, dinine şekil almalı. Dine şekil vermemesi gerekiyor. Hristiyanlar tam olarak böyle yaptılar. Yani papazlar, rahipler baktılar ki kiliseye kimse gelmiyor. O zaman biz buranın enflasyonunu yükseltmek için bu kilisede bazı kuralları değiştirelim. Yani 5 vakit gelmenize gerek yok, 1 vakit gelin. 7 gün gelmenize gerek yok, 1 pazar günleri gelin diyerek oynadılar dinleriyle. Biz böyle yapmayacağız. Altta bir yorum yazıyor. Evet, bence ama önce sevdirmeliyiz. Çünkü artık insanlara çarşaf giyin diye, çarşaf bile giyin diyorlar. Ya çarşaf giymek zaten dini düzgün anlatmaktır. Çarşafı bir aşırılık olarak görüyor. Çarşaf demeyelim, bu tesettür olsun, fark etmez. Tesettür bu dinin aslıdır. Ama bizim kafamızda ne olmuş, bu aşırılık diye gözüküyor.
1: Evet.
0: Namaz kılmak aşırılık diye gözüküyor. Bir bayanın elini sıkmamak aşırılık diye gözüküyor. Oysa bunlar dinin ana umdeleridir. Şimdi o yüzden bizim iki şeyi öğreneceğiz. İbadet ettirmeden önce, çocuğa namaz kıl demeden önce bir akide, iki ahlak. Bunlar öğrenmezse ne olur biliyor musun? Çarşaflı feministler meydana gelir. Sakallı kapitalistler meydana gelir. Hafız ama tarihselciler meydana gelir. Kendisi din okumuştur ama Müslümanları öldürmeyi kendisine caiz görecek kadar gaddar bir adam haline gelir. Kendisi hırsızlık yapar ama işte hak hukuk da dilinden düşmeyecek bir duruma geliriz biz. Önce Allah kimdir, Allah nedir, nasıl bir varlıktır, peygamberi kimdir bunu bilecek. Düzgün bir akide, sonra ahlak. Ama ahlak Peygamber aleyhissalatü vesselamın standartlarında bir ahlak. Bizim bize bugün dayatılan ahlak standartlarına değil yani. İşte otobüste gidiyorsun, metroda gidiyorsun. Hapşırırken elini mendille koymak. Ya bunu zaten yapmasan metroda linç edilirsin sen. Öyle ulu orta hapşıramazsın zaten sen. Ama ahlak standartları, bize göre ahlak standardı olması lazım. Mesela anne babaya öf dememek, bak, büyük bir ahlak standardıdır. Mesela çocuğunu gereksiz yere, yani gereksiz de demeyeyim, hiç dövmemek mesela bir ahlak standardı bu, sabredebilmek. Bunları atladık mı biz? O kavramlar bizde kargaşa meydana geldi mi? Çocuk yetiştirmekte de başarısız olur. Çocuğumuza da ahlak diye bıraktığımız şey işte nedir? İçince az içiyoruz. Sarhoş olacak kadar içmiyoruz. Ahlakı olur.
1: Eyvallah. Kıymetli hocam, dijital bağımlılık. Şimdi yani siz bunları anlatırken aklıma geliverdi. Yani çocuk yetiştirmedeki bizim önümüze duran en büyük engellerden bir tanesi. Yani bizim zamanımızda yoktu. Evet, yoktu. Ama şimdi var. Evet, var. Peki biz bu süreyi, yani çocuklarla oyun oynamalı mıyız? Çocuklara yoksa oyun oynamak yerine buyur yavrum, işte bu tableti, bu telefonu eline al, onunla vakit geçir mi demeliyiz? Veyahut onun içerisinde bir sınır çizip bir süre tayin edip onu uzaktan takip etmeliyiz. Siz bu konuda kendi evlatlarınıza nasıl bir yol izliyorsunuz?
0: Güzel. 3 tane çocuğum var benim Osman abi. İlk çocuğum doğduğunda, bununla ilgili hanımdan sürekli eleştiri alıyorum. İlk çocuğum doğduğunda şöyleydi. Televizyon olan bir eve gitmeyeceğiz biz. Asla misafirlikte, böyle diyordum. İşte tablet, telefon, herhangi bir şey verilmeyecek. Zaten o zamanlar bir internet de yoktu bizim evimizde. İnternet de yoktu o zaman evde. Bizim eve internet pandemiyle beraber girdi. Allah affetsin bizi. Yani o zaman bu direnebilseydik, bu eba meba çıkmasaydı çocukların eğitimi, iyi yolda ilerliyorduk biz. Ama şöyle bir handikapı var bu işin. Yani sen ne kadar bunu engellersen engelle, çocuklar bir şekilde bununla muhatap olacaklar. Hiçbir zaman ringe çıkmadan galibiyet elde edemezsin. O yüzden biz yumruklarımızı, gardımızı iyi almayı çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Yani alet edevatının sadece bir araç olduğunu, bir amaç olmadığını, bunların doğru düzgün bir şekilde kullanımının da mümkün olduğunu, bıçakla ekmek kesebildiğimiz gibi adam da doğrayabileceğimizi, telefonla da çok kaliteli işler yapabileceğimizi, emri bil maruf yapabileceğimizi, sıla-i rahim yapabileceğimizi, buradan çok değerli bilgiler öğrenebileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani senin bugün işte radyodayız, işte çağdayız, bak buradan birileri şimdi bizi dinlediğinde bu konuştuklarımızla alakalı aldıkları bir karar. Ben adamı tanımam, o beni tanımaz.

0: belki çocuğunu dövüyordu. Aman ben çocuğunuzu dövmeyin dedim. Bundan sonra çocuğunu dövmeyecek. Ben hiç tanımadığım bir adam sayesinde bir sürü sevap kazanacağım mesela. İşte bu demek ki telefon, tablet bunları tamamen dışlayacağımız bir ortam değil. Bileceğiz ki olay şudur bizde. Yani çocukla fiziksel bir oyunda oynayacağız. Çocukla tabletten, telefondan da oynayacağız. Çocuğu kendisine alan açıp onun tablette, telefonla da oyun oynamasına müsaade edeceğiz. Ama bu bağımlılık seviyesine gelmeyecek. Bağımlılık seviyesine nasıl gelmedi, nereden anlayabiliriz biliyor musun? Bizim bağımlılığımızdan. Yani sen anne baba olarak ekran süreni bana tam olarak söylersen ben sana çocuğunun bağımlı mı değil mi, neyle muhatap olup olmadığını söyleyebilirim. Ama çocukları böyle oyunların gerçekten çok zeka açıcı, strateji olarak bir sürü kattığı durumlar var. Çocuklar oyun oynasınlar. Ben yani şöyle söyleyeyim. Ben de küçükken çok oyun oynuyordum. Şöyle şey oluyordu, şimdi böyle söyleyince aklıma geldi. Evde bizim Sega Mega Drive 2 diye bir Atari'ler vardı böyle. Çalışarak almıştık, bayağı pahalı bir şey. Dolarla satılıyordu o zaman o Atari'ler. Sabah namazında kaldırdı bizi annem. Millet yatardı, ben yatmazdım. Oyun düşkünü bir adamdım ben. Yani sabah işte yaşları 10 gösterirken sabaha kadar, kahvaltıya kadar, onlar uyanana kadar ben oynardım. Orada abimle kardeşim yakınırlardı. İşte en çok oynadı. Annem de derdi ki siz de uyumayın, siz de oynayın. Yani kim uyumuyorsa o kazanır arkadaş. O gerçekten oyun, ben oyun oynayan böyle ve aklı çalışmayan çok az adam gördüm şimdi yani. Oyun iyi bir şeydir. Çocuk oyun oynaması da gerekiyor. Bu çocukluğun yaşıyor olması lazım. Biz çocuğumuzla oyun oynayacağız ama çocuğumuzun elinde oyuncak olmayacağız. Bunları ayırt etmemiz lazım bizim. O yüzden bu tablettir, telefondur. İşte pis, aman yaklaşmayın falan diyeceğimiz bir durum yok. Bir tane hoca şöyle bir şey yapmıştı çocuklarına. Kızına ilk telefon aldığında aldı telefonu eline. Girdi internete. Oraya müstehcen bir şey yazdı. Küfürlü bir şey yazdı. Girdi. Dedi ki görüyor musun şu an bu ekranı? Gördü. Sonra aldı oraya İslami bir terim yazdı. Dedi şimdi görüyor musun bunu? Bak dedi, bu telefona ne yazarsan onu verir sana. Az önce yazdığını da sana gösterecek olan şey odur. Şimdi yazdığın güzel şeyi de gösterecek olan şey budur. Yani bu telefon senin elinde, senin avucunda. Sen bunun avucuna düşmediğin sürece, onun elinde oyuncak olmadığın sürece telefonda, tablette iyidir. Buradan öğreneceği çok şey vardır. Ya ben sana bak, benim yeğenim 8 yaşında hafızlık yaptı. Yani 4 yaşında başladılar hafızla, abimle beraber. 8 yaşında hafızlığı bitirdi. Hafızın ilk ayları nasıldı biliyor musun? Radyodan yapıyordu hafızlığı. Abim evde 24 saat Kur'an çalıyordu. Kur'an işte dinletiyordu çocuğa. Çocuk onlara dinleye dinleye. 4 yaşındaki bir çocuk konuşmaya beceremiyor şimdi. Çocuk Kur'an okumaya başlamıştı o zaman. Yani biz dijital çağda bunları kullanmayalım, bırakalım, hiç olmasın, bunlar aman çok uzak tutalım değil. Ama kontrol, irade. Zaten çocuğumuza, Osman'a vermemiz gereken ilk şey budur bizim. Sorumluluk bilinci. Sorumluluk bilincini verdikten sonra çocuk ondan sonra senin olmadığın bir yerde de doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilir. 24 saat çocuklarımızla duramayız biz. Sorumluluk bilincini mesela, bu çocuğun okul servisi var mı? Bilecek ki bu benim okul servisim. Kafasında şöyle bir şey varsa, babam nasıl olsa, annem nasıl olsa beni uyandırır ve ben bu servisi kaçırmam. Anne babalar şöyle yapması lazım. Kalkma, bana ne ya? Okul servisin, kalkmadığında cezayı yersin. Ne? Yürüyerek gidersin. Ödevini yapmadığında öğretmenin seni azarlayacak. Beni hiç ilgilendirmez bu. Senin mesela ödevini kendin yapacaksın. Servisini kendin tutacaksın. Zamanında kalkacaksın. Beslenmeni kendin hazırlayacaksın. Bu bilinç onda oluştu mu, bu sorumluluk bilinci? Ondan sonra benim olmadığım yerde de eğriyi, doğruyu, yanlışı, hakkı, hakikati birbirinden ayırt edebilir o zaman.
1: Evet abi, son olarak artık programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak çocuklarını güzel bir terbiyeyle, ahlakla yetiştirmek isteyen ve çocuklarına miras olarak güzel ahlak bırakmak isteyen anne ve babalara nasihatiniz ne olur? Kısaca dinleyelim.
0: Nasihatim şu olur abi. Biz çocuk eğitimini konuştuğumuzda çocuk eğitiminden önce aslında anne babaların eğitimini konuşmamız gerektiğini bilelim. Yani biz konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Çocuk eğitimi. Çocuk eğitimi çocukla beraber olan bir şey değil. Çocuk eğitimi önce anne babanın eğitilmesi gereken bir şeydir. Biz anne baba olarak elimizde olmayan hiçbir şeyi çocuğumuza veremeyiz biz. Bizde eğer bir şey varsa ancak bunu çocuğumuza verebiliriz. Yani yetiştirmeyi düşündüğümüz çocuğa bizde olanı vereceğimizi unutmayacağız. İnsan neyi biriktiriyorsa onu harcıyor. Eğer iyilik biriktirdiysek çocuğumuza iyilik veririz. Merhamet, sabır, tevazu biriktirdiysek çocuğumuza onu veririz. Olmayanı veremeyiz. Bizim bardağımızda ne varsa Çocuk onu içecektir bizden. Biz ne kadar sıcaksak bizden o kadar ısı alacaktır. Biz ne kadar yanmışsak çocuğumuzu o kadar yakabileceğizdir. O yüzden çocuk mu eğitmek istiyorsun? Önce kendini bir eğit. Sen de sana baktığında ben bu adam gibi, bu kadın gibi, bu anne bu baba gibi Müslüman olmak istiyorum desin bu çocuk. Tablo onun için böyle şekillensin, gerisi kolay. Zira insan hangi tohumu atıyorsa toprağa, o topraktan da ona göre ürün alıyor. Kaliteli bir tohum atıyorsan kaliteli bir ürün alıyorsun. Sen çocuğunun kaliteliysen, çocuğa kaliteli şeyler verdiysen o çocuktan kaliteli bir şey alırsın. Sen diken ekerek gül yetiştiremezsin. O yüzden yapacağımız iş nedir? Bizim çocuğumuza evimizde steril bir ortam oluşturuyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Tohumu düzgün atıyoruz. İstisnalar haricinde çocuklar eşittir biz. Bu kadar.
1: Eyvallah. Kıymetli hocam, Allah razı olsun. Dilinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Radyo Hedef dinleyicileri, artık programımızın sonuna geldik efendim. Hayra Koşanlar programı uzun bir araya, ara tatiline giriyor. Efendim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bolca dua edin. İnsanları sevin. Allah için bu dünyada Allah Azze ve Celle'nin rızasına uygun bir hayat yaşamaya talip olun. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırla kalın.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Ülkeya Vega Cadde AVM 27 Haziran Cumartesi Ankara'da açılıyor. Mobilyadan mimari projelere, beyaz eşyadan ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye daha binlerce üründe açılışa özel inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
8: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
11: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43.

0: 3.75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
4: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
5: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
3: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
5: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Bismillahirrahmanirrahim olan Allah'ın adıyla değerli Radyo Hedef dinleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar. Bugün çok önemli bir konuğum var. Konuğumuz Filistinli, Filistin'in Batı Şeria Nablusluğu. Kardeşimiz esir takasıyla serbest kalmış, zorunlu olarak İsrail'in şart koşması sebebiyle Filistin dışında bir başka ülkede yaşamasına karar verilmiş, böyle bir zorunluluk haliyle. Kendisi de Türkiye'yi seçmiş. Sebep olarak da Türk halkının Filistin olan sevgisi, muhabbeti ve duruşu sebebiyle. Mahmut İsa Ebu Marsil kardeşimiz Filistin'de direnişte çok önemli operasyonlar yapmış. Kendisi şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları sorumlusu. İsrail'e yönelik 290 eylemi bizzat kendisi gerçekleştirmiş. Bunların dışında birçok eylemi de kendisi planlamış. Evet, ben kendisine hoş geldiniz. Radyo Hedef olarak davetimizi kırmadığınız için teşekkür etmek istiyorum.
1: Ahlan ve sellem fiyikum ve innek ma kasart davetna ve cid anna.
2: Ahlan ve sellem fiyikum ve şükran ala davet el cemili.
1: Hoş bulduk ve bu güzel davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Tercümeyi gene Filistin Batı Şeriyalı Mahmut Arkavi kardeşimiz yapıyor. Kendisinden Allah razı olsun. Ben ne zaman İslami bir konuda kendisinden bir ricam olduysa bugüne kadar beni hiç kırmadı. Sizlerin de huzurunda Mahmut Arkavi kardeşime özellikle teşekkür etmek istiyorum.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Evet. Bu anlamda şunu sormak istiyorum kardeşimize. Nasıl yakalandınız? İsrail sizi ne kadar süre aradı? Size yönelik operasyonlar nelerdi? Bununla başlamak istiyorum.
1: Kif mesakuk ve kif attı senin mutarada? Kif eşte?
2: Yani hayat mutarada fi Filistin sa'be yani lilgay.
1: Orada yaşadığım kaçak dönemlerinde çok zor

0: geçti?
1: يعيشها المطارد الفلسطيني حامل سلاحه طبعا في الجبال والسهول ومطاردة الأعداء.
0: Dağlarda, ovalarda silah taşıyarak orada saklanıyorduk, geçiriyoruz, direnç devam ediyoruz.
1: كنا على مدار الساعة نرصد الأهداف.
0: Saat boyunca hedefleri tespit ediyoruz.
1: ونحاول تنفيذ العمليات.
0: Ve operasyonlar yapmaya çalışıyoruz.
1: واستمرت هذه الشاكلة لمدة عامين تماماً.
0: Tamam, 2 yıl bu şekilde sürdü.
1: وبعد عامين تم محاصرتي في منطقة قرب الحدود الأردنية بواسطة الطائرات والكلاب البوليسية.
0: Uçaklar ve polis köpeklerle beni kıskaçladı. Ürdün sınırları sınır yakınlarında beni orada tutukladılar.
1: وتم إصابتي في يعني قدمي اليمنى.
0: Sağ ayağım vuruldum o çatışmada.
1: وتم اعتقالي بعد تقريبا يعني 5 ساعات من المحاصرة.
0: Abluka aldıktan 5 saat sonra beni esir aldılar.
1: وفي الختام تم استحابي الى يعني اقبيه التحقيق ويعني ممارسه التحقيق بالليل والنهار والتعذيب لمده تقريبا 3 شهور ونصف.
0: 3,5 ay sorgu altında kaldım, işkence ve karanlık kapılar içinde sorgu altında kaldım. Hem işkence bu 3,5 ay sürdü.
1: وفي التحقيق يستخدم العديد من أساليب التعذيب الإسرائيلي وهناك أكثر من نوع من التعذيب جزء منه يسمى أو يطلق عليه التحقيق العسكري.
0: Bir işkence, değişik işkence türleri uyguluyorlar. Bazıları özellikle askeri işkence yöntemi diye uyguluyorlar.
1: وهذا يكون أشد قسوة.
0: Bu en sert olan işkence türü.
1: وهذا تقريبا يعني كمان مكثت فترة 3 أسابيع فيها.
0: Burada 3 hafta boyunca o askeri işkence yöntemi altında kaldım.
1: وكانت الأسئلة تركز حول العمل العسكري يعني والعمليات التي قامت في الضفة.
0: Batı Şeria'daki uygulanan, yapılan eylemler ve operasyon hakkında yoğunlaşıyordu.
1: وبعد 3 شهور ونص طبعا نزلهم ملاحة اتهام وحكموني بناء على هم اللي نزلوا يعني كاتهام بالمسؤولية عن 290 عملية في الضفة.
0: 3,5 ay sonra suçlayarak mahkemeye sevk ettiler. 290 eylem suçlayarak 290 eylem ile suç.
2: Evet, değerli Radyo Hedef dinleyicileri, programımızı canlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Konuğumuz şehit Ebu Ali Tugayları, Ebu Ali Mustafa Tugayları sorumlusu. Evet, peki 27 yıl İsrail zindanlarında kaldık kardeşimiz. Buradaki esirlerin durumuyla ilgili neler söylemek ister? Çok uzun bir süre ve işkenceler ve zulüm altında 27.
0: Dolayısıyla 27 sene tahtı zulüm ve tahtı ta'zib fil esir. Şu vada'l esra داخل السجون الإسرائيلية.
1: يعني لضيق الوقت سنتحدث عن واقع الأسرى ما بعد السابع من أكتوبر.
0: زمان darlığından dolayı sadece 7 Ekim'den sonraki esirlerin durumuna açıklayacağım.
1: فواقع الأسرى اليوم هو امتداد لسياسة ثابتة اتبعتها إسرائيل منذ عقود.
0: إسرائيل 10 yıllar uyguladığı sabit bir politika uyguluyor ve ona üzerine devam ediyor.
1: كانت تهدف من ورائها كسر الإرادة واستهداف الوعي.
0: Hedefi iradenin kırması, Filistinlilerin irade kırması ve istekleri yok edilmesi.
1: وتحويل السجن إلى أداة عقاب جماعي.
0: Ve hapishane bir topluluk bir cezalandırma yöntemi dönüştürmek.
1: وَمَا يَجْرِ الْيَوْمْ فِي السِّجُونَ هُوَ لَيْسَ حَدَثًا عَابِرًا.
0: Ve şu andaki hapishanedeki, İsrail hapishanedeki yaşanlar öyle geçen bir olay değildir.
1: بَلْ سِيَاسَ مُمَنْهَجَ تَسْتَهْدِفْ الْجَسَدِ الْفِلَسْطِينِ كَمَا تَسْتَهْدِفْ رُوحَهُ وَذَاكِرَتُهُ.
0: Programmış bir sistematik bir uygulama Filistinler

0: القوانين الدولية والإنسانية.
1: وبو uluslararası ve insanlık kanunlarına aykırı.
0: فالأسرى أمام خطر حقيقي في هذا اليوم يهدد حياتهم.
1: Bugün de esirlerin hayatını tehdit eden bir keskin bir durumdalar.
0: خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والجرحى المعتقلين.
1: Özellikle yaşlılar, çocuklar, yaralılar olanlar.
0: الجرب ينتشر بسرعة. والظروف الصحية كارثية.
1: Şu anda Kudüs gittikçe artıyor ve sağlık durumları gittikçe kötüleşiyor.
0: والعيادات داخل السجون لا تتجاوز أنها عبارة عن غرف فارغة من الدواء.
1: Hapishane içindeki muayenehaneler ilaç yoksun bir muayenehane. Sadece gösterim olarak yapıyorlar.
0: لذلك ومن خلال راديو هدف.
1: Radyo hedef aracıyla
0: ننتهز هذه الفرصة لنوجه نداء.
1: Bu fırsatı bir çağrı olarak
0: نداء إلى الأمم المتحدة
1: Birleşmiş Milletler'e
0: وإلى لجنة الدولية للصليب الأحمر
1: ve Dünya Haç örgütüne
0: ومنظمات حقوق الإنسان
1: insan hakları örgütlerine
0: ووسائل الإعلام الحرة
1: ve özgür medya kuruluşlarına
0: وكل صاحب ضمير حي
1: ve vicdanlı her insana
0: نقول لهم بوضوح
1: açık bir şekilde
0: انقذوا الأسرى قبل فوات الأوان
1: Zaman geçmeden esirlere kurtarın.
0: نحن لا نريد بيانات شجب.
1: Biz sadece mesajlar istemiyoruz.
0: ولا تصريحات دبلوماسية باهتة.
1: Ve zayıf diplomatik mesajlar da istemiyoruz.
0: نريد تحركا فوريا ولجان تحقيق دولية وضغطا سياسيا وفتح السجون أمام الرقابة.
1: Acil eylem istiyoruz. Filistin hapishanedeki tüm denetim komisyonlarına açık olsun içeri girip görmelerine talep ediyoruz.
0: Al-asra arwah beşeriyye lehum el-hak fil ilaj ve fil karama ve fil hayat.
1: Esirler bir insan ve ilaç alma hakkı vardır.
0: Ve alel alem en yetehammel mes'uliyetuhu el-ahlakiyye vel-kanuniyye.
1: Ve tüm alem, tüm dünya hukuki ve insani sorumluluğu almalı.
0: Amam hadihi al-jarima al-insaniyya muktamilat al-arkan.
1: Bu insanlık suç karşı da aynı bir duruş olmaları lazım.
0: Ve abra radyo hedef.
1: Ve yine hedef radyo aracıyla.
0: Nakul lan nesmah bi an yetahawwal al-marad ila hukm bil-i'dam dakhil as-sujun lil-asra.
1: İsrail hapishanedeki içindeki hastalık bir idam dönüşmesine kabul etmiyoruz.
0: Lan nasmet ve lan natruk asrana vahdahum.
1: Susmayacağız, esirlerimizi yalnız bırakmayacağız.
0: İsrail ta'tabir al-asra aduwan yajib id'afuhu jasadiyan ve nefsiyan.
1: İsrail esirler bir düşman olarak görüyor ve amacı onu yok edip zayıflatmak.
0: Ve rugma hadha'l zulm al-ghashim.
1: Bu zulme rağmen
0: fe innal asra al-yawm
1: Esirler bugün
0: أكثر تماسكا ووعيا وتنظيما مما تتوقعه إسرائيل.
1: İsrail'in beklediğinden daha fazla örgütlüler, dirençliler ve sabitler.
0: فالسجن لم يكن معادا مكانا لكسر الإنسان.
1: Bu hapishane bir insanın duyguları ve fikirlerine kırmak bir yer değildir.
0: بل هو مدرسة للوعي والانتماء والصمود.
1: Ve bu sumud ve bilinçlenmek bir okuludur.
0: فالظروف القاسية التي يعيشوها الأسرى والتي بلغ عدد الشهداء ما بعد السابع من أكتوبر أكثر من 85 شهيد في داخلها السجون نتيجة التعذيب لم تثنيهم عن هدفهم وهو تحرير فلسطين.
1: Hapishanedeki esirler 7 Ekim'den bu yana 85 şehit vermiş ve bunların Filistin kurtuluşu için düşüncelerini değiştirmemiştir. Bu esirlerin durumu bugün bu şekilde.
2: Peki şunu da sormak istiyorum. Filistin parlamentosu esirlerin idamını onayladı. Orada

0: Bir de zindanlarda çocuklar var, kadınlar var. Yaşları çok küçük olan çocuklar da var. Kısaca bunlara da değinebilir mi?
1: والبرلمان الإسرائيلي الكنيسة أقر بإعدام الأسرى وهناك في أطفال ونساء في السجون شو وقعهم باتجاه هذا القرار؟
2: طبعا الإسرائيليين لا يميزوا بين طفل أو امرأة أو شيخ أو مريض.
1: İsrailler bir kadın, çocuk, yaşlı ya da erkek ayrım yapmıyorlar.
2: Mumarasatı ta'dib hiye tatal kul esir Falastini dahil esir.
1: İşkence esirlerin, tüm esirlerine istisnasız uygulanıyor.
0: Çocuklar dahil.
1: Çocuklar dahil.
2: Ve kanun el-i'dam, el-i'dam leyse cediden bel a'tuh as-sabga as-şer'iyye.
1: İdam kanunu yeni değildir. Sadece kendisi bir yasal bir kılıf uyguladı. Uygulanıyordu zaten.
2: Fahum bila rakabe.
1: Denetimsizler, kimse denetlemiyor.
2: Ala madaril yevm.
1: Gün boyunca kimse de onlara
2: bakmıyor. Yakumun bi katlil adid min el asra vel filistiniyin.
1: Birçok Filistinli ve Filistinlilerin esirlerine öldürmeye devam ediyorlar.
2: Fahum leysa bi hace li teşri' kanun.
1: Onlar bir yasa kılıfına da ihtiyaçları yok.
2: هم قتلوا تحت التعذيب أكثر من 85 أسير فلسطيني.
1: 7 Ekim'den bu yana 85 esir şehit oldu.
2: خلال العامين الماضيين.
1: Sadece son iki yıl.
2: والعشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني تم قتلهم بالشوارع والقرى والمخيمات دون سبب.
1: Filistinliler köylerde, sokaklarda, şehirlerde onlarca Filistinliler sebepsiz öldürdüler.
2: وأكثر من 4000 أسير يمضون حكما إداريا بلا تهمة وبلا حكم وبلا محكمة.
1: وشو عنده 4000 فلسطين أسيري suçlama vermeden sadece idari bir tutuklama duruyor. Hala
0: herhangi bir suç isnat etmeden.
1: Hiç, sadece bekletiyorlar. Evet. 4000 kişi şu an.
2: Ve hada yakhda ala karar al-amn al-israili.
1: Ve bu İsrail'in güvenlik politikalarına dayanıyor.
2: Duna tuhma tutkar yani.
1: Hiçbir suçlama olmadan tutulmak.
0: Evet. Peki tabii 27 yıl İsrail zindanlarında kalınca birçok direniş örgütünden mahkumlarla da birlikte olmuştur. Mahmut İsa kardeşimizin diğer direniş örgütlerine, Filistin direniş örgütlerine bakışı nasıl değerlendiriyor acaba onların çalışmalarını?
1: بعد مرور 27 سنة في الأسر أكيد عشرت العديد من الأسرى من منظمات فلسطينية مختلفة. ما وجهة نظر محمود عباس لجميع المنظمات الفلسطينية؟
2: يعني محمود عباس كونه هو مسؤول منظمة التحرير الفلسطيني ويمثل السلطة الوطنية الفلسطينية في فلسطين هو يمثل تنظيم خاص والتنظيم الخاص تنظيم فتح وهذا التنظيم هو اللي وافق على اتفاقية أوسلو والاتفاق مع الإسرائيليين
1: يعني بير فتح تمثيل دان محمود عباس وأوسلو أنلاشماسينا أونايلايان إكيبلردن بيري
2: ونحن نختلف معه كثيرا لأننا نرى في اتفاقية أوسلو تكريسا للاحتلال وليس تحريرا للأرض.
1: Biz Mahmud Abbas bu konuda çok ters taraftayız. Çünkü biz Oslo sözleşmesi bir Filistin kurtuluşu değil, bir işgalin güçlendirmesinin bir sözleşmesidir.
2: وهو يحمل أفكار خاصة فيه تتعلق في إدارة عملية الصراع مع الإسرائيليين.
1: İsrail'le çatışma konusunda kendi kafasında bir fikir ve politik bir kavram oluşturdu.
2: وَمِنْ هَذِهِ الْأَفْكَارُ مَا يُطْلَقْ عَلَيْهِ بِالتَّنْسِيكِ الْأَمْنِي
1: Bir de güvenlik koordinasyonu.
2: وَالَّذِي مِنْ خِلَالِهِ يَتِمْ اِعْتِقَالِ الْعَدِيدِ مِنَ الْمُقَوْمِينَ وَالْمُنَاضِلِينَ
1: Ve birçok direnişçi bu koordinasyon birlikte tutuklanıp İsrail'e teslim ediliyor.
2: لِذَلِكْ لَا نَرَى خُطُوَاتْ مَحْمُودْ عَبَّاسِ اَنَّهَا سَتُجْنِي نَفْعًا لِلْقَضِيِ الْفَلَسْطِينِ
1: Biz Filistin davası konusunda Mahmud Abbas'ın adımları yararlı olacağını düşünmüyoruz.
0: Evet, özellikle Filistin'deki direnişçi gruplara bizler de takip ediyoruz. Çok ciddi operasyonlar yapıyor. Mahmut Abbas ve ekibi, adamları, askerlerin, polisleri.
1: Yani hani şufna العديد من العمليات من تبعها انه بيقوم باعتقال العديد من المناضلين وداخل فلسطين داخل الضفه.
2: هذا صحيح لانه هذا احد ادوار يعني احد البنود الموجوده في التنسيق الامني والاتفاق
1: يعني zaten bu usulün anlaşmasının bentlerinden biri.
0: Evet. Peki bir de gene konuğumuza şunu da sormak istiyorum. İsrail'in kısmen değindi ama İsrail'in Filistinli esirlere karşı zulümlerini nasıl değerlendiriyor? Neler söylemek ister bu anlamda? Çünkü biz takip ettiğimiz kadar da çok ciddi, insan onuruna yakışmayacak anlamda korkunç işkenceler yapıyor. Bu anlamda neler söylemek ister? Bizzat yaşamış.
1: Yani ala ta'dib illi şuftu dahil sucun l-israeliyye. Yani şu anva'a ta'dib illi kanu ya'meluhu ala cemi'i l-asra.
2: Ma kabil 7 Oktober şey ve ma ba'd 7 Oktober şey ahar.
1: Yani işkence, uygulanan işkence iki bölüme ayırabiliriz. 7 Ekim'den önce ve 7 Ekim'den sonra.
2: Ve ta'dib huwa yuqassam ila akthar min qism. Al-qism al-awwal al-qism an-nafsi ve al-qism al-thani al-qism al-jasadi.
1: İşkence ikiye ayrılıyor. Bir, psikolojik, ikinci beden üzerindeki işkence.
2: مثلا من التعذيب النفسي هو يعني احتجازك في غرفة لساعات طويلة بدون أكل بدون شرب بدون سؤال بدون جواب ويعني بمعنى وضعك في حالة انعزالية عن العالم.
1: İlk önce aldıkları sorgu yapmadan önce kabalı bir oda saatlerce belki bir gün boyunca bırakıyorlar yemek vermeden. Kimseyle konuşmadan öyle bir odada bırakıyorlar. Sorgu hazırlama aşaması.
2: الضغط عليك من خلال تهديد الاهل والاولاد والبنات.
1: Çocukların, kızların ailene tehdit ederek baskı uyguluyorlar.
2: تهديد بالقتل, تهديد بالاعتداء, تهديد بالاعتقال.
1: Öldürmeleri tehdit, tecavüze tehdit. Tamamen tutuklama ile tehdit.
2: Fabrakat bazı yani makat'ı video اللي غير موجود على الارض يعني لاهلك او لاقربائك او لناس بتخصك هي غير موجوده على الواقع من باب الضغط يعني.
1: Baskı uygulamak için özellikle sorgu sırasında bir videolar gösteriyor sizin aileyle ilgili, aile fertleriyle ilgili. Aslında bu olaylar yaşanmadı. Videolar uygulayıp sorgu altındaki olan Filistinliyi zayıflatmak için. Tabii bu
0: gerçek olmayan
1: yapay zeka ile zeka ıstınağı bir savunma.
2: Hırmanak minin nevm le saat tavili.
1: Uzun saatlerce uyku mahrum ediyorlar.
2: Ve ente vakif ala kademeyi.
1: Ayakta bırakıyorlar.
2: Ve muassab il aynayn.
1: Gözler her zaman kapalı.
2: Mukabbel el yedeyn vel
1: kadimeyn. Ayaklar ve eller hep kelepçeli.
2: Hadihi tuad yani min el asalib li aqal yani el mustawa el aqal.
1: Bu en az olan şeylere işkence yöntemi.
0: En hafif.
1: Bu en hafif. Bu söyledi en hafif.
2: Hunak ma yusamma bi makinet el kahraba au sa'k el kahraba.
1: Elektrik şok uyguluyorlar.
2: هناك ما يتم استخدام الايدي او الارجل للركل يعني او الضرب او الهروات
1: جوبلarla dövme ayaklarıyla elleriyle devamlı dövüyorlar
2: لكن بعد 7 اكتوبر استخدام العنف بطريقه غير محسوبه
1: 7 Ekim'den sonra işkence bir boyut atladı.
2: Yani hatta darb hatta الموت.
1: Yani ölene kadar dövüyorlar. Yani bir şehit oldu dövülerek şehit oldu.
0: Öldürüyorlar şehit.
2: Ve hada ma istihdamu khassa ma al-abtal illi kan bitim i'tikalhum min Gazze.
1: Özellikle
2: vahdat al-nukhba.
1: Özellikle Gazze'den esir düşen olanlara alınanlar bu yöntem uygulandı.
0: Evet. Bir de şeyi sormak istiyorum. Özellikle şöyle bir okumuştum. Etiyopyalı Yahudiler var, Falaşalar dediğiniz. Falaşaların kendileri, Falaşa siyahiler için kullanılıyor Yahudiler. Değerli dinleyiciler, bunlar İsrail'de birazcık daha böyle ezilmişler. Bunların Filistinli mahkumlara, Filistinli

0: Müslümanlara çok daha ağır davrandıkları söyleniyor. Doğru mu acaba?
1: بيحكوا انه يهود الفلاشة هم اشد قسوة وتعذيب للأسرى من اليهود الآخرين ولا نفس الشيء ولا أقل
2: للحقيقة إنه لسه الدروز هم اللي كانوا أكثر قسوة من اليهود.
1: لا درزيلار إن شوك أجي مسزلار.
2: الدرزي يتعمد إهانة الدين.
1: يعني درزيلار ديني إهانة تتميا ويونشيور.
2: وشتم الذات الإلهية وشتم الأنبياء.
1: الله وهاش الله وبيجنبلر كفرت ما كفر ديولار بو درزي يهوديلار.
2: لكن هم منعونا من الصلاة ومن إقامة الأذان وكل من يمارس يعاقب.
1: أذان كمية يسقلدلار نماز كمية يسقلدلار ونماز كلان جزالاندرليور. Bu Dürzi tarafından.
2: Yani yürüş bil gaz ve yudrab bil haravat.
1: Yani gaz, gazla, hapishane içinde gaz için vuruyorlar.
2: Ve hum ya'temidu ala karar yu'khad minil muassese.
1: Ama bunların uygulamaları hapishane kararları uyguluyorlar. Yani kendi daha fazla uygulama kararlar üste öyle yapın diye bir direktifler var.
2: İstihdamil umf bi karar yakun.
1: Yani direkt, sertlik ve işkence bir kararla uygulanıyor. Yapın.
0: Evet. Bizim toplumumuzda birisi böyle bir çok hainlik yaptığı zaman falan şöyle bir tabir kullanılır. Dürzülük yapma derler. Demek ki dürzülük.
1: Evet, Türkiye في مثل بيحكي اذا واحد عمل شغله زفت بيحكوا له ما تعمل زي الدرزي. زي الدرزي معناته بيستاهل.
2: عندنا كمان في فلسطين لما في شغله خارجه عن المألوف بيقولوا زي الدرزي
1: واحنا في فلسطين ده اويلا
0: evet.
1: olan dışı bir şey de dürzilik yap dürzü gibi olmak
2: yani هم كانوا بينتقموا من الاسرى عندما يسقط صاروخ على احد بيوت الدروز في الشمال
1: yani Filistin kuzeyindeki dürzi evlerine her füze düştüğünde cezalandırıyor yani siz bizim evlerimize yıktınız biz de daha fazla ediyorlar.
0: Peki bu Filistinli esirler için neler yapılabilir? Yani İslam ülkeleri, İslam halkları ve uluslararası toplum neler yapabilir? Bu konuda görüşleri nelerdir?
1: Yani el-dûl İslamiyye ve el-münzamat-ı İslamiyye mâda tastati an tef'al lil-esra?
2: Lema nethaddeth an el-münzamat-ı İslamiyye nahnu nethaddeth evvelen fi Filistin an Hamas lil-hakîk.
1: Yani İslami örgütler konuştuğunda Filistin'de biz Hamas hakkında konuşabiliriz.
2: Ve Hamas kavnha qadetil mukavme fi kıta Gazze ve vacahetil muhtel.
1: Hamas Gazze'deki direncin lideri oldu ve işgalciye karşı duruşu.
2: Fehiye ahdefet zilzal siyasi fil alem. Muş fes fi Filistin.
1: Sadece Filistin'de değil, tüm dünyada bir politik depremi yarattı.
2: Ve بالتالي اجبرت المحتل على الافراج عن اكثر من 400 اسير كانوا محكومين مدى الحياه.
1: Yani zorunlu olarak 400 müebbet diyen Filistinli esir serbest bırakmaya zorunda kaldılar. Onlardan biri Mahmud İsa.
2: Ve بالتالي عندما نتحدث عن المنظمات الاسلاميه والحماس يجب الحديث عن طوفان الاقصى.
1: Yani bunlarla konuştuğunda Tufan Aksa hakkında konuşmamız lazım.
2: لأنه هذا المسمى هو ليس يعني مفردات سياسية فقط.
1: Tufan Aksa sadece bir politik bir terim değildir.
2: فطوفان الأقصى أثبت أن الصفقات التي تمت عبر المقاومة هي الوحيدة التي حررت أعداد كبيرة من الأسرى.
1: Tufan Aksa yaptığı direniş ispatı biz direnç yoluyla en çok esir kurtardık. Diğer sözleşmelerle değil. Sadece ne kadar ağır bir direnç o kadar esir serbest bırakıldı.
2: Ve İsrail la tufric an el asra illa taht el dagt.
1: Ve İsrail esirleri baskı altında kaldıktan sonra bırakıyor.
2: Ve dagt el hakiki yati min el meydan allazi fa'alathu Hamas vel mukavama.
1: Ve bu baskı Hamas'ın ve direniş örgütlerin yaptığı olaylardan ortaya çıktı.
2: Ve بعد طوفان الأقصى المقاومة اليوم أصبحت تمتلك أوراق قوية وغير مسبوقة.
1: Ve bu طوفان الأقصى'dan sonra Filistin örgütleri

0: elinde daha güçlü kartlar sahip oldu.
1: وقد اثبتت انها قادره على فرض معادلات جديده.
0: Ve yeni denklem oluşturmaya sahip olduğuna herkese gösterdi.
1: وتحرير الاسرى لم يبقى حلما.
0: Ve esirleri serbest bırakılmasına bir hayal ya da rüya değildir değildir şu anda.
1: بل كان هدفا للسنوار وتحقق.
0: Şu anda rahmetli Yahya Sinwar'ın bir hedefiydi ve gerçekleşti.
1: وتتحقق هذه الهدفية عندما تتوفر الإرادة والوحدة والاستراتيجية.
0: واستراتيجي بليك وبرابر أولما أولنجا daha güçlü bir etki bir sonuç elde edebiliyor.
2: Evet. Yani Yahya Sinwar'ı rahmetle anmak istiyorum. Bana göre Yahya Sinwar 100 yılın kahramanıdır. Çünkü Batı'nın bütün maskesini düşürmüştür. Demokrasi, insan hakları, özgürlük falan aslında bunların Müslüman coğrafya, Müslüman halklar için, Filistin halkları için hiçbir geçerliliğinin olmadığını tüm dünya insanlığına göstermiştir. Buradan Hedef Radyo mikrofonlarından rahmetli Yahya Sinwar'ı da anmak istiyorum. Allah ona rahmet etsin. Çok büyük bir kahramandır. Yani, bana göre 100 yılın kahramandır.
0: Yani bilisbe evet. Eli merhum Yahya Sinwar huwa illi enzel el qina'a an kul hukuk el insan ve el duvali el ليست حقيقية فقط كانت فقط للواجهة هو اللي أسقط هذا القناعة وأريد عن طريق هذا القناعة أن أترحم عليه.
2: Yani süremizde azalıyor. Ben şunu da sormak istiyorum konuğumuza. Gazze'deki ateşkesi nasıl değerlendiriyor? Yani garantör ülkelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gazze'de ateşkes var ama bir sürü gene şehitler vermeye devam ediyoruz. Süremizin azlığı sebebiyle bu konuyu yani önemli bulduğum için sormak istiyorum.
0: Şu vat el vakf itlak el nar fi Gazze ma'lem innu fi duwal kteere waqafat ka kafil aw şu yani kanat mevcuda.
1: Yani qabl ma nruh lil hadif an waqf itlak el nar fi qita Gazze wa al mawqif min el israiliyin. يعني أحد الكتاب الشعراء قال أن السنوار كشف العدو وكشف الصديق.
0: بو قصدك أولاً لردن أنجا بو رحمة يحيى سنوار بير يزار dedik ki dostu ortaya çıkardı ve düşmanı ortaya çıkardı.
1: وكشف الأمتين العربية والإسلامية.
0: Ve Müslüman ümmeti ve Arap ümmetinin gerçeği ortaya çıkardı.
2: Herkesin maskesi düştü.
0: Yani kullu nizil al-qina'a.
1: Naam sahih.
2: Evet yani
1: bima yataallaq bi ittifaqiyyat waqf itlaq an-nar wa Gazze.
0: Ateşkes ile ilgili ve Gazze'nin durumu şu anda.
1: İnma yajri fi Gazze al-yawm huwa dalil idafi ala anna Israil la tahtarim ay ittifaq.
0: Yani Gazze'deki yaşananlar ateşkesten sonra İsrail hiçbir anlaşma sadık kalmadığını bir ispatıdır.
1: ولا تلتزم بأي تفاهمات.
0: Ve hiçbir anlaşmalar uymuyor.
1: سواء كانت برعاية دولية أو إقليمية.
0: Uluslararası ya da bölgesel aracılar da olsa yine uygulamıyor.
1: فوقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل ليس التزاما قانونيا ولا أخلاقيا.
0: Yani ateşkes ne yasal ne ahlaki bir eylem değildir.
1: بل تكتيكا مؤقتا.
0: Sadece bir geçici bir taktik eylemidir.
1: تستخدمه لإعادة التموضع.
0: Sadece yeniden yerleşmek için kullandığı bir eylemdir.
1: واستكمال أهدافها العسكرية والسياسية.
0: Ve askeri ve siyasi politik hedefleri elde etmek için kullanıyor.
1: حتى قبل المجيء إلى هذا الاستوديو بدقائق.
0: Buraya bu stüdyo gelmeden önce birkaç dakika önce
1: قاموا بإلقاء العديد من القنابل عبر طائرات مسيرة على الناس العزل في غزة.
0: Şu anda sivil في غزة ilerle drone saldırısı yaptı birkaç dakika önce.
1: واستمرار القتل والقصف والحصار بعد إعلان وقف إطلاق النار يؤكد حقائق أساسية ثلاث.
0: Bu ateşkesten sonra hala öldürmeler, bomba atmaları dronlarla saldırmaya bu üç tane temel olayı apaçık ortaya koyuyor.

0: أولاً أن إسرائيل تتعامل مع غزة باعتبارها ساحة مباحة للقتل الجماعي.
1: إسرائيل غزة مي الساحس ميدان سربست öldürmek için bir meydandır.
0: وأن حياة المدنيين ليست جزءاً من حساباتها.
1: Sivillerin hayatı bir kendi hesapların dışında.
0: ثانياً أن المجتمع الدولي عاجزاً أو متواطئاً.
1: Uluslararası dünya ya aciz ya da işbirlikçi.
0: لأنه يرى الانتهاكات اليومية ولا يحرك ساكنا.
1: Günlük ölümlere bakıyor ve hiçbir hareket eylem yapmıyorlar.
0: ثالثا إن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.
1: İsrail sadece güç anlar. Güç dışında hiçbir şey anladığı yok.
0: وأن أي اتفاق لا يكون مدعوما بآليات إلزام وضغط حقيقي سيبقى حبرا على ورق.
1: Herhangi bir anlaşma zorunlu ve baskı bir gerçek bir baskı yoksun bir kağıt üzerinde bir yazından da ibarettir.
0: فغزة اليوم تعاقب لأنها صمدت.
1: Gazze bugün cezalandırıyor çünkü dirençle devam etti.
0: ولأنها كسرت بفعل المقاومة صورة الجيش الذي لا يقهر.
1: Ve yenilmeyen ordunun imajını kırdı.
0: وما جرى في غزة هو محاولة انتقامية لإعادة فرض الهيمنة.
1: Ve Gazze'deki yaşananlar bir intikam niteliğinde bir üstünlük sağlamak için bir eylemdir.
0: لكن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة
1: فلسطين'deki Gazze'deki Filistinliler
0: أثبت أنه أقوى من الحصار وأقوى من الموت.
1: Ölümden ve ablukattan daha güçlü olduğuna ispatladı.
0: فغزة اليوم تواجه مجاعة مصنعة وموتا بطيئا.
1: Yavaş bir ölüm ve açlık bırakılan bir Gazze.
0: وعقابا جماعيا يرقى الى مستوى جرائم الحرب.
1: Ve savaş suçlarına bir seviyeye kadar geldi.
0: ورغم كل ذلك فان غزة ما زالت واقفة وما زال اهلها يثبتون ان الارادة اقوى من الجوع.
1: Ve Gazze dimdik duruyor ve direnç açlıktan daha güçlü olduğunu ispatladılar.
0: وان الكرامة اقوى من الحصار. وان الكرامة اكرام
1: راحت
2: Ben siz hatırlayıncaya kadar
1: tamam.
2: Ben şunları da söylemek istiyorum. Evet, Gazze insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırım yaşadı. Yani 80 bin gibi rakamlar, resmi rakamlar bunlar ama o şey yıkılan binaların altında bilmiyoruz ne kadar şehidimiz var. Korkunç bir soykırım gerçekleştiriliyor. Halen gerçekleştiriliyor. Ama İsrail orada örneğin Hamas'ın elindeki esirlerin hiçbirini alamadı. Bu kadar büyük korkunç saldırılara rağmen, her türlü bombaları atmalarına rağmen Gazze'ye atılan bombalar Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaların çok üstündeydi. Gene de Gazze halkı korkunç bir direniş gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun. Hatırladığınızda şey yapalım.
1: Onur.
2: Evet, onur. Evet, Gazze halkının onurlu direnişi. Bir de şunu sormak istiyorum konuğumuza. Şimdi Gazze, özelde Gazze halkı ama genelde tüm Filistin halkının bir direniş ruhu var. Dışarıdan da destek almıyorlar, dünyadan destek almıyorlar. Ama buna rağmen yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir Filistin halkı direniyor. Nasıl bir başarıyorlar bunu?
1: Yani belki de Filistinliler bir şekilde genel والغزاويين يعني الفلسطينيين بشكل عام عندهم روح المقاومة
0: والصمود
1: لمدة لها تقريبا احنا ماشيين على 100 عام منين بيطلع روح الصمود اللي قربنا على 100 عام ولسه احنا صامدين ولسه المقاومة شغالة بأي شكل من الأشكال على مدى 100 عام
0: يعني هذا السؤال كثيرا ما كنا نتحدث فيه في السجون
1: بصروا bir her zaman hapishaneler içinde konuşuyorduk.
0: Andama kunt a'ti muhadara an at-tarih al-filistini.
1: Bi Filistin tarihi hakkında bir söyleyiş verirken hapishane içinde
0: kunt as'al at-talib.
1: Oradaki öğrencilere soruyordum.
0: Limada tadrus at-tarih al-filistini?
1: Neden Filistin tarihini okuyorsun?
0: وهنا يجب أن يجيب على السؤال.
1: Ve buradaki bu cevap öğrenci bu şekilde cevap vermeli.
0: بأن التاريخ الفلسطيني
1: فلسطين تاريخي
0: يعطيني معنى الحق التاريخي للفلسطينيين.
1: تاريخي فلسطينيين تاريخي manası bana veriyor.
0: والحق المدني.
1: Ve benim sivil hakkım.
0: والحق القانوني.
1: Ve yasal hakkım.
0: وميزات فلسطين الجغرافية.
1: Ve Filistin coğrafi özelliklerini.
0: ويصبح عندي قناعة بالانتماء الحقيقي لهذا الوطن.
1: Ve bu vatana gerçek bir bağlılık ortaya çıkartıyor.
0: بأن لا تغتصب هذه الحقوق.
1: Bu hakları kırmayacağız, yok etmeyeceğiz.
0: ويجب الدفاع عنها حتى الموت.
1: Ve ölene kadar savunmaya devam edeceğiz.
2: Tabii burada en büyük etken de İslami imani bir direniş.
1: Tabii
2: beslendikleri kaynak o.
0: مركز السؤال بيكون انه بلادنا احنا هي مركز الديانات السماويه الثلاث اصلا.
1: Zaten Filistin 3 kitabın çıkış yeri.
2: Evet.
0: مركز الدراسات
1: وچالشمالار مركز
0: الوسط الشرق الاوسط
1: ortadoğu
0: والممرات المائيه يعني الموقع الجغرافي
1: girişlerin merkezi dini bağlantılar merkezi her yer merkezi Filistin.
2: Peki kardeşimize şunu da sormak istiyorum. Filistin direnişine ümmetin desteğini nasıl buluyor?
1: كيف ترى الدعم الامه الاسلاميه للمقاومه الفلسطينيه؟
0: يعني الدعم الاسلامي بالعام متفاوت. متفاوت من دولة لأخرى ومن جماعة لأخرى ومن أصحاب قناعة إسلامية لأخرى ونحن يعني كنا نتمنى حقيقة الدعم الإسلامي اللامحدود للمقاومة الفلسطينية.
1: Buradaki Filistin direnişlere olan katkı ülkeden ülkeye değişiyor, gruplardan gruba değişiyor, değişik seviyelerle birlikte. Ama biz beklentimiz sonsuz bir destek. Beklentimiz bu.
0: Yani الدعم موجود ولكن غير كافي.
1: Yani destek var, yeterli değil.
0: وهذا يجعلنا نوجه رسالتنا الى ما تبقى من امتنا العربيه والاسلاميه بان يقفوا الى جانب القضيه الفلسطينيه.
1: Onu da yine de mesaj da gönderiyorum. İslam ümmetine, Arap ümmetine Filistin davası yanında durmalarına gerektiğine çağrıda bulunuyorum.
2: Bir insanlık onurudur.
1: Ve keramet insan zaten.
0: فالمسجد الاقصى هو للمسلمين وهو في خطر.
1: Aksa cami Müslümanların ve şu anda tehlike altında.
2: Evet.
0: والمدافعين والمرابطين هم الفلسطينيين.
1: Ve savunan ribat edenler Filistinliler.
0: واليوم هو في بوصلة الهدف الاسرائيلي.
1: Ve bugün İsrail'in hedefin bûsulasında duruyor.
2: Şimdi değerli Radyo Hedef dinleyicileri şuna da değinmek istiyorum. Bir hatırlatma bağlamında. Evet, Filistinli kardeşlerimiz 100 yılı aşkındır direniyorlar. Çocuklarını şehit veriyorlar. Kadınları tutuklanıyor, kadınlarına tecavüz ediliyor. Hep ölen onlar, bedel ödeyen onlar. Evleri yıkılıyor, sürgün ediliyor, işkence görüyorlar bu Filistinli kardeşlerimiz. Biz ümmet bilinciyle Mescid-i Aksa bizim için kutsal, Filistinli kardeşlerimiz için kutsal. Hepimiz kendimizi gözden geçirelim. Filistin için, Mescid-i Aksa için neler yapıyoruz? Tekrar gözden geçirelim. Çok üzülerek bir şey ifade etmek istiyorum. Daha biz boykotu başaramadık. Çok acı değil mi? Evet, kardeşimize şunu son olarak sormak istiyorum. Programımızın sonuna çok az bir süremiz kaldı. Genel olarak İslam ümmetine, özellikle de Türk halkına, Türkiye'li Müslümanlara yönelik direniş de bulunmuş, çok büyük bedeller ödemiş, her şeyini feda etmiş bir direnişçi olarak Mahmut İsa'ya şunu sormak istiyorum. Neler söylemek ister?
1: Yani şu bir tehlikeyle şahbi Türkiye bir sıfatak inte defaat temen kebir min umrak dâhili sücun l-İsrailiye.
0: Yani evvelen nekul ennu tecrübetil esir hiye تجربة رسخت فينا حب المقاومة والانتماء للوطن.
1: أسيلك تجربة وطنا وديني شيء صاحب çıkmaya güçlendirdi.
2: وطنا ve dine.
1: Evet.

0: وبالتالي نستطيع يعني تقييم كل من تقدم ولو بذرة لصالح القضية الفلسطينية.
1: Yani Filistin davasına bir zerre kadar destek verenlere biz değerli buluyoruz.
0: وكأسير فلسطيني وباسم الأسرى الفلسطينيين
1: bir Filistinli esir olarak ve esirlerin adına
0: للحقيقة نتقدم بالشكر الجزيل للشعب التركي
1: Türk halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
0: على ما لقيناه من ترحاب واستضافة
1: ve özellikle buraya geldikte beni karşıladıklarında misafirperverliğinden dolayı ben sonsuz teşekkür ederim.
0: وعلى ما قدموه دعما للقضية الفلسطينية ولأهلنا في قطاع غزة.
1: Ve Filistin'e ve Gazze'ye destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum.
0: لكن تبقى الدعوة بأن استمروا بهذا الدعم.
1: Ve bu destek devam etilmesine istiyoruz.
0: لأننا للأسف أمتنا العربية قد تخلت عن القضية الفلسطينية.
1: Arap ümmeti Filistin davası bıraktı.
0: وتركيا اليوم هي من تتميز.
1: Ve şu anda Türkiye özellikle Türkiye.
0: وهذا في نظر كل الفلسطينيين.
1: Öne çıkıyor ve tüm Filistinliler bu görüşteler.
0: لذلك نطلب المزيد من الدعم والإسناد والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.
1: Yani biz Filistin davası destekleme devam etmelerine istiyoruz.
2: Evet inşallah.
0: Maşukur.
2: Evet, değerli Radyo Hedef dinleyicileri, bugün canlı olarak programımızı gerçekleştirdik. Filistin direnişine adanmış bir hayat, adanmış bir şahsı Mahmut İsa kardeşimizi konuk ettik. Kendisi, tekrar hatırlatmak istiyorum, İsrail'e yönelik 290 eylemi bizzat gerçekleştirmiş. Bunun dışındaki eylemlerin birçoğunda planlamış. 27 yıl esir kalmış, zindanlarda her türlü zulmü görmüş ve gerçekten bugün belki de Hedef Radyo olarak tarihe düşecek, tarihe not düşecek bir program gerçekleştirdik. Kardeşimizin bizden isteği Filistin davasına sahip çıkmamız, Kudüs'e sahip çıkmamız, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmamız. İsrail özellikle Kudüs'ü yıkmak istiyor, yerine onlara göre Süleyman Tapınağı'nı inşa etmek istiyor. Bu konuda çok hassas ve dikkatli olmamız gerekiyor. Ben özellikle Mahmut İsa kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Radyo Hedef olarak bizi kırmadı, konuğumuz oldu.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Çok teşekkür
2: ederim. Ayrıca gene Filistinli, Batı Şeria'lı kıymetli dostum Mahmut Arkavi kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Gerçekten İslami konularda Filistin konusunda ne zaman bir ricam olsa hiçbir zaman beni geri çevirmedi. Evet, programımızın sonuna geldik. Değerli Radyo Hedef dinleyicileri, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir başka zaman diliminde, bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm.

0: Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insandır.

0: Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği, onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya Kuddüs.
3: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, yanlış anlaşılan din insanı en iyi deyimle kârdan eder. Yanlış anlaşılan din dinden de eder de hele kârdan eder. İslamiyet, Peygamber aleyhisselam Efendimizin bize emanet edip gittiği İslamiyet, sadece namaz kılmak ve sadece meydanlarda cihad etmekle daraltılınca burnumuzun ucundaki cenneti kaybettiğimizi fark edemiyoruz. Size bir misal vererek bunu izah etmek isterim. Şu bir kalemdir. Ben çıksam desem ki bu kalem sizin yazı ihtiyacınızı karşılar. Şöyledir, böyledir diye bunu tanıtsam, bana güvenen de gidip bunu alsa, kalemim var dese, yazı ihtiyacımı bununla karşılayabilirim diye düşünse, sonra desem ki şu kalemde yazar, bu da kalemdir desem, dün bu övdüğüm birinci kaleme güvenip alanlar, bu yazı ihtiyacınızı karşılar dediğimde güvenenler, bugün tanıttığım kalemi ihmal ederlerse, bu en azından kârdan zarar değil midir? Dün tanıttığımda yazar, bugün tanıttığımda yazıyor. Öbür kalemi de övüyorum. Bir övdüğüme tutunup gerisini bırakmak kârdan zarardır. Allah namazı bize övdü. Şartlarına uygun. Yerli yerinde namaz kılarsanız cennete girersiniz dedi. Sonra da iyi mümin kardeş olursanız da sizi cennete koyarım dedi. Abdestine uygun namaz kılana cennet vaat etti. Hakkı hukuku yerine getirilmiş kardeşliğe de cennet vaat ediyor Allah. Bunun örneğini de

ashab-ı kiramın üzerinde bize gösterdi. Ashab-ı kiram Mekke'de 13 sene işkence ve eziyet çekenlerle onları karşılayıp hoş geldin kardeşim diye bağrına basanlar aynı cennete farklı bile olmadan girdiler. Medine'de kardeşlik sergileyenler, bağrına mümin kardeşini basanlar, Mekke'de Ebu Cehil'in işkencesinde kalanlarla aynı tutuldu Kur'an'da. Allah sabah namazına camiye gidene cennet vaat ediyor. Mümin kardeşine selam verene de cennet vaat ediyor. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Vallahi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmenize yardım edecek bir şey söyleyeyim mi? Birbirinize selam verin. Selam neyin ucunda duruyor? Cennetin ucunda duruyor. Bizim basit gördüğümüz selam sabah namazı gibi bir şey. Ne buyuruyor? Kendisi için arzu ettiği şeyleri mümin kardeşi için arzu edemeyen, etmeyen cennete girmez buyuruyor. İman etmiş olmaz. Cuma namazı kılmayan, imanının hakkını vermemiş olduğu gibi, benim var, mümin kardeşimin de olsun diye düşünemeyen, cuma namazı kılmayan insan gibi Allah katında. Biz Peygamber aleyhisselam efendimizin, sevin birbirinizi, kardeş olun sözünü, abi nasihati gibi algılıyoruz. Bir dernek üyelerinin bayramlaşması gibi zannediyoruz. Hayır. Hayır. Allah'ın dininde sabah namazı kılmak, cuma namazı kılmak, Ramazan orucu tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, neyse selamun aleyküm kardeşim demek de odur. Hasta bir mümini ziyaret etmek de odur. Bir mümine sadaka vermek de odur. Bir mümine tebessüm etmek de odur. Allah'ın dininde, peygamberinin sünnetinde. Biz İslamiyet'i sadece bize yorgunluk veren, oruç gibi, hac gibi bir eziyetle yapılan şeylerle daralttık. Halbuki Allah İslamiyet'i o kadar geniş tuttu ki, tuttuğumuz her şey cennetten bir bahçe parçası gibi. Kardeşler, hepimizin bildiği, belki 100 defa bugüne kadar dinlediğimiz hadisi şerifi beraberce hatırlamamız lazım. Peygamber aleyhisselam efendimiz, hiçbir gölgenin bulunmadığı bir zamanda, 7 grup insanı Allah arşın gölgesinde gölgelendirecek. İnsanlar mahşer yeri sıkıntısı çekerken, güneş bir karış kafalardan hararet bastırırken, kaçacak bir yer yok, önün cehennem pozisyonundayken, kıldığın namazlar kabul oldu mu olmadı mı belli değilken, okuduğun Kur'anlar işe yaradı mı yaramadı mı belli değilken, Allah 7 grup insanı mahşerde bekletmeden, uygun bir ağacın altında da değil, nerede bekletecek diyor? Arşın gölgesinde bekletecek. Bunlar, bu arşın gölgesinde beklenecekler, İşte sabahlara kadar namaz kılanlar filan değil. Bütün malını Allah için infak edenler de değil. Çok büyük işler yapmış insanlar değil. Bu 7 kişiden bir tanesi kim? Birbirini seven 2 mümin. Araya para girmeden, akrabalık girmeden, menfaat, dünürlük, hısımlık girmeden, sadece mümin oldukları için, birbirlerini seven 2 insana Allah'ın mükafatı neymiş? Cennet. Zaten cennet garanti. İman ehli çünkü. Arşın gölgesinde misafir olmaktan söz ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Arş-ı âlâ'nın gölgesinden istifade etmekten söz ediyor. Kimmiş bunlar? Bu 7 kişiden birisi kim? Allah için birbirini seven 2 mümin. İki müminin birbirlerine nasılsın kardeşim demelerinin değeri cennetin de üstünde duran arşın gölgesinde kalmakmış demek ki.
Namaz da insanı cennete soktuğuna göre, selamun aleyküm kardeşim nasılsın demek de cennete soktuğuna göre, namazla aynı bunların faturaları. Durup dururken değerini anlamadığımız için cenneti avucumuza koyacak bir nimeti kaybetmiş bulunuyoruz. Kardeşler, Allah için müminlerin birbirlerini sevmeleri, nasılsın kardeşim demeleri, onu 2 gün evinde misafir etmesi veya onun dertleriyle ilgilenmesi, hastalığında ziyaret etmesi, borç vermesi, onun da o borcu suistimal etmeden geri vermesi, Allah'ın hoşuna giden, teheccüd namazına kalktığımızda bizden razı olduğu gibi onu razı eden işlerden bir tanesidir. Bugün maalesef kardeşlik deyince esefle hatırlamamız gereken bir şey var. Kardeşlik deyince biz sadece eğer İHA Afrika'dan bir çocuk resmi getirirse o zaman din kardeşliği diye bir şey hatırlıyoruz. Elbette bu doğru. Allah razı olsun bize Afrika'daki kardeşlerimizi hatırlatıyor. Afrika'ya kadar gidinceye kadar 1 milyar kardeşin var senin. Camide namaz kıldığın cemaat arkadaşın senin, o Afrika'dan resmi gelen çocuk kadar senin kardeşin zaten. Apartmanında kardeşlerin var. Bu Afrika'dan gelen çocuk resmine acıyışımız makul. Güzel. Ama o son nokta. Oraya gelinceye kadar ne kardeşlerim var benim? İman kardeşliğinin hazzını yaşamak ne yazık ki kaybettiğimiz bir değer oldu kardeşler. Ben bugün burada mümin kardeşi olduğumuzu hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Bunun için ders yapma mecburiyeti hissediyorum. Neden? Bu kardeşliği lafta bırakıyoruz. Vicdanen herkes şu soruya cevap versin. Bana veya birbirimize değil. Yarın cennete girerken ya da cennet için sıra beklerken veya ölümle burun buruna geldiğimiz zaman yaptığımız haccı hatırlayacağız değil mi? Okuduğumuz Kur'anları, Ramazan oruçlarını hatırlayacağız. Mesela sorulsa bize, ölüyorsun say bakalım Allah'a sunacağın şeyleri dense haccı hatırlarız. Sabah namazını cemaatle kıldık hatırlarız. Filan müminle Allah için biz birbirimizi severiz diyecek kardeş var mı? Hatta beraber vakıf kurmuş, dernek kurmuş insanlar da, beraber cami derneği kurup cami yapmış insanlar, o cami kadar, biz filan camiyi yaptık 20 senedir orada namaz kılınıyor der gibi, biz 7 kişi bir dernek kurmuştuk, öyle bir mümin kardeşiyiz ki camiyle beraber onu da veririm Allah-u Teala'ya diyecek kimsemiz var? Hiç mi selam verecek kardeşimiz yok? Mümin kardeşliğimizi engelleyecek bir şey var mı? Yok. Kıtlığı mı var müminlerin? Yok. Niye? Bunu biz bir nimet olarak görmüyoruz. Rabbimize sunacağımız bir imkan olarak görmüyoruz. Bize göre namaz İslamiyet. Bir mümini kucaklamayı İslamiyet olarak göremedik hala. Ama görenlerden Allah ne kadar memnun oldu biliyor musunuz? Medineli Ensar'dan ne kadar memnun oldu Allah biliyor musunuz? Resulullah o Medine'li Ensar'dan ne kadar memnun oldu biliyor musunuz? Niçin? Cihad etmeden, daha o büyük İslami yatırımları yapmadan Allah onlardan nasıl memnun oldu? İslam kardeşliğini gerçekleştirdikleri için. Burada hepimize bir belge olarak kalması açısından örnek vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke fethinden sonra Huneyn diye bir operasyonu, modern deyimlerle operasyonu oldu. İslam güç kazandı. Artık herkes İslam'dan onurla söz etmeye başladığı bir zamanda Mekke fethedilince ashab-ı kiram Peygamber aleyhisselam Efendimiz Medine'den geri döner mi? Mekke'de kalır mı, kalmaz mı? Bundan tereddüt ettiler bir miktar. Hele Medineliler böyle kalpleri küt küt attı. Yani peygamber Mekke'ye geri dönerse elimizdeki nimeti kaçırmış oluruz gibi düşündüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicretin sevabını kaybettirmem ben anlamında gelen mesaj verdi. Mekke'de kalmadı, döndü. Yol esnasında Huneyn denen bir operasyon yapıldı. Büyük ganimetler ele geçirildi.

o güçlensin diye onlara sempatizanlık kazanma bakımından ganimetlerin büyük bölümünü Mekke'den Müslüman olan, yeni Müslüman olanlara dağıttı. Şeytan bunu çok iyi değerlendirdi. O bağrını peygambere ve ashaba açan Ensar'ın kulağına fısıldadı. Muhammed'in yapacağı buydu zaten dedi. Size ihtiyacı kalmadı. Eline mal geçince bak nasıl akrabalarına dağıtıyor. Çünkü Mekkeliler onun akrabaları ya. O Kur'an'ın övdüğü büyük insanlar, hadi oradan edepsiz. Resulullah böyle bir şey yapar mı diyemediler arkadaşlar. İşin içine mal karışınca, seçim ganimeti karışınca allak bullak oldu her şey. O zaman iş karıştı. Hemen küçük bir kurultay yaptılar. Medineli Ensar. Aralarında toplandılar. Bizi satıyor Resulullah dediler. Zor zamanında canımız malımız onundu. Şimdi eline mal geçti. Bu malı akrabalarına dağıttı. Burada tabii ben bu cümleleri şu mecliste kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Özü bu olan konuşmalar yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına geldi bu. Dediler ki ya Resulallah, Ensar bu yaptığınız dağıtımdan çok alındı. Bu aralarında fiskos yapmaya başladılar. Bir tedbir alalım mı diye uyardı onları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ensar'ı bana toplayın buyurdu. Bir geniş bir alanda Ensar'ı topladılar. Binlerce sahabi tabii. Yani bu 3 kişilik 5 kişilik bir olay değil. Müslümanların yarısı yaklaşık olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taşın üstüne çıktı. Buyurdu ki, ey Ensar, ey Medineliler, siz Allah'ı memnun etmiştiniz. Sizin ben gönlünüz doldu zannetmiştim. Bu yeni Müslüman olmuş. Daha İslamiyet'i bilmeyen insanların gönlü ısınsın diye develeri onlara ayırdım. Size de kendimi ayırmıştım ben. Size kendimi uygun gördüm. Razı değil misiniz? Develer onların olsun, ben sizin olayım. Dedi. Çok etkilendiler. Şok oldular. Sahabe de günah işledi arkadaşlar. Peygamber'e karşı toplantı da yaptılar. Bir farkla. Bu cümle bitirdi işi. Hemen uyandılar. Dediler ki ya Resulallah, biz razıyız. Bütün dünya onların olsun, sen bizim ol yeter ki. Memnun oldular. Develeri, ellerindeki develeri de bıraktılar. Efendimiz de o zaman çok duygulandı. Mübarek ağzından şu dualar çıktı. Allah'ım, Ensar'dan, yani bu Medineli müminlerden razı ol. Çocuklarından razı ol, torunlarından razı ol buyurdu. Sülalece dua almak denen şey o gün orada gerçekleşti. Şimdi ashab-ı kiram mı? Şimdi burada neye örneklendirmeye çalışıyorum? Sahabe-i kiram bu kardeşliği ne muhteşem gerçekleştirdiler ki Peygamber aleyhisselam Efendimiz İbrahim aleyhisselamdan beri gelen dede bağlarını kesip ben sizdenim dedi. Ne buyuruyor? Ensarı sevmek Müslümanlıktır. Ensara küfretmek, lanet etmek, ensara buğz etmek münafıklıktır buyuruyor. O insanlar öyle bir meziyet kazanmışlar ki onları sevmeyen Müslüman olamıyor. Ne sayesinde bunu kazandılar? Kardeşlik sayesinde. Kardeşliğin kıymetini bildiler. Değerli kardeşler, şu iman kardeşliğimizi namaz gibi listeye koymak zorundayız. Hatta ve hatta birbirimize çay bile ikram etmeden sadece selam verip hal hatır sormak için bir oturmayı becerebilsek var ya, o zaman mümin kardeşi olduğumuzda çok iyi anlaşılmış olacak. İşin özeti şu ki kardeşler, iman bizi bir kardeş yaptı. Bu kardeşliği değerlendirmek namaz gibi bir ibadettir. Müminliğin gereklerindendir. Bu kardeşliği harcamaksa neuzübillah elimize gelmiş kuşu kaçırmaktır. Allah namaza dikkat edin cennete koyayım dedi. Dedi mi böyle? Dedi. Buna güvendik mi? Var mı? Namaz kılsan da cennete giremezsin diyen var mı? Hayır. Aynı Allah Kur'an'ında

0: Aynı Allah'ın peygamberi hadisinde sevin birbirinizi, cennete girin diyor. O sözü güzel de bu sözü çirkin. Kaldı ki en enteresan tarafı, birbirimizi sevmek namaz kılmaktan kolay ya. Öğle vakti de gidip sevsen gene sevmek oluyor. Sabah gece yarısı kalkıyorsun sabah namazı için, daha zor. Namaz daha zor bir iş. Telefonla da selamun aleyküm desen Allah bundan memnun oluyor. Bu kuşu elimizden kaçırıyoruz. Kardeşler, bir önemli nokta daha var. Nasıl namaz kılarken şeytan önce çok yorgunsun, daha 25 dakika var güneşe, bir 5 dakika sonra kalkarsın tam rahat kılarsın deyip kıldırmamaya çalışıyor. Namaza başlayınca unuttuğun ne kadar çarpım tablosuna ait değerler varsa hepsini getirip karşına koyuyor. Arayacak olan telefonun çalacaksa o zaman çalıyor. Niye? Şeytan da ne yapsın? Bir kişi kurtarmaya çalışıyor kendi adamlarından. O da o iş için çalışıyor. Niye? Allah cennet veriyorsa namaza, şeytan bunu yıkmaya çalışıyor. Allah'ın değer verdiğini şeytan ilgilenir. Şeytan boş işle uğraşmaz ki. Senin balkonda çay içmenle niye uğraşsın ki? Seni Allah nereden cennete koyacaksa şeytanın ilgilendiği de odur. Nasıl namazımızla ilgileniyorsa kardeşliğimizle de ilgileniyor. Bunu unutmamamız lazım. Kardeşliğimiz şeytanın oltasına takılacak şeylerdendir. Bunun için bir defa sana birinci dedirteceği cümle nedir biliyor musun? Ah eski insanlar, bu zamanda selam verecek kimse kalmadı zaten. Bu şeytan parolası. Bir sen varsın nasıl olsa Allah'ın kulu, geç aynanın karşısına, kendi kendine selam ver o zaman. Bu zamanda selam verecek kimse kalmamış, bir zat-ı alileri kaldı. Kardeşim, bu zamanda toplumun seviyesi düştüyse sen de o toplumdan birisin, birbirinize denksiniz zaten, selamun aleyküm. Nasıl bu zamanda selam verecek kimse kalmamış? Sen çoluk çocuğun işte yeryüzünün mehdilerisiniz ya, selam verin birbirinize. Birinci tuzağı bu şeytanın. Yok yok, selam verecek kimse yok diyor. Peşinde namaz kıldığın imama selam vermiyorsun. Fesubhanallah. Namazdan değerli mi bu? Namazın caiz oluyor, selam vermen caiz olmuyor. Demek ki ne yapıyor? Önce gözümüzden düşürüyor, değersiz hale getiriyor. Bir. İki. Eften püften 5 kuruş etmez şeyler için kavga ettiriyor bizi. Bu da ikinci tuzağı. Kavga ettirdikten sonra barışın yollarını tıkıyor. Bakıyorsun 1 kuruşluk şey 1 sene sonra 1 trilyon olmuş. Büyütüyor. Bu tuzağı kavrayamadığımızı gösteriyor. Nasıl namazda bir başlıyor olan, sen abdest almış mıydın almamış mıydın? Almıştım. Öyle bir sokuyor seni namaza. Ondan sonra cünüp yapıp çıkarıyor seni namazdan. Sen cünüptün aslında diyor. Namaz gitti. Sen zaten bütün namaz boyu abdestli miydim, değil miydim? Ulan o abdest bozulmuydu, ayakta mıydı derken, kılsan ne olur, kılmasan ne olur böyle bir namaz. Randımansız bir namaza mahkum ediyor seni. Kardeşlikte de aynı şeyi yapıyor. Oruçta da aynı şeyi yapıyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Tekrar bir örnek kullanacak olursak, Ashab-ı Kiram'da da oldu bu arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kıldıkları, Cebrail'in bulunduğu bir yerde birbirlerine kılıç kaldırdılar. Kalktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya benim sağlığımda mı böyle yapıyorsunuz dedi. Kanatları kırıldı, hepsi oturttular aşağıya. Uyarı işlerine yaradı. Biz ayet, hadis ne varsa 104 kitabı oku, takan yok. Bir defa kafaya takmış, bunu silecek. Müslüman adam, selamun aleyküm, aleyküm selam. Kaç kişi bu mahallede var? Bu mahallede selam verecek kimse yok. Fatih çok daha iyi, Fatih'e git. Sen Fatih'e gitsen nefes alacak yer bulamazsın bu sefer. Oradaki Müslümanın da tarikatını beğenmez. Buradakinin takkesini beğenmez. Öbürünün bıyığını beğenmez. Mübarek kusur makinesi, kusur üretme makinesi. Müslümanların kusurunu bulmak için yaratmış Allah onu. Hayır kardeşim. Ashab-ı kiramda birbirlerine kılıç da kaldırdılar, sonra kucaklaştılar. Kardeşlik bu. İnsan kendi annesinden doğan kardeşiyle de kavga ettiği olur. Koca sahabi Ebu Zer, başka bir rivayette Huzeyfe, yani herhangi bir sahabi gibi değil, sahabinin ilk kadrolarından birisi, Hazreti Bilal'le tartışmış, zencinin yavrusu demiş ona. Yani adi bir söz. Bilal siyah ya, zenci derili, zencinin yavrusu demiş. Hazreti Bilal de gitmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, Ebu Zer veya Huzeyfe, iki türlü rivayet var. Ebu Zer bana annemden dolayı çirkin bir söz söyledi demiş. Yani annem siyah diye beni ayıpladı demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir ikindi namazından sonra Ebu Zer'e işaret etmiş. Senin damarlarında hala cahiliye kan.

var demiş. Annesinin deri renginden dolayı bunu niye ayıpladın demiş. Gerçekten ayıp bir şey ama. O kadar cihatları yapmış insanlar. Annesinin siyah derili olması bunun ne kabahati? Ya da beyaz derili olmak meziyet mi? Siyahlık kötü mü? Bir sahabinin değil, normal bir insanın bile yapmaması gereken bir şeyi yapmış. Ebu Zer radıyallahu anh ne yapmış ama? O da hak etmişti ya Resulullah. Bir iki de bir ayağıma basıyor dememiş. Doğru ya Resulullah, böyle bir hata ettim demiş. Efendimiz mihrabında oturuyor. Benim derim beyaz, onunki siyah diye ayıpladım onu demiş. Şimdi ben yüzümü şu namaz kıldığımız toprağa koyayım. O da siyah ayağını yüzüme bassın. Nefsim terbiye olsun demiş. Bu kadar. Hata ettiler. Kardeşliği zedeleyecek iş yaptılar. Ama doğruya itiraz etmediler. Yüzümü yere koyayım, siyah ayağıyla bassın, nefsim terbiye olsun demiş. Bilal de fırsatı yakalayınca kaçırmamış bunu değil tabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dönmüş, Allah'a secde etmiş, bir anla ayağımı koymam mı demiş. Bu kadar. Kucaklaştılar, bitti. Kardeşlik cennete koyan en az namaz kadar, en az oruç kadar değerli bir şey. Bunun camiler kadar korunması lazım. Hırsızlar caminin musluğunu çalınca alınıyoruz. Kıyamet koparıyoruz. Caminin önüne tüküren ihtiyarı ayıplıyoruz. İki mümin o camiden daha değerli kardeşliklerini zedeleyince niye alınmıyoruz? Bu müminlerin kavgası, caminin yıkılması, halısının, musluğunun çalınması kadar niye rahatsız etmiyor bizi? Vallahi lazim, billahi lazim, iki müminin kardeşçe yaşaması, hadis-i şeriflerde dediği gibi birilerini bağırlarına basmaları, selam vermeleri, İstanbul'un en büyük camisinin yapılmasından daha değerli Allah katında. Çünkü cami yapılsa namaz kılınmadıkça bir işe yaramıyor. İki mümin birbirini Allah için sevip araya doları, euroyu koymasalar, hısımlık olmasa bile selamlaşsalar, ufak tefek suçlarını bağışlasalar, otomatik kıyamete kadar çalışan bir sevap makinesi bu. Cami yapan arşın gölgesinde bulunur demiyor. Ama ne buyuruyor? İki mümin Allah için birbirlerini sevdikleri sürece arşın gölgesindedirler kıyamet günü diyor. Bugün şuna karar vermemiz lazım kardeşler. Bir, Allah'ın emirleri namazdan, zekattan, haçtan, cihattan ibaret değil. Zaten cihad edecek mümin, önce mümin kardeşlerini sevmesi lazım ki onların vatanını, onların dinini korumak için can vermeye hazır olsun. İki tane dostu olmayan, telefon defterinde 20 kişinin ismi bile olmayan bir Müslüman, vatanı için, mümin kardeşleri için niye canını versin ki? Onun müminler için verecek iki tane kontürü yok kardeşim. Ne can versin o? 70 milyonluk bir ülkede bu iletişim çağında bir Müslümanın telefon defterinde en az 3000-4000 kişinin telefon defterinde rakamı olması lazım. Bizim bağımız, bağ kurduğumuz, selamlaştığımız, muhabbet ettiğimiz, hatırını sorduğumuz binlerce dostumuzun olması lazım. Binlerceden vazgeçtik. 20 kişi varsa onlarla da muhakkak ticari bir bağ vardır. 10 sene sonra mahkemede sonuçlanacaktır o dostluk. Bir, mümin kardeşlerimizin camiler kadar, hac yapmak kadar değerli olduğunu unutmayacağız. İki, şunu unutmayacağız. Nasıl namazı abdestsiz kılalım diye gayret ediyor şeytan, nasıl namaza geç gidelim diye gayret ediyor, nasıl camiye gidip cemaatle kılmamamız için çalışıyor, aynı işleri kardeşliğimiz için de yapacak. Ashab-ı kiram nasıl camiye ara sıra gidemediler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu camiye gelmeyenlerin evini yakmak istiyorum buyurdu. Aynı şekilde onların da kardeşliğini zedelemeye çalıştı. Çünkü şeytan iyi biliyordu ki, üç vakit namazı kazaya bıraksalar da, tövbe ettiler mi otomatik cennete girecekler, bunu biliyordu. Fakat, iki müminle dövüşüp de cennete girmek mümkün değil, onun için belki namaza gitmelerine izin verdi, lakin kardeşliklerinin perçinleşmesine izin vermedi.
Kaç defa mescidin etrafında birbirlerine girdiler. Medine-i Münevvere'de 400 sene önce yapılmış bir kavgayı bir Yahudi hatırlattı. Senin asırlar önce dedenle bu adam kavga etmemiş miydi dedi. Bir saat geçmeden Evs'le Hazreç kılıçlarını kaptılar, birbirlerine girdiler. Onlarla da şeytan kundaklamak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talimatını duyunca oturdular, ses çıkarmadılar. Hiçbir şey olmamış gibi bağırlarına bastılar birbirlerine. Demek ki kardeşliğimiz bizim şeytanın hedef tahtasındadır. Şeytan kardeşliğimizi de eritmeye çalışıyor. Tıpkı orucumuzu bozmaya çalıştığı gibi. Evet, evet. Allah bizi yaratırken farklı huylar, farklı mizaçlarla yarattı. Herkesin bir arada olup abi kardeş gibi yaşaması, abla teyze gibi yaşaması mümkün değil. O zaman kardeşliğin bir düzeyi var. Bir, birbirimize selam verip hal hatırımızı soracak mümin kardeşliği düzeyimiz var. Bu farz. Bir de bunu ilerletip Allah'ın rızasını kazanmaya doğru koşacağımız kardeşliğimiz var. Tıpkı ne gibi? Bir beş vakit namaz var. Bir de gece teheccüd kılmak, nafileler kılmak, işrak kılmak, evvabin kılmak var. Beş vakiti kılarsan farz yerine geliyor. Teheccüd, evvabin, işrak kılarsan Allah'ın sevgili kulu oluyorsun, daha çabuk cennete giriyorsun. Kardeşlik de böyle. Mümin kardeşi, selamun aleyküm, cenazenle ilgilenirim, hastaysan ilgilenirim, borç alırım veririm. Bu farz düzeyi. Bir de var ki hani diyorlar ya, yediği içtiği ayrı gitti, gerisi beraber, o düzeyde olmak var. Bu ikinci düzeye gelmek mizaçların da uyuşmasını gerektiriyor. Çünkü Allah yaratırken kullarını farklı farklı mizaçlarda yarattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah ruhları küme küme yarattı buyuruyor. Küme küme yaratıldı ruhlar. Yani bir grup var sıcaktan hoşlanır. Bir grubu soğuktan, bir grup beyazdan, bir grup griden. Renklere varıncaya kadar her şeyimiz farklı bizim. Anlayışlarımız, zevklerimiz farklı. Buyuruyor ki o ilk ruhlar yaratılırken hangi kümedeyse insan, hangi tip yaratıldıysa dünyada o tiple bir araya gelince yaşar. Öbür türlü üstüne balyozla her gün vursan ezip pestil yapamazsın onlardan. Gene ayrılır. Yani birleşip tek madde olmaz onlar. Elbette ne yapacağız o zaman? Birinci düzeyde tutacağız kardeşliğimizi. Baktık ki mizacımız uyuşuyor. Şakadan aynı düzeyde anlıyoruz. Ciddiyeti aynı düzeyde yapıyoruz. Elhamdülillah, ne fırsat ya. Ne fırsat. Hemen nasıl önümüze güzel bir cami çıktı, şurada iki rekat namaz kılalım, namaz sevabımız artsın diyoruz. Bu bir mümin buldum filan yerde, tesadüfen karşılaştık, baktık ki Sübhanallah ya, benim kopyam mı ne, ilerlet, dal gitsin. Neden? Bu fırsatı her zaman vermez sana Allah. Çünkü herkesle uyum sağlayacaksın diye bir şey yok. Bunu da unutmuyoruz. Her halükarda kardeşler, kardeşliğimiz bir ibadet türüdür. Dolayısıyla şeytana hedeftir. Biz oturup bu kardeşliğimizi güçlendirmeye çalışmamız lazım. Aksi takdirde elimizdeki kuşu kaçırmış oluruz. Gölgenin yedide biridir kardeşlik. Arşın gölgesidir. Bunu kaçıranlar kıyamet günü çok pişman olacaklar. Masrafsızdı. Masrafsız bir kıymeti kaçırmış olacağız. Burada kardeşler esefle İfade etmem gereken bir şey var ki bütün bu meziyetleri bu kardeşiniz de dahil yürütmek zorluğuna hakikaten katlanamıyoruz. Para girince işin ucuna veya şan şöhret gibi şeyler girince maalesef bu hadislerin hiçbiri hatırlanmıyor. Bunun için de özellikle bu kardeşliğimize mümkünse parayı sokmayalım. Mesela ortak bir site yapmayalım. Ortak bir kooperatif kurup da mahkemeye verilmemiş arkadaşlık görmedim ben şimdiye kadar. O bina bitmeden onların dostluğu bitiyor. O zaman hep biz Müslüman olmayanlarla mı oturalım? Öyle değil. Arkadaşça kooperatif de kuralım ama bir şartla. Yabancı ile ortaklık yapar gibi yapalım onu.
Mesela ne yapalım? Yabancı birisini müdür yapalım. Haklarımız eşit olsun. Cezaya itiraz etmeyelim. Yani bu arkadaşlar nasıl olsa taksitlerimi ödemedim diye beni mahkemeye vermezler düşünme imkanım olmasın. Bunu Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti 15 satırdır. Borç alıp vermeyi anlatıyor. En uzun namaz ayeti de 3 satırdır. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ın en temel hükümlerinden olan zekat ayetlerinin hepsini toplasanız borçla ilgili ayet kadar etmiyor arkadaşlar. Parayla ilgili ayetleri Kur'an'ın zekatla ilgili ayetlerinden, haçla ilgili ayetlerinden fazladır. Haçla ilgili ayetlerden 10 kat fazladır hem de. Allah biliyor ki araya bir kuruş da girse şeytan tuzağını bulmuş olur. Şimdi bir depodan suyun sızması için koca bir delik açılsa elbette boşalır. Ama iğne ucu kadar da bir yer açılsa bir ay sonra da olsa o depo boşalır gene. Şeytana küçük veya büyük hiçbir türlü taviz vermemek lazım. Yani kardeşler olarak elbette biz beraber bir bina kuralım, orada oturalım. Ama iki şeye dikkat edeceğiz. Şimdi bu çağda en önemli şey iki kişi birleşiyorlar. Vakıftan, dernekten, camiden, bir tarikattan arkadaş oluyorlar. Kan kardeşi gibi böyle yaşıyorlar. Fakat bir sıkıntı var. Nedir o? Hanımlarını da kardeş zannediyorlar. Çocukları da kardeş olacak zannediyor. Bir ziyaret, bir çay içme filan, bakıyorsun terör hareketleri başladı. Kadınların rengi uyuşmadı, kadınların ruhları uyuşmadı. Ya nasıl gitmezsin? O zaman başka yere gitmiyorsun madem buraya gitmedin derken, şeytana çok bile bu kadar şey. Onda biriyle bitirirdi bu işi zaten. O Allah için Hazreti Hamza ile beraber cennete girmeye hazırlanan insanlar Ebu Cehil'in mezarını arıyorlar. Nerede? Bir yanına gömülelim diye. Bu bir afet kardeşler. Bir, parayla olan ilişkileri banka standartlarında yürüteceksin. Eğer senin verdiğin 1000 lira borç verilmese de olacaksa, o zaman açık bir şekilde de ki kardeşim bu zarfın içindeki 1000 lira senin istediğin borç, vermesen de olur, helal iş olsun de. Yap bu yiğitliği. O da utansın, günü gelince versin. Hayır öyle değileceksen şu senedi imzala kardeşim. Benim çocuklarımın paraya ihtiyacı var. Vay be, demek biz bir senet kadardık. Hayır. Sen senet kadar mıydın bilmiyorum ama ben Allah'ın ayetleri kadardım. Fektubu, yazın borcunuzu, Allah buyuruyor. İki şahit tutun. Rehin alın. Arabayı getir kapıya koy bakayım. Sen benden 50 milyar istiyorsun. Bu 50 milyar benim hayat boyu biriktirdiğim para zaten. Getir buraya koy. Vay be, demek biz arabayı vermesek. Hani biz kardeştik, haç arkadaşıydık filan. Geç kardeşim, geç. Allah ne buyuruyor? Rehin alın buyuruyor. Rehin alın. Sen Allah'tan iyi mi biliyorsun kendini? Allah bu ayeti müminlere anlattı. Ashab-ı kirama anlattı. Sen sahabeden daha takva mısın? Ama şu şekilde borç isteyebilir. Sen bana bu 1000 lirayı ver ama inşallah öderim dua et dersin. Ha sen de o verirsin, vermesin ayrı bir konu. Bir, bu açıdan dostluklarımıza şeytanın gireceği delikler açmayacağız. İkincisi kardeşler, ailece dostluk da çok zor bir şey. Yani sen Ahmet'le Mehmet'le dost oldun. Senin mizacın, senin tipin uyuştu. Canım onun hanımıyla senin hanımının, onun çocuklarıyla senin çocuklarının kanları aynı değil ki. Evet, çok büyük bir nimet olur. Keşke onlar da beraber olsalar. Keşke onlar da uyuşsalar, yani iki değil de 4 kardeş olsak, bu da çok güzel olur. Ama bunu zorlama hakkımız yok bizim. Eğer onu zorlarsak elimizdekini de kaybederiz. Ne yapacağız? Bakacağız ki uyuşuyorlarsa uyuşuyor. Uyuşmuyorsa o kimle uyuşuyorsa o da öyle kardeşlik olsun. Namaz gibi. Ben şimdi teheccüde kalkıyorsam hanımım da kalkacak mı? Şart mı? O da sevaba ihtiyacı varsa kalksın. Bu noktaya da çok dikkat ediyoruz. Dostlukları genişletirken suni, hormonlu dostluk üretemezsin. Hormonlu dostluk olursa hastalık olarak başına bela olur sonra.
Kardeşler, tekrar

vurguluyorum. Çok tekrar ediyorum dikkat ederseniz. Nasıl şeytan namazımızı bozdurmak için uğraşıyorsa, namazdan aşağı olmayan kardeşliğimizi de bozdurmak için uğraşıyor. Zira Allah bir mümin kardeşinin çayını içmek için giden bir mümini seviyor. Seviyor. Seviyor. Bunu da peygamberi haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam. Daha önce okumuştuk hadisi şerifte, ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Adamın biri bir köydeki arkadaşını ziyarete gidiyor. İki köyün ortasında Allah bir melek gönderiyor insan şeklinde. Selam veriyor. Nereye gidiyorsun diyor. Karşıki köye gidiyorum diyor. Ne yapacaksın orada diyor. Filancayı ziyaret edeceğim diyor. Bir alıp vereceğin mi var? Yok diyor. Biz mümin kardeşiz, birbirimizi ziyaret ederiz, hatırını sorup geleceğim diyor. Sen kimsin, seni tanımadım ben, buralarda neredesin sen diyor. Ben Allah'ın sana gönderdiği bir melekim. Allah seni seviyor, bunu söylemek için geldim diyor. Adam onun odunlarını taşımaya gidiyorum demiyor. Ziyaretleşiriz biz, o geldi bana, ben de ona gidiyorum diyor. Biz çay içmek zannediyoruz. Allah onu Havz-ı Kevser olarak görüyor. Havz-ı Kevser'den içtin, çay değil o. Önemli bir meselemiz daha kardeşler. Külfet, külfet dostluğun düşmanıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, ben ve salih müminler külfetsiz insanlarız diyor. Bu cümleyi unutma. Külfet ne demek? Ek sıkıntı getirmek demek. Beyefendi telefon ediyor. Geliyoruz, hazırlanın diyor. Subhanallah, 5 yıldız otel düzeyinde hazırlıklar başlıyor. Bu değil hadisi şeriflerde bahsedilen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 5 dakika otur, şu çayı da koyalım bu arada. Bu kadar. Dostluk bu. Biz bugün öğlende tarhana yiyecektik. Getiriyorum tarhanayı. Getir, çok güzel olmuş. Bu kadar. Senin ziyaretinden dolayı o evin hanımı mutfakta 10 dakika fazla durduysa bir kıymeti kalmadı bunun. Sen o zaman mutfak ziyaretine gitmiş oldun. Bu vaatler mutfak ziyaretleri için değil. Mümin ziyaretleri için. Gönül ziyareti için. Ha bunu nasıl yaptırırsınız arkadaşlar, onu bilemem. Bu da bir enteresan cihat türü. Yani kadınları nasıl ikna edersiniz böyle, onu bilemiyorum. Arkadaşlar ne yapayım? Teravih de kadınlar evde kılsalar daha çok sevap kazanacaklar halde camiye giriyorlar şov olsun diye. Bu da onun gibi bir şey. Hep namaza benzetiyorum, görüyorsunuz. Namazın bir kopyası bu. Ben niye utanacağım? Allah'ın bana emanet ettiği, beslemek zorunda olduğum, çocuklarıma yedirdiğim şeyden sana yedirirken niye utanacağım ki? Ondan cimrilik yaparsam ayıp bu. Yani çocuklarıma verdiğim şeyi bile senden gizlersem ayıp olan bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirinize ikram edin buyurur. İman eden, Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin buyuruyor. Misafirini 5 yıldızlı otele götürsün demiyor, ikram etsin. İkram ne demek? Yediğinden vermek demek. E kardeşim, sen bir misafir geliyor, 3 aylık bütçenle bir yemek hazırlıyorsun. Sofralar, onların yarısı da çöpe gidiyor zaten. Adam köyünden boğasını da getirse o sofra gene bitmezdi. Yani iki de boğasını ve ineğini getirse, onlarla otursa sofraya, bitmezdi sofra. Adama o sofrayı kurmak hakaret aslında. Niye hakaret? Sen senelerdir açsın, doy burada demek gibi oluyor bu. İkram bu değil ki. Ha ne olur? Sen uzun zamandır, yıllardır gelmiyorsun. Fazladan sana bir de bulgur yaptık. Hadi bakalım. Desene göreyim. Desene göreyim. Bir yerde sadece bayanlara bir ders veriyordum. Buna benzer bir konuyu işlemek için Allah rızası ne demek? Bunu anlatmaya çalışırken misal verdim. O zaman saydırdım, 110 bayan vardı o dinlediğim, beni dinleyenlerin arasında. Dedim ki hanımefendiler, size bir soru. Bir mümin kardeşiniz Allah için sizi ziyarete gelmesi kararlaştırıldı. İşte salı günü gelecek. Siz de ona hazırlık yaptınız. İşte siz de onun evine gitmiştiniz de size ikramlarda bulunmuşlardı. Gittiniz. Siz de o geleceği zaman
günler öncesinden mutfak badanası yapıldı filan.

vesaire derken mayalandırıldı hamurlar. Salı günü gelecek, salı günü öğlende bir girdiniz mutfağa, elektrikler kesilmiş. Ha gelir ha gelir derken saat 7 oldu, misafirler geldi, elektrikler gelmedi. Bir tek ocakta tarhana yapabildin. Misafiriniz geldi, oturdunuz, sofra kuruldu. Abla, biz sizi çağırdık ama aksilik değil mi? Elektrikler kesildi. Sadece tarhana yapabildim. Buyurun yiyelim. Diyebilenler Allah için bir kağıda yazı yazsın dedim. Evet ben bunu derim diye. Bana hiçbir kağıt gelmedi dersin sonuna kadar arkadaşlar. Peki Allah'ın rızası poğaçadan mı geçiyor? Börekten mi geçiyor? Baklavadan mı geçiyor? Ha, hep o 110 kişi de ben de anladım ki biz Allah'ın rızasını maske olarak kullanıyoruz. Kanımızda dolaşan kan başka bir şey. Birbirimizin rızası. Cevabı ne bunun? Ama biz gittiğimizde o bize çok şey yapmıştı. E demek sen rekabet halindesin. İşte kapitalizm de bu zaten. Onun var benim de olsun. Çok tüket. Hayır hayır. Birbirimize külfetimiz olmayacak bizim. Ben ve beni seven salihler külfetsiz insanlarız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Külfetimiz yoktur bizim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne getireyim? Ne var mutfakta? Vallahi bir pilav var ama dünden kalmıştı. Oho getir. Çöp değil ya. Diyen misafir baş tacı. Buyur diyebilen ev sahibi de baş tacı. Bu gösterir ki biz cennetten alacağımız nimetlere karşılık hiçbir şey istemiyoruz bu dünyada. Bize Rabbimizin rızası yeter. Cennet bize yeter ya. Baş ver, senin olsun çaylar. Çay da yok. Yoksa yok. Gel otur şuraya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Bu kadar ya. Demiyor ki Allah Teala bir araya gelince 500 Kur'an okuyacaksınız. Herkes 20 rekat namaz kılacak. Yok, bunları zaten yapıyorsun sen. Bir araya gelince nasılsın de. Tebessüm et. Sonra baktın ki çocuğu rahatsız. Çaktırmadan ben zaten acelem var. De kalk git. Külfet yapma. Zira yaptığımız her külfet Allah'tan alacağımızı azaltıyor. Allah cennetini verecek. Sen iki tane poğaça istiyorsun. Allah Havz-ı Kevser'den için diyor. Arşın gölgesinde dinlendireyim seni diyor. E sen ters yapıyorsun. Nedir meyve suyu da Havz-ı Kevser'den alacak yerde onu içeceğim ki ben? Azaltma payımı kardeşim. Diyor olmak lazım. Kardeşler unutmayınız. Cuma namazı kadar, hac kadar, cihat kadar değerli şeyden söz ediyorum. Ve bugün Müslümanlar olarak bu kardeşliğe ne kadar muhtacız arkadaşlar. Ne kadar muhtacız. Yahudi içimize niye sızabildi bizim? Biz kenetlenmiş olsaydık, birbirimize bağrımızı açabilseydik, içimize sızabilir miydi? Şu camilerde insan utanıyor. Selamun aleyküm diyeceksin, aleyküm selam diyecek kimse bulunmuyor. Cami bile kardeşliğimize perçin vuramıyor. En yakın akrabamızdan en yakın dostumuza kadar evimize değil mutfağımıza çağırıyoruz insanları. Mutfağımıza gelen insan bize sevap getirmiyor. Elbette elbette mümin mutfağındaki her şeyden ikram eder. Bunu konuşmuyoruz. Külfetten rahatsız oluyoruz. Mesela asgari ücretle geçinen birisi kalkıp da en pahalı yiyeceklerden, kahvaltılıklardan sofra kurmasın. Ama fabrikası olan, mülkü olan birisi de bayat bir ekmekte getirip koymasın misafirin önüne. Senin mutfağında ne varsa, standart bu. Mutfaktakini paylaşmak, haz bu zaten. Burada arkadaşlar son cümlem kaldı. Bir de bu kardeşliğimizi bilhassa bu Cumhuriyet döneminde etkileyen şeylerden birisi de hısımlık meselesidir. Şimdi babalar, anneler kendi dostluklarını, hacı arkadaşlıklarını filan bahane edip çocuklarının bu dostluğu devam ettirmesi için hısım oluyorlar. Sonra bu böyle yürümüyor. Evlilikteki kural baba anne dostluğu değildir. Evleneceklerin birbirlerini beğenmesidir. Buna dostluğumuzu alet etmeyelim. Eğer çocuklarımız hakikaten
birbirlerini isteyerek

0: ederek evlenmek talebinde bulunuyorlarsa, nurun ala nur, ne güzel. Oh, zaten biz dosttuk, al sana dostluğumuz 50 sene daha perçinleşti elhamdülillah, ne güzel. Ama eğer onlar bu işe sıcak bakmıyorsa, düğün masrafı da yapmazsın diye korkup evet diyorsa sana, bu zoraki bir evliliktir. Biz boşu boşuna düşman kazanmış oluruz, aramıza soğukluk sokmuş oluruz, onun yerine şu taktiğe gidelim. Yeni bir dost kervanı kazanmak için başka bir aileden kız al. Başka bir aileye kız ver. Buna da dikkat edelim. Allah namazlarımızı da hakkıyla eda etmeyi, dostluklarımızın da kıymetini bilmeyi hepimize müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Kişisel ve kolektif hafızanın şahsi ve ortak bilinç oluşturması bir diriliş medeniyet yolculuğu inşasında vazgeçilmezdir. Hafızası yitmişlik ya da hafızada sosyal, siyasi, kültürel ve her türlü bulanıklık, karışıklık, şahıs ve toplumu daimi kaygan zeminde yaşattığıdır. Programın ana konusu bilhassa görsel ve işitsel açıdan küresel hegemonyacı dünya düzeninin aldatıcı artı manipüle edip çeşitli baskılarla kültürel, siyasi, ekonomik, askeri iktidarına karşı farklı bir bakışın, ahengi bir duruşun, erdemi icraatçı bilincin efendiliğiyle günümüz her türlü zafiyetin olumsuz hal ve gidişatına alternatif bulgularla yaklaşmayı irdelemekte amaçlanmaktadır. Hafıza ve Bilinç programıyla Selçuk Ferit her cuma 21.05'ten itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Müntakimsin sen. Müntakimsin ki mazlumların ahını yerde komazsın. Zalimlerden er geç intikam alırsın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Hafıza ve Bilinç programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Selçuk Ferit. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Selamun aleyküm, mübarek cumalar, hayırlı geceler. Allah'ın izniyle inşallah sıhhat afiyetlisinizdir. Bugün, bu akşam, bu gece Hedef Radyo'da programım hafızayla ve hafızanın savaşla olan ve savaşın bizde hafızada bıraktığı izler. Ama bunun ötesinde savaşın bir kavram olarak barışla beraber iki karşıt olarak hayatımıza girmesi ve insanlık tarihinde ve dinler tarihinde, aynı zamanda bütün siyasi arenada ve günlük hayatımızda ve hayatın bir mücadele ve imtihan şeklinde geçmesinde savaşın kavram olarak barışa göre çok daha ağırlıklı olduğu ve bir şekilde savaş halinde olduğumuzu, doğuştan ta sonuçlarına kadar bu fani alemde hayatımızın devamlı olarak karşımıza çıktığı, ekonomisinden, hayat tarzımızdan, yaşamımızdan, yediğimizden, içtiğimizden, bütün insan ilişkilerimizden, davranışlarımızdan, her şeyle aynı zamanda, aynı şekilde hep savaş karşımıza var olan çok gerçek, her ne gerçek ne değildir onu konuşmak istemiyorum. Bunun için felsefi ve teolojik yanına girmek istemiyorum. Ama savaş, evet, hep bir savaş halinde olmamız ve bunun insanda bıraktığı iz, hafızada bıraktığı iz ve yara özellikle halindeki izi bugün bir konuyla aslında açmaya çalışacağım, geliştirmeye çalışacağım. Fakat tabii ki bir savaş aşığı olan biri değilim. Ama barışla da avunan biri değilim. Kendimi de böylesine aldatmak istemiyorum. Allah'a yaklaşmak konusunda cihadın diyoruz, değil mi? Zaten cihadın kendisi başlı başına bir sürekli kendi iç huzurun ve barışınla Allah'a dönük olarak yaptığın ve Allah için yaptığın her şeyde, bunu barış ve huzur duyarak ibadetlerimize dahil, bütün oruçlarımız, yapmış olduğumuz namazlarımız, her şeyimize dahil, iyiliklerimiz, sevaplarımız, güzel sözümüz, güzel yüzümüz, her şeyle selamlamamız, evet, bir barışı ifade etse de sevgiyi ve huzuru, iç huzuru, aynı zamanda var olan sosyal yaşam içerisinde, sosyal hayat ve insan ilişkilerimizde ve cemaat ve başlı başına zaten cemaat dediğimiz var olan hem dünya hem aynı zamanda var olan bu kendi ülke içerisinde ve İslam coğrafyamızda ilişkilerimiz sırasında yaşadığımız bir savaşı da söylemeliyiz. Çünkü bu dünyanın kendisi açık olarak zaten menfaatler ve çatışmaların öne geçtiği, şirkin, putperestliğin para olarak karşılığını bulduğu, güç olarak ve güç zehirlenmesi olarak karşımıza çıktığı ve bütün her türlü ama hayat tarzımızı alt üst ettiği, yönetenle yönetilenin, köleyle o kölenin patronunun, her şeyde her an bir çatışma halinde olduğumuz, aslında bir hukuksuzluk ve bir adaletsizlik dünyasında yaşadığımızdır, bir imtihandır bu. Bu imtihanı en iyi nasıl aşarız, nasıl çözeriz? Önce kendimizle başlayarak ve çevremizde yayılarak ve aynı zamanda dünyada ses getirerek bir medeniyet inşa edebilmenin, cihadının çalışmalarını yaparak, yani mücadeleyle, yani yine savaşla bir şekilde hayatımızı devam ettirmek zorunda kalışımızdır. Savaş deyince ille kır dök demek değildir. Savaş zihinsel olarak da yapılır. Ruhen de yapılır. İnsanın kendiyle ruhen savaşması da aynı zamanda mücadele hali, kendini kavrama, anlama ya da kendini istismar etmesi bile, kendini gerçekten sin dediğimiz, günah dediğimiz aleme sokması, bunların hepsinde aslında yine barış gibi görünen, huzur ve rehavet gibi görünen, aslında rehavetin kendisinin de insanı bir şekilde kendiyle yüzleştirdiği an, eğer orada gerçeği neyse, ruh, özellikle kalbi hafızası neyi söylüyor, Allah tarafından ne söyletiliyorsa, aslında zihni olarak da travması ortaya çıkar, açıklar ve kendiyle hesaplaşması, yüzleşmesi başlar. Bu da bir başlı başına imtihandır ve bu aynı zamanda barış gibi görünen iç huzur içerisindeki çalkantı, kargaşa, buhrandır. Yani yine savaş halidir. Aslında burada anlatmaya çalışmak istediğim, benim bu

programımda nükleer dediğimiz yüksek teknoloji, endüstri ve ardından gelen yüksek teknolojiyle medeniyetimizin bilhassa var olan dünyayı ellerinde tutan kartelleriyle, askeri yapılarıyla, dev şirket ve finans, bilhassa finans gruplarıyla, güçleriyle elinde tutan uluslararası Anglo-Sakson Siyonizmin bizleri ve dünyayı ve İslam medeniyeti nasıl parçaladığı, nasıl yönettiği, nasıl işbirlikçilerini orada yetiştirdiği, yerleştirdiği ve onları korudukları ve bu korumalarını yaparken aynı zamanda nasıl oralara askeri ve diplomatik ve siyasi üstlerini kurdukları ve bunlarla nasıl bir kuşatılmış içerisinde kaldığımız ve üstüne üstlük bir de aynı zamanda nükleer dediğimiz bombaların üretimi, yayılması, yaygınlaştırılması ya da yapılan anlaşmalarda bunların bir şekilde yeni baştan gözden geçirmesi gibi diplomatik denen aslında tamamen bir şekilde çıkar ve menfaatlerine ilişkin bir barış gibi görünen ama tamamen savaş halinde olan bir düzen, bir sistem, bir dünya medeniyetsizlik olarak nitelendiriyorum ama bu da bir ne yazık ki savaş medeniyeti olarak bizim karşımıza çıkarıyorlar. Savaş medeniyetleri diye bir tabire ben katılmıyorum, barış medeniyetlerinin olmadığı gibi. Ama bir medeniyet, medeniyet olabilmesi için kıyımı ve tamamen şiddeti asgari değil, tamamen hayatından kaldırabilmesi gerekir. Tamamen yanlışların ve bütün günahların ve var olan her şeyin en alt seviyeye indirilerek, insan elbette ki tabii yanılır, insan bir şekilde zaten zavallı ve aciz bir mahluktur. Fakat aynı zamanda Allah ona kendisini taçlandırması, onurlandırması ve kendisine yaklaştırması için Rabbine önce kendine yaklaş ve kendini bul ve kendiyle, yani kendini de okumayı bilmelisin demesiyle aslında onun o artı eksi savaş barış dediğimiz olayını kendisini imtihan halinde oluşunu hatırlatması, bu hatırlatmadan eğer bir ders çıkarabilirse burada da ne diyoruz, Allah hidayete vardırdı diyoruz. Hidayete varmasıyla bir medeniyet eğer hidayet medeniyeti haline gelirse Allah'ın izniyle işte o medeniyet haline almıştır ve o medeniyet gerçekten bütün insanlara sevgiyle, eşit, adaletle, doğru ve hakça ve Allah'a yaklaşma olarak yaklaştığı an zaten bir medeniyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü sadece materyal değil, sadece maddeye dönük değil, aynı zamanda ruhun ve ahlakın ve sevginin ve erdemin ve bütün bunların her birinin içine geçtiği, liyakatın, her şeyin yaygınlaştığı, istişarenin, birbirine sevebilmenin, selamlaşmanın aynı zamanda bir sadaka olduğu, güzel yüzün aynı zamanda bir sadaka olduğu, bütün bunların aynı zamanda muazzam bir şekilde insanı, insanla beraber onurlandırdığı, tabiatını onurlandırdığı, tabiatını bir şekilde taçlandırdığı ama hiçbir şey hiçbir şekilde kutsamadığı, her şeyin en güzelin ve iyilik için yarıştığı, almak için değil, iyilik için yarıştığı, Allah'a yaklaşmak adına olan bir dünyadan, bir medeniyetten söz ediyorum. Şimdi buradan baktığımızda şurada son bir haftadır, özellikle iki haftadır İran'la bilhassa İsrail, Siyonist İsrail arasında ki soykırımcı İsrail arasında yaşanan çatışma ve Amerika'nın kendi üstleriyle bilhassa Müslüman coğrafya dediğimiz, Müslüman ülke olarak nitelendirdiğimiz işbirlikçileri, tamamen kuklaları olan Amerikan sistemine ve Anglo-Sakson ve Siyonist sisteme tamamen onların himayesinde olan kendi iktidarlarını ve menfaatlerini, çıkarlarını korumak için aynı zamanda oralarında çıkarlarını ve menfaatlerini yaşatmak için danışıklı iç içe yaşayan, birbirleriyle ilişki halinde olan bugünkü Yakın Doğu benim dediğim, kendilerinin dediği Orta Doğu katılmıyorum. Yakın Doğu dediğimiz özellikle var olan Mezopotamya ya da El Cezire ya da Arap Peninsula dediğimiz Arap coğrafyasında, Körfez'de yaşanan ve orada yaşanmakta olan ve yaşanacak, yaşanması beklenebilen, çünkü bir dolu orada Siyonistlerin ve aynı Amerikan Anglo-Sakson Siyonizminin, bilhassa Amerika'nın askeri üsleri bulunmaktadır ve bu üslerden her an saldırı yapmaktadır ki son İran'a yapmış olduğu roket saldırısı da Katar'dan yapılmıştır. Ve Katar aynı zamanda Müslüman olduğunu söyleyen bir Arap ülkesidir. Ama bir ailenin, bir emirate zaten, bunlar emirliklerdir. Aynı Suudlar gibi, aynı Birleşik Arap Emirlikleri gibi, hatta Bahreyn gibi. Bunlar bir şekilde, hatta Umman gibi ve o coğrafyada ve Ürdün'ü de katarsak buna krallıktır. Ve Mısır tamamen bir askeri darbeyle şekillendirilmiş, yönetilmiş ve yönetilmektedir. Liberal İslam kılığıyla, liberal İslam'la aynı zamanda NATO'nun bir üyesi olan Türkiye de buna dahildir. Bu coğrafyalarda talihsizlik ki tamamen NATO ve onunla beraber Anglo-Sakson Siyonizmin özellikle ve özellikle askeri çok tehlikeli üsleri bulunmaktadır. Bu üsler soğuk savaş dönemlerinde bilhassa
kuzey kısımlarında Avrupa'da ve bilhassa Türkiye'de konumlandırılmıştı Sovyet tehdidine karşı olarak. Bugün Sovyet tehdidi yerine şimdi Ruslar diyorlar. Acaba Rus mudur yoksa sorun İslam mıdır? Çünkü İslam eğer ki var olan bu ülkelerdeki bu kadroları, bu işbirlikçi kadroları tasfiye ettiği takdirde İslam var olan gazıyla, petrolüyle, bütün yeraltı kaynaklarıyla ve yerüstü kaynaklarıyla dünyada hakimiyetini doğru adım atacak, Allah'a yaklaşacak, Allah'la beraber Hazreti Peygamber Efendimiz'in doğru sünnetlerini doğru anlayarak, doğru tanımlayarak, doğru uygulayarak, icraat ederek bir medeniyet inşa etmesine girdiğinde bugün dünyada ayakta kalabilecek tek medeniyet ve dünyaya şevk aşılacak tek medeniyet olduğuna inandığımdan İslam'a karşı aslında alınmış olan tedbirdir. Sadece gaz ve petrol meselesiyle gücü elinde tutmaktır ama asıl mesele hiçbir şekilde İslam'ın eline geçmesini istememektedir. Çünkü İslam eğer ve İslam doğru insanların gerçekten merhamet ve şefkati de gözeten ve bir medeniyet icraatı için ortaya çıkacak olan ve savaşını merhamet ve şefkat üzerinden yürütebilecek, hak ve adalet üzerinden ve Allah'ın özellikle Allah'a yaklaşmak üzerine ve iyilikler ve işleri kolaylaştırmak ve en güzeli yapmak üzerine kuracak bir İslam medeniyetinin gerçekten yeni alimler çıkartması, taze alimler çıkartmasıyla var olan bütün bu coğrafyalardaki altyapı, özellikle bilhassa yeraltı kaynak ve yerüstü kaynakların doğru kullanarak, doğru dağılımını sağlayarak, çok samimiyetimle açık söylüyorum, dünyada İslam'ın yayılmasına çok açık olarak sebebiyet verecektir, neden verecektir ve pozitiftir bu. Ama bunu tamamen engellemek için bugünkü var olan üstlerin bilhassa bugün kendi tanımlarıyla koymuş oldukları, kendi isimleriyle 120 yıldır söyleye geldikleri, yaklaşık 100-150 yıldır özellikle bu coğrafya Orta Doğu diye adımlandıkları İslam coğrafyasındaki yaşanan en büyük çalkantı ve savaş hali, soğuk savaştan ziyade yer yer çoğu zaman sıcak savaş ve oraya kurulan özellikle bir Siyonist İsrail ve bilhassa bununla beraber orayı en büyük askeri üs haline getiren, aslında var olan İsrail dediğimiz İsrail bir askeri üstür ve bir nükleer üstür. Bunu unutmamanızı rica ediyorum. Benim ilk programda da söylemiştim. Hafıza ve hafızayı özellikle siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, askeri ve bunlarla beraber her tür alanda uluslararası boyuta taşıyabilmek ve bir Müslümanın mutlak ve mutlak bunlarla özellikle meşgul olması, meşgul etmesi ve bunlara çözüm ve alternatifler üretebilmesi ve grup dinamiklerini değiştirmesi, geliştirmesiyle ilgili olarak bu programı yaptığımı ilk programda söylemiştim. Şimdi bugünkü programda da aynı şekilde geliyorum. Evet, şu anda İran'la İsrail arasında yaşanan, bu soykırımcı İsrail arasında yaşanan bu çatışma hali şu anda bir tarafta propaganda amaçlı olarak medyada, yine özellikle Siyonist medya tarafından bunun bir şekilde danışıklı dövüş ve sahte bayrak operasyonlarıyla Sünni ve Şia olayındaki bu çatışmayı yıllardır gererek, bir şekilde danışıklı dövüş haline getirerek İran ve aynı zamanda yaşanan işte Türkiye ve Pakistan ve çevre ülkelerde bu Sünni özellikle Şii çatışmasını da geliştirerek, talihsizlik gibi birçok Sünni olduğunu söyleyen insan bugün İsrail'in yapmış olduğu, Amerika'nın yapmış olduğu saldırıya sessiz kalmakta. Bir tarafta eğer Sünni alemine bu yapılmış olsaydı, çoğu zaman İran'ın da bir şekilde sessiz kalmasından dolayı ne yazık İslam coğrafyası bir medeniyet kurabilmeyi bırakın, İslam coğrafyası önce kendi medeniyetini henüz daha tanımlamış ve anlamış ve gerçekten savaş halinden, tamamen savaş halinin içerisine, onlarda bu savaş halini yaratan bu çatışmayı içinde bir dolu işbirlikçi, Siyonizme hizmet eden, uluslararası Anglo-Sakson kapitalizme, bu kapitalizmin Siyonizmine hizmet eden maşalarıyla, siyasileriyle, ticari sermayesiyle, siyasetiyle, özellikle bilhassa bürokrasiyle, kamusuyla, üst düzeyden alt düzeye varıncaya kadar birçok işbirlikçileriyle bu işi ve medyasıyla yürütmektedir. Halbuki bugün Türkiye'nin hiçbir şekilde İran'la çatışması gerekmemektedir. İster Şia, ister Şii, ister şu, ister bu, Sünni, ne olursanız olun, ne yaparsanız yapın, İslam tek birlik olabilmelidir. Bugün İslam'ın önündeki en büyük engel tek birlik olamamasıdır. Bu olmasını sağlayacak
ne yazık ki içindeki işbirlikçileriyle bir çatışma, bir provokasyonla bu olayın tamamen uçlaştırılmasıdır. Biz bütün bunları bırakıp gerçekten İslam coğrafyamızda nasıl bir coğrafyada, nasıl bir dünya oluşturabilir ve nasıl bir İslam medeniyeti? Bu ne İran'ındır ne Suudlarındır. Unutmayın, Suudlar bugün dünyanın en büyük, en ciddi olarak işbirlikçileridir. Ve İslam ve Sünniliği bunlar temsil eder. Hayır, bunlar temsil etmeleri

ve özellikle Jön Türk ve İttihat Terakki'yi eğer çok iyi anlarsak, çok iyi bilirsek, oradaki kadrolaşma ve kadro hareketlerinin içerisinde kimlerin bulunduklarını anlarsak, bu ülkeyi kimlerin kurduklarını çok iyi anlarız ve Osmanlı'nın da ne kadar aciz olduğunu, asla Osmanlı'nın da kutsanmaması gerektiğini, Osmanlı hakimiyeti içerisindeki kendi iç dünyasındaki hiyerarşik yapıda da ne büyük belirsizlikler ve saçmalıklar ve son derece yanlışlar olduğunu çok iyi irdeleyerek, çok iyi sorgulayarak, onlardan sonra ancak ve ancak var olan bütün coğrafyamızda ve İslam coğrafyalarındaki neden sonuçlar, sebep sonuçları iyi ortaya koyabilirsek İslam medeniyetinin ufkunu açabiliriz. Aksi takdirde mümkün değildir. Bugün bu parçalanmışlık bilhassa yapmışları, yerleştirdikleri bir dolu cemaat kadrolar ya da var olan kurumsal diyanet ya da benzeri buna benzer akademik çalışmalar, kurumsal çalışmalar her birine ekleyin. Bunlarla beraber sistemimizi ideolojik olarak yürüttükleridir. Bugün çok açık ve samimiyetimle söylüyorum. İslam nedir? İslam'dan ne anlıyoruz? Nasıl bir İslam? Bugün Türkiye'de yaşanan kesinlikle üç maymunu oynayan bir İslam'dır. Sözde değil, icraata bakarım ben. Asıl icraatla ne yapılır? İcraatla baktığımızda çok açık ve samimiyetimle söyleyeyim. Ortada tamamen kendine göre denge politikası izleyen ama denge politikasını ben eğer biraz sıçrarsam benim ülkemde iç savaş yaratırlar. Evet yaratabilirler ama sen ne kadar dayanıklısın? Eğer sen gerçekten İslam ülkesisen sen bu iç çatışmaya girmemen gerek. Senin içinde ne kadar bu ülkeye yabancı olan unsurlar olsa da ve onlar tarafından bu ülke yönetiliyorsa da istediğin kadar kurumsal da olsalar bunlar, bunlara karşı çok ciddi olarak evet kendi içinde kendi tevazunu yaşatabilirsin. Sana her daim saldırıları sırasında buna karşı da verebilirsin ve savaş zaten vardır. Bu topraklarda savaş hep vardı, vardır. Ve bir şekilde var olacaktır. Bilhassa İslam'ın buraya gelip yerleşmesiyle ve şu anda İslam'ın ne yazık ki çok ciddi yaşadığı muazzam bir şekilde sahayı yavaş yavaş tamamen teslim etmesiyle karşı karşıya kalmıştır. Denge politikaları güderen liberal dediğimiz ılımlı İslam adı altında siyasetçileri karşımıza çıkarmaktadırlar. Böyle partiler kurulmaktadır. Ve bu partileriyle belli bir takım misyonerler geliştirmektedir. Ve bu misyonerler var olan surette İslam görünüm ama aynı zamanda özde aslında İslam'ı tamamen bitirmeye de yönelik olan kadrolaşmalı hareketleridir. Bunları çok iyi görmemiz, bunları iyi bilmemiz, anlamamız gerekiyor. Demokrasiyi sorgulamamız gerekiyor. Bunlar hepsi bir savaş halidir, savaşın paydaşlarıdır ve bu savaşın paydaşları içerisinde bir medeniyet inşa etmek istiyorsak savaşı iyi çözmemiz gerekir. Buradan konuyuma aslı şimdi geleceğim çünkü yaklaşık bir 40 dakika ancak var programıma. Nükleer silahlar, bugün en büyük tartışma konusu olan yine gündeme getirilen nükleer silahlardır. Unutmayın dünyanın ilk en büyük canisi 20. yüzyıl ve şimdi 21. yüzyılın başındayız. En büyük cani atom bombalarını atan Hiroşima ve Nagasaki Japonya'ya Amerika Birleşik Devletleri yani Siyonizmin derin devletin en önemli merkez kalesidir. Anglo-Sakson Siyonizmi yani Birleşik Krallık İngiltere ile beraber aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri son 100 yıldır bilhassa 100 yılı aşkındır Siyonizmin tekeli altında ve Siyonist lobiler tarafından yönetilmekte ve şekillenmektedir. Bu nükleer olaylar konusuna geldiğimizde unutmayın 2. Dünya Savaşı Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan Japonya'daki bombalar, atom bombalarıyla ve bir dolu insanın yok edilmesiyle açıkçası bir soykırımla gerçekleşmiştir. Ve bu insanlar bu soykırımı yaptıktan sonra bu savaşın devam edeceğini ama bu savaşın kendileri tarafından sunulacak barışla o barışın da demokrasi olduğunu söyleyerek bu demokrasinin de finans karteller ve kapitalizm olduğunu herkese her yere baskı kurarak ve kendi işbirlikçilerini iktidarlara getirerek İslam coğrafyaları başta olmak üzere Japonya'da dahil Güney Kore'deki Kore'yi parçalayıp ayırmıştır. Daha önceki programda yapmışımdır. NATO'ya girdik. Girmemizin en büyük nedenlerinden birine vesile Kore Savaşı'na katılmamızdır. Oradaki Türkiye'den Türk köylüsünün gönderilip orada yok edilmesidir. Ve geldiklerinde gazi sıfatıyla verilerek Ankara'daki işte Kore anıtıyla bir şekilde taçlandırılmasıdır. Bunları iyice anladığımız takdirde iyice var olduğunda ve var olduğu dediğim bunların halen var olmalarıdır çünkü ve bir de üstüne üstlük NATO ile aynı zamanda nükleer bombaların ülkemizin içerisinde de bulunmuş olmasıdır. Aynı zamanda Amerikan üslerinin içimizde olmasıdır. Ülkemizde bu İslam coğrafyasında, bu Anadolu coğrafyasında, bu mübarek coğrafyada bulunmasıdır. Bugün bunların bulunması demek bir gün bizim de herhangi bir İslam coğrafyasına füze fırlatmamıza neden olabilir. Bu füzeyi fırlattığımız takdirde İslam'ı İslam'a da vurdurtabiliriz.

Sadece İslam'ı sadece Ruslara karşı demek değildir bu. İslam'ın en büyük düşmanı, İslam'ın aslında karşısındaki en büyük muhalif, en büyük İslam'a karşı en büyük zararı verecek olan güç çok açık ve sabit bellidir. Çok açık ve sabit bellidir. Uluslararası Anglo-Sakson küresel Siyonizm'dir. Bunun tepesinde de Amerika vardır. Amerika ile müttefik olmak, el sıkışmak, ittifak olmak, gittiğiniz her NATO buluşmalarında, daha şurada 2 gün önce yapılan bu kadar katliama karşı Gazze'de, bütün yapılan işte İran'da olan çatışmalarda, var olan üzerinden halen bu kadar rahat ve samimiyetle tokalaşmalar yapılabiliyor. Bu kadar sarılıp, bu kadar rahatlıkla birbirleriyle işbirliği içerisine girebiliyorlarsa, işbirliği demek zaten burada diplomasi, bu diplomasi çıkarcı, oportünisttir. Yani tamamen menfaatlerini düşünür ve bu menfaatlerinde her zaman elitler dediğimiz iktidar seçkinleri ve bu iktidar seçkinleriyle hayatta kalabilme ve hayatlarını idame ettirme ve dünyayı şekilleme ve İslam'ı da açıkçası İslam kılıklı, İslam görünümlü adıyla belli bir takım yapılan camilerle, medreselerle, açılan yerlerle, onlarla, bunlarla aslında surette oyalamadır. Ama özde asla ve asla hiçbir şekilde imkan tanımamadır. Bu nedenden burada yaşanan şu anda Batı'nın kontrolünde olan ılımlı bir İslam politikasıdır ve bunun da başındaki şahıslar, partiler açıkçası bunun misyonu yüklenmekle mükellef kılınmıştır. Bunu bilelim oy vermeden önce lütfen. Bu çok sabittir, bu açıktır ve bariz, açık ortadadır. Bu savaşı iyi anlayalım. Bu çok sahtece yapılan bir savaştır. Ama savaş son derece aslında yürümektedir, devam etmektedir ve barışı ancak bu savaş sayesinde sürdürdüklerini söylemektediler. Ki bu bana göre bir şiddettir. Bu aynı zamanda İslam anlayışına göre bir şiddettir. İslam'a karşı yapılan en önemli olan şiddetlerden biridir. O nedenden çok açık ve samimiyetimle söylüyorum. Bunu çok iyi anlamamız, çok iyi irdelememiz ve akıllı hareket etmemiz gerekir. Bunu uzun vadeye yaymamız gerekir. Kısa vadede olabilecek bir şey değildir. Ama kısa vadede önlemler alınabilir. Bu alınacak önlemlerle adım adım hareketler sağlanabilir. Bu sadece biz Türkiye coğrafyası, İslam coğrafyası, bu ılımlı İslam coğrafyası değil. Bu kaypak coğrafyalar değil. Bu kaypak coğrafyalar diyorum. Bugün İslam coğrafyaları ne yazık ki içinde bulunduğumuz işte özellikle Arap coğrafyası ve onunla beraber İran ve arkasından ta Pakistan ve bununla beraber geldiğimizde hatta Balkanlara bile gittiğimizde Mısır'ı da dahil ederek buna ta Fas'ına kadar uzandığımızda kaypak coğrafyalar haline getirmişlerdir. İslam kaypaklıkla şu anda en büyük savaşını vermektedir, mücadelesini vermektedir. Kurdurulan Suni gruplar vardır. Bu gruplar fanatik İslam adında çıkarılır ve sonra terörist damgası vurulur. Fakat aynı zamanda yine aynı gruplar tarafından, aynı Anglo-Sakson, uluslararası Siyonizm tarafından kullanılmaktadır. Tehditle mükelleftir. Çünkü akıllı ve alim yetiştirecek olan İslam ve bu İslam'ın gerçekten sağlıklı, sağlam duruşu ve bunun doğu mantığı ve bu doğu mantığıyla beraber aynı zamanda doğu ve batının en iyisini kucaklayarak, alarak, şekilleyerek ama İslam medeniyetini 21. ve gelecek yüzyıllara hazırlayabilecek olan doğru İslam sentezini kurabilmek, mümkün olduğunca her türlü fanatizmden, her türlü ırkçılıktan, her türlü olaydan kopuk, Peygamber Efendimiz'in o sünnetlerini çok iyi tahlil edebilmek, anlayabilmek, algılayabilmek, 21. yüzyıldaki var olan bugünkü yüksek teknoloji, internet ve bütün bunları çözümleyecek, var olan sanatında, kültürel iktidarınla, aynı zamanda biliminle şekilleyebilecek ama bütün merhamet ve şefkatini elden bırakmayacak İslam'ın o tevazusuyla hareket edebilecek olan kadrolara ihtiyaç vardır. İşte bu kadroların çıkmaması için yapılmaktadır aslında. Bütün bu liberal dediğimiz ılımlı İslam projeleri ya da tam tersi çıkartılan fanatik, son derece kaba, son derece düz, belli bir takım şiddete yönelik olan sözüm ona İslam adı altındaki bu gruplar açıkçası aynı kadrolar tarafından karşılıklı dövüş şeklinde açıkçası karşımıza çıkmakta ve çıkarılmaktadır ve süreklilik addetmektedir. İşte o yüzden her bir Müslümanın çok iyi aklını başına alması, düşünmesi, çok iyi irdelemesi, tahlil etmesi ve dünyayı iyi okuması, çevresini iyi okuması gerekiyor ki ancak ülkesini anlasın. Şimdi buradan nükleere gelip programı bitireceğim Allah'ın izniyle. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesine dair anlaşma diye bir anlaşma vardır. Yani bu anlaşma nükleer silahların, silah teknolojisinin yayılmasını önlemek, bilhassa nükleer enerji olarak barışçıl amaçlarla kullanılması konusunda işbirliğini teşvik etmek ve nükleer silahsızlanma ile genel ve tam silahsızlanma hedefini ilerletmek amacıyla imzalanan uluslararası bir anlaşmadır. Anlaşmaya baktığımızda bunun özellikle ne kadar geçerli olduğunu, ne kadar geçersiz olduğunu bugün çok rahat anlamaktayız.
Bugün Siyonist İsrail'in elindeki nükleer silahlar vardır ve zaten bu nükleer silahların yayılmasının önlenmesine dair anlaşmada imzaları yoktur. Tamamen dışında kalmışlardır. Hindistan da bunun dışında kalmıştır. Aynı şekilde Pakistan da zorunlu olarak kalmıştır. Bakın dikkat edin. Bunların bir şekilde Afrika'da yanılmıyorsam Güney Sudan, ayırdılar çünkü İslam, Müslüman Sudan'ı kuzey ve güney diye ayırdılar ve güney şu anda özellikle bu konuda anlaşmada yoklar. Kuzey Kore'de yok bir şekilde. Hatta kısmen tanınan ve onaylayan devlet olarak bugün Çin'le çatışma halinde olan Tayvan, ki Tayvan bir Çin toprağıdır. Bu da çok açıktır. Ama bugün tanınmış nükleer silah devleti onaylayıcıları diyoruz. Yani diyor ki benim nükleer silahım var. Ben ürettim. Üretmekteyim de aslında diyor. Bunlar kimlerdir dediğinde açıkçası bunlar var olan bugünkü Anglo-Sakson Siyonizmin merkezinde kurgulanmış yapılardır. Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya yani İngiltere, Fransa ve bununla beraber Çin ve Rusya'dır. Ve aynı zamanda bu beş ülke nedir? Güvenlik Konseyi'dir. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi dediğimiz merkezini oluştururlar. Hani derler ya işte beşten büyüktür. Unutmayın bunu ilk söyleyen Kaddafi'ydi. Libya'dan. İşte sonra ne yaptılar? Ama orada ılımlı İslam değildi mesele. Ama Türkiye'deki taklitçiler bunu ılımlı İslam adı altında NATO'nun şemsiyesi altında söylüyorlar. Bu sadece söylemdedir. Aldırmayın. Bu sadece. Çünkü sadece diplomatik bir merkez değildir buraya. Bu gerçek olarak sizde bugün Türkiye'de kendi nükleerini üretme konusunda ne kadar şansı vardır dediğimizde asla yoktur. İran'ın nasıl yoksa, İran'a nasıl verilmiyorsa. Ama aynı zamanda İsrail bir dolu nükleer başlıklar geliştirmiş ve kurmuştur. Ben nükleere tamamen kökten karşıyım ve hepsinin tasfiye edilmesi taraftarıyım. Derhal Çin'de, Rusya'da, Amerika'da, hepsi de, Fransa'da, İngiltere'de bugün tasfiye etmeleri gerekir. İsrail'e baskı yapıp derhal tasfiye etmeleri gerekir. Bütün bu tasfiyeler yapıldıktan sonra bütün dünyada nükleerlerin üretilmemesi, sadece enerji için kullanılması, eyvallah, bunda tam fikrim. Ama eğer ki ikili double standard dediğimiz çifte standart uyguluyorsanız, eğer burada ikili hareket yapıyorsanız, o bana göre, o sana göre, o zaman tamamen reddediyorum. Bilhassa diyorum, nükleer silahı İran'da hakkıdır geliştirmeye. Nükleer silahı bulundurma hakkına sahiptir efendim. Elinde nükleer silah bulunan biri onu terörist ilan ediyor ve o diyor dünyaya savaş açabilir ve çünkü niye Müslümandır diyor. Şia miya şu bu hiç önemli değil. Pakistan kendi yaptı. Hindistan'la Pakistan'ı ayırdı. Hindu ve İslam çatışması ve iç savaş ve sonrasında bir aynı zamanda Pakistan'a nükleerler yerleştirdi. Nükleer bombayı geliştirdi. Aynı Hindistan'da da geliştiren. Kimdir bunlar? Kendi işlerine göre geliyor, kendi işlerine göre yapıyorlar, kendi menfaatleri ve kendi doğrultuları ve kendi kontrollerinde ancak izin veriyorlar. İşte aynı eğer ki finans kartellerde de, mali politikalarda da, kültür ekonomisi, ekonomi, turizm, bütün her şeyde hep tepede biri var ve o tepede birileri bir diğerlerini kendi menfaatleri doğrultusuna şekilliyor, yetiştiriyor, yerleştiriyor içimize ve yönettiriyor. Ve biz de yutuyoruz bunu. Çok rahat yutuyoruz. Şimdi bugün silahsızlanma diyoruz. Bugün silahsızlanmayı, savaş zaten ondan programın adını koydum. Hafıza ve savaş. Silahın olduğu bir yerde demek ki savaş vardır efendim. Bu fiziki savaş, bu aynı zamanda imha savaşıdır. Ama en önemli savaş ruhtaki savaştır. Ahlaki savaştır. Bedeni savaştan ziyade en önemli olan manevi savaştır. İşte bu manevi savaşın, bu ahlaktaki yoksunluk savaşının sonucudur. Bugün bu silahlanma ve dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olan silah endüstrisidir. Nükleerler bunun başında, tepesinde gelir. Ve son derece danışıklı dövüşle aynı zamanda hem gizlilik, hem saklılık, hem birliktelikte ortak hareket ederek dünyamızı ne yazık ki açık ve açık bu hale getirmişlerdir. O yüzden insanları diyorlar soğuk savaş yılları şimdi yok, sıcak savaş. Ne sıcağı ne soğuğu, insan savaştadır ve savaş halindedir. Çünkü güç zehirlenmesine tutulmuştur. Ve bu güç zehirlenmesini aldığı yer, aldığı ilham kaynağı ve kullandığı en önemli referanslardan birisi de dindir. Bilhassa dindir. Bilhassa Yahudiler ve bilhassa Hristiyanlar bunu çok açık ve net kullanmışlardır. Ama bunların bu oyunlarına işbirliği tutan
İslam da kendi içerisinde güdük bir şekilde aslında numarayla İslam coğrafyasını bu tehdit edenlerin himayesine nasıl sokmuşlardır ve nasıl yönetilmelerini sağlamışlardır ve İslam niçin bir şekilde alternatifi bulup da bu yapıdan kurtulamaz ve çıkamaz. Çıkmasına izin vermezler çünkü. O yüzden biz NATO'dayızdır. NATO'nun mülkleri var mıdır? Vardır tabii. NATO'nun tepesindeki ordu kimdir? Ordu değil ki. Asıl mesele olan siyasi güçtür. Siyasi irade. En önemli siyasi irade ABD'dir. Bugün ABD'yi çekip alın, bu uluslararası Anglo-Siyonizmi tasfiye edin. Zaten NATO tasfiye halindedir. O zaman tasfiye girer. Bakalım o zaman bu ılımlı İslam'ı uygulayan bu batının, bu var olan batının açıkçası bu sistemin, kapitalist Anglo-Sakson Siyonizmin tamamen batağı içerisinde ürettikleri partileriyle, geldikleri iktidarlarıyla ne yazık ki bu ülkeyi bir şekilde ve İslam coğrafyalarını ve İslam beldelerini, bu sadece bu ülke değil bütün İslam coğrafyaları olarak ne yazık ki açıkçası çok büyük gaflet içerisine sokmuşlardır. Ve bu rehavete getirerek ve rehavetle beraber yalan dolanla ve iftirayla ve her türlü sahte bayrak operasyonlarıyla aynı zamanda uluslararası küresel dünya sistemi ve onun en büyük bekçisi ve merkezi olan Anglo-Sakson Siyonizmi olan ABD ve onunla beraber onun şımarık, aşağılık soykırımcı çocuğu olan İsrail tarafından yürütülmektedir. Aslında bugün şunu söylemek istiyorum. Kim kimin çocuğudur? Aslında İsrail orada kurulan bir soykırım makinası orada dünyaya kendini kabul ettirecek Siyonizmi ve Yahudiliği dünyanın tek merkezine yerleştirmesi için Amerikan derin devletinin de merkezindedir. Büyük Britanya'nın da merkezindedir. Fransa'da da, Almanya'da da ve benzeri yerlerdedir. Açık ve samimiyetimle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti zaten kuruluş olarak bunların tek elindedir. Bütün samimiyetimle bunu da çok açık olarak Cumhuriyet'in temeline bakın. Onun getirdiği, güdümlediği adı dinci, milliyetçi, şuncu, solcu, sağcı partiler diyerekten bu izimler diye bakın. Bunların merkezini Jön Türk Hareketi'nde genç Türk dedikleri ya da hemen devamı İttihat Terakki'de bulursunuz. İttihat Terakki ile zehirlenmiştir zaten. İşte bugünkü bu ülke İttihat Terakki'nin mirası bir ülkedir. Burada isimlere sadece takılmayalım ama o isimleri çok iyi tahlil edelim. Bilhassa o genç Türk dedikleri, o Jön Türk dedikleri soysuzlar ve özellikle ve İttihat Terakki ve oradaki o soysuzluk hareketlerinin içerisinde hangi adlar bulunmuş, hangi adlar, isimler değiştirilerek Türkçülük, yok ulusalcılık, yok Kemalizm ya da benzeri dincilik, cemaatçilik, belli bir takım taklit adlarla bu ülke ne yazık ki sürekli bir iç savaş haline sürüklenmiş, çatışma haline getirilmiş, buradan beslenerek devam ettirilmiş. Ve sonrasında PKK, terörizm, şu, bu, THKPC gibi yapılarla. Peki burası ne? Burası bir NATO ülkesi. NATO'nun en önemli nükleer üsleri var burada. Aynı zamanda bugün İslam coğrafyasında çok ciddi bir medeniyet inşası çıktığında, peki bizden diyelim bu çıktı. Çıkacağına asla inanmıyorum Türkiye'den. Asla, çünkü Türkiye tamamen yapı olarak ve strateji olarak ve politikası olarak 100-120 yıldır zaten ılımlı İslam adı altında Batı'nın tamamen hizmetinde olan, kurgusunda olan bir yapı içerisindedir. Denge politikasıyla böyle yürütürler. Bu aynı şekilde Mısır'da da benzerdir. İşte Ürdün daha da beter. Diğerlerini hiç katmıyorum zaten. Pakistan çok benzerlikler gösterir Türkiye'nin siyasi arena, siyasi konu, siyasi hamlelerde. Bakın şöyle doğru bir İslami hareket çıksın, bir alim, bir medeniyet inşa etmeye kalksın, anında sivil darbeyle ya da askeri darbelerle gereken yapılır. Türkiye'de de benzeridir. Aynı, çok benzeridir. Şimdi bir buradan nükleer silahlara geleceğim. Evet, bugün ben şahsım soruyorum. Beni Şia, Sünni, şu, bu hiç ilgilendirmiyor. Bu çünkü bir oyundur ve bu oyuna geldik. Asıl mesele şudur. İdrak edebilme ve bu idraktan bir ibret çıkarabilme ve ibreti alıp icraatlarımızla yeniden farklılaştırma ve geliştirme yoludur. Ve doğruyla Allah'a yaklaşma ve İslam medeniyetini inşa etmeyle. O zaman çok açık söyleyeyim. Bugün dünyada bulunan bu nükleer silahlar açık olarak çatışma halinde kullanılan zaten kıyamet Allah tarafından bizlere verilmiş ve bizim kendi güç zehirlenmemizden, bilgiliyim ve güç elimde kibrinden dolayı biz kendimizi infaz ederek kıyameti böylece hazırlayacağız. Bu dünya sadece dünya değil. Bugünkü nükleerler karşılıklı gönderildiğinde dünya ve çevresinde ayı dahi ve çeşitli özellikle uzayımızda etkileyeceği kaçınılmaz olan bir kıyametten söz ediyorum.
Bugün açık ve samimiyetimle tekrar belirtiyorum. Her bir Müslüman buna kafa yormalı. Uluslararası politikada ve çevresel politikada neler oluyor bitiyor. Sadece 5 vakit namaz kılmak yetmiyor, Allah kabul etsin. Oruç tutmalarımız yetmiyor. Gittiğiniz cemaatlerde, gittiğiniz dini kuruluşlarda, yapılarda, orada, televizyonlarda, şurada, burada dikkat edin. Sizlere hep sunulanlar, hep mümkün olduğunca rehavete girin ve barış rehavet ilişkisini kurun diyerekten sizi var olan aslında savaşın dışına çekerek uyuşturuyorlar. Din bir uyuşturma mekanizması değildir. Din bir diriliştir. Hazreti Peygamber Efendimiz bu nedenden bir dirilişin öncüsüdür, aynı zamanda peygamberidir. Bunu çok iyi anlamamız, çok iyi adlandırmamız ve anlamlandırmamız gerekmektedir. İşte bugün şimdi nükleere geldiğimizde, nükleer başlıklar, özellikle nükleerlerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya daha yoğunlaştırılması, çıkartılması, bugün açık ve net olarak istenildiği an gücü elinde tutanların en büyük güç nereden geliyor dediklerinde ellerindeki nükleerlerin olmasıdır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri örneğin 1 Ocak 1967'den yaklaşık önce nükleer patlayıcı cihaz üreten ve test edenler olarak tanımlanan ülkeler. Bakın kimler? Amerika Birleşik Devletleri, Siyonist yani, Anglo-Sakson Amerika. Rusya 1949'da geçti, özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri 1945, hemen 2. Dünya Savaşı akabi. Birleşik Krallık 1952 yani İngiltere. Fransa 1960'da geçti ve Çin 1964. Dört başka devletin nükleer silahlara sahip olduğu biliniyor ve inanılıyor bugün dünyada. Bugün Birleşmiş Milletler iş yapamıyor. Dikkat edin, Birinci Dünya Savaşı'nda milletler topluluğuydu o zaman adı. İş yapamadığından tasfiye oldu ve Birinci Dünya Savaşı'nı patlak verdirdiler, çıkarttılar. Ve bunu Nazizm üzerinden yaptılar, kurguladılar. Çünkü bu Nazizm üzerinden yapılan olay çok açık olarak bütün Doğu Avrupa ve Avrupa'daki ve özellikle birçok yerdeki, özellikle dünyanın hatta diyebilirim ama bilhassa Orta ve Doğu Avrupa'daki, Batı Avrupa'daki Siyonist ve Siyonizmin hizmetine girmiş Yahudiler ve o Yahudilerin bir ulus devlet projesidir İsrail. Ve bunun en büyük pestekçisi o zamanki güç olan Birinci Dünya Savaşı hemen akabi sonrası ve İkinci Dünya Savaşı ile beraber 48'de atılan İngiltere tarafından kurgulanan ve ABD'nin tamamen askeri güvenlik olarak ele geçirdiği, bir şekilde şekillediği ve bugün en önemli merkezi olan İsrail'dir. Soykırımcı İsrail. Bugün bu soykırımı yapana, bu soykırımı Gazze'de kesinlikle kendine evet bura benim toprağımdır, bura benim vatanımdır dedirtebilmek için ve bunu kurgulayıp ve bu karakolu kurup, bu Siyonizmin merkez karakolu ve üstünü kurarak İslam'a karşı, İslam coğrafyasına karşı, hatta dünyaya karşı ciddi bir nükleer tehdit olarak karşımıza çıkaran Anglo-Sakson Siyonizm'dir ve bunun derin devletini yöneten var olan Siyonizm Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'dedir. Merkez olarak ve bu Almanya'da özellikle Nazizm üzerinden bunu yaparak ve Nazizm'in kendi içindeki kendi yanlışları ve oyunlarıyla ve bir şekilde aşırı derecede ırkçı teorileriyle ve o ırkçı teorilerin beslenmesiyle yapılmış bir kurguydu ve bu kurgu sonrasında dünya sermayesi ve kapitalizmi tamamen ele geçirdiler ve geçirdikten sonra da nükleerleri yoğunlaştırdılar, güçlendirdiler. İşte buraya geldiğimizde bugün Hindistan, İsrail ve Pakistan, ayrıca 2011'de kurulan Güney Sudan, bakın bunlar özellikle ellerinde nükleer olduğu söyleniyor. Aslında Sudan bir Müslüman ülkeydi Afrika'da ve Sudan'ı ikiye ayırdı İngiltere ve Amerika. Yine bu Anglo-Sakson Siyonizm Güney ve Kuzey Sudan diye ayırdı. Tuhaftır. Özellikle Güney Sudan, Kuzey Sudan'dan bugün çok daha yakın İsrail'e ve uluslararası Siyonizme. Dikkat ederseniz bugün yine konuma geliyorum. Savaş halinde ve hafızanın bu savaşı iyi irdelemesi, bu savaşın nerelerden şekillendiği, nasıl şekillendiği ve nereye doğru nasıl bir sonuç için yapıldığını iyi bilmemiz gerekir. Özellikle Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore, evet bugün açıkça nükleer silah sahip olduklarını test etmiş ve ilan etmişlerdir. Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore. Ama İsrail nükleer silah statüsü konusunda kasıtlı olarak belirsizdir. Bakın, kasıtlı olarak belirsiz yapıyor. Çünkü hiçbir şekilde söylemiyor. Bugün açık ve samimiyetinle şunu belirteyim. Bugün Siyonist İsrail'in elinde nükleer var, nükleer başlıklar var.
Ve bu nükleer başlıklar tamamen ABD ve özellikle

Büyük Britanya tarafından geliştirildi. Ve bunların içerisine aslında Fransız ve Almanlar da dahil oldu. Bu biliniyor. Ama bir şekilde, hiçbir şekilde kendilerini bu konuda atom enerjisi tarafından, uluslararası atom enerjisinin denetlemesine de izin verilmiyor. Peki nasıl oluyor da bu kalkıp aynı zamanda bombasını gönderebiliyor? Evet, bu şu anda nükleer değil. Normalde misail dediğimiz, yani füzesini İran'a atabiliyor ve ardından ABD gelip eğer ki İran misilleme yaptıysa, ki diyorlar ki bu bir danışıklı dövüştü. Boşaltılmıştı yerler, birbirimize haber verdik, böyle yaptık. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar yanlıştır, sakın sosyal medya ve var olan Siyonist medyaya aldanmayalım. Çünkü İsrail'i onurlandırmak, yüceltmek ve aynı zamanda Amerika'yı onurlandırmak ve İran'ı burada açıkçası İslam aleminin içerisinde bir düşman olarak da çıkartmak istiyor olabilirler. İslam'ı İslam coğrafyasında bulunan ve bilhassa liberal İslam dediğimiz Türkiye'deki kaypak toprak ve kaypak zemindeki kaypak siyasetçileriyle yapılan İslam adına bunlarla çatışmaya da sokabilir ki bunun başında Azerbaycan üzerinden bu kaşınabilir. Azeri Türkler üzerinden, bir ulusalcılık üzerinden İran'la zaten bir çatışma haline sokulabilir. Bu açıkçası her an Allah korusun gelebilir Azerbaycan üzerinden. Azerbaycan-İsrail dostluklarını ve ilişkilerini de çok iyi biliyoruz. Ve Azerbaycan da Türkiye ve Türkiye-İsrail arasındaki üçgeni de biliyoruz. Ve aynı zamanda Yunanistan, Türkiye, İsrail, Mısır ilişkilerini de çok iyi biliyoruz. Bunları her Müslümanın irdelemesi, sorgulaması, bilhassa seçimde, seçim öncesi bunları yapın, irdeleyin, aldanmayın konuşulanlara, aldanmayın, aldanmayın açılan camilere, aldanmayın, sakın aldanmayın, İslami konuşmalara aldanmayın, nükleer asla aldatmaz. Eğer nükleer bugün ateşlensin, bu kıyamettir. Bunu göze alıyor musunuz? Bir Müslüman olarak, bir İslam olarak. Eğer göze alıyorsanız tamam. Hayır, hayır, biz hayır, bu var olan şeytan, bu iblisin tuzağına gelmeyeceğiz diyorsak, o zaman aklımızı başımıza alıp çok iyi irdelemek ve irademizi ortaya icraatlarımızla koymak zorundayız. Bugün bir başka söyleyeyim. Nükleer Tedarikçiler Grubu'nun İhracat Kontrolleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı var. Bunlar ne yaparlar? Bunlar nereye kadar? Nereye kadardır bunların güçleri? Bu güçler, bu kurumlar acaba kimler tarafından kontrol edilir? Bugün açık olarak atom enerjisiyle ve de özellikle bu konuda yapılacak olan işbirliği çerçevesinden İran çıktığını ya da uzattığını, şu anda blok yaptığını söyledi. Çünkü vurulan tesislerinin buralardan sızdırılan bilgiler tarafından, bu kurumlardan geldiğini söylüyorlar. Bu da çok vahim, dikkat edin. Ama unutmayın, biz şu anda çok ciddi insanlık tarihi, medeniyetler ve medeniyetlerin doğuşuyla beraber, medeniyetlerde savaşın rolü neydi? Bu ayrı bir kaynakça, bu ayrı bir kitap yazılabilecek, üstünde konuşulabilecek, tartışılabilecek, belgeselleri yapılacak bir konudur. İnsanlığın doğuşundan, Allah'ın bizleri meydana getirdiğinden bugüne kadar savaş halinde oluşumuz ve bu savaş halindeki halimizin ne olduğunu ve bu savaşların neden olduğunu, neden çıktığını, kimler tarafından çıkarıldığını ve var olan bu nükleer başlıkların kimler tarafından özellikle şekillendiğini, ellerinde niçin güç olarak tutulduğunu, neden yapıldığı ve İslam ülkelerinde, Pakistan dışında İslam coğrafyalarındaki yine kendileri tarafından yapıldığı, üretildiği Batı, özellikle bu emperyalist güçler tarafından, ama halen onlar kontrolünde bulunmaktadır. Öyle kolay kolay birbirlerine atmalarına ne kadar izin verilir? Attıkları takdirde acaba nelerle karşılaşacaklardır? Bunları iyi düşünülmesi gerekiyor. Ama bugün Hiroşima ve Nagasaki'ye çok rahatlıkla bundan, yani 2. Dünya Savaşı'nın bitimi şurada bir ay var önümüzde, Ağustos'ta bir ay sonrası, iki atomla aynı zamanda bütün dünyayı Anglo-Sakson kapitalizminin tekeline bağladı. Bakın, Hiroşima ve Nagasaki ile dünyayı dize getirdi, dize getirdi. İşte bugünkü Siyonizm, Anglo-Sakson Siyonizm budur. Dünyayı dize getirdi işte bugün. Bugün bir tek getiremediği iki halen ülke var. Çatışma halinde oldu ama onlarda da çünkü nükleer var. Rusya ve Çin. Rusya ve Çin. Ama İslam'da böyle bir şey yok. İslam çatlatılmış, bitirilmiş, tasfiye edilmiş, liberali adıyla, kavramıyla sulandırılmış, kendi özünden uzaklaştırılmış, kendi haysiyet ve onurunu gerçekten onurlandıramamış
dünya politikasında gerçekten etkin bir güç ve iz olacak.

hale gelememiş, getirilmemiş. Tamamen belli bir takım uyduruk adlarla, o adlarla yapılan konuşmalarla, İslam Birliği Teşkilatı gibi teşkilatlar ve benzerleriyle bir şekilde halen Batı'nın ve özellikle bu Batı, Anglo-Sakson Siyonist Batı'nın ve o medeniyetin uşaklığını yapmaktadır. Ve nükleerden daha da tehlikelidir çünkü zihinler ve aynı zamanda ahlaki sorgulamalarımız kaybolmuştur. İşte bu programda size hafızamda söylemek istediğim en önemli olay bilhassa ve bilhassa budur. Savaşı iyi yok, iyi anlamak gerekir. Savaşın nasıl bir savaş olduğunu iyi anlamak gerekir. Savaşı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini, İslam'a göre savaşın yani cihadın ne olduğunu iyi tahlil etmemiz gerekir. Oyuna gelmeden asla ve asla yarın diye değil ama yarın gibi bakarak ama uzun vadeyi yayarak bunun üstesinden nasıl gelinebileceğini hem bireyler hem kişiler olarak, müminler olarak, aynı zamanda bir kul ve aynı zamanda cemaat olarak ve aynı zamanda büyük bir İslam medeniyeti olarak çok açık açık bu nükleerler konusunda kafa yormamız gerekmektedir. Size çok basit bir örnek vereceğim şimdi kabaca. Bugün Rusya ya da Çin eğer bir Müslüman ülkesi olsaydı ne olurdu? Lütfen bu soruyu sorun. Bu akşam dinliyorsanız, beni şu anda dinleyenleriniz varsa ve bu dinleme sırasında böyle bir sorunun cevabını verin. Velev ki bugünkü Çin ya da Rusya ya da ikisi de dahil İslam nüfusunun daha güçlü olduğu, yoğunlaştığı ve iktidarı elinde tuttuğu ve bir medeniyet yolunda hareketlendiği iki coğrafya, iki ülke düşünün. Acaba bugün bu körfez dediğimiz petrol, gaz yatakları ellerinde bulunan bugünkü bu işbirlikçi Anglo-Sakson Siyonizmine işbirlikçi kadrolar acaba hayatlarına devam ediyorlar mıydı, etmiyorlar mıydı? Mutlaka ve mutlaka çok ciddi bir savaş ve çatışma olacaktı oradaki alt, özellikle yeraltı kaynaklarının ele geçirilmesi için. Ve bugün eğer ki öyle bir güç, nükleer iki büyük güç İslam'la ve İslam'la pekişseydi, bugün İslam medeniyeti mutlaka ve mutlaka çok daha farklı bir güzergaha girecekti. Farklı bir yöne, farklı bir açıkçası yolla ayrı bir mesafe kat edecekti. Demek ki şuraya geliyoruz. Bilimin ve ilimin ve sanatın ve zanaatın ve aynı zamanda iradenin ve iradenin istişareyle ve icraatla geliştiği ve sürekli sorgulandığı ve sürekli tahlil edildiği ve sürekli okuyla meşgul edildiği ve aynı zamanda istişarenin en mükemmel yere doğruya çıktığı erdem, erdemle beraber liyakat ve liyakatla beraber aynı zamanda ahlaki, manevi sorgulamaların yapıldığı bir Müslüman, bir Müslüman topluluğu asla ve asla oyuna, tuzağa birkaç defa arka arkaya gelmez, gelmemelidir ki Peygamber Efendimiz de diyor. Bir gelirsin, iki gelirsin ama artık gelmemen gerekiyor. Eğer geliyorsan o zaman bir sorun var demektir. O sorun karşıdan değildir, o sorun demek ki şahsından ya da içimizden kaynaklanmaktadır. O zaman bunun çok iyi sorgulanmasını ve bilhassa bugün şu kurumun, Dünya Uluslararası Atom Enerjisi'nin ve onunla birlikte denetlemelerin, Dünya Güvenlik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, onunla birlikte Dünya Bankası'ndan tutun da, IMF'inden, IMF'sinden tutun da, Dünya Çalışma Örgütü'nden tutun da, UNESCO'sundan, kültür varlıklarını koruma, aynı zamanda geliştirmeden, aynı zamanda Dünya Olimpiyat Komitesi'ne, FIFA'sına, UEFA'sına, aklınıza gelebilecek ne kadar uluslararası enstitü varsa, bunların hepsine, hepsinin kimler elinde olduğu, kimler tarafından şekillendiği ve özellikle 1 ve 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren kimlerin eline geçtiğini eğer bilemezse bir mümin, sorgulamazsa oyuna gelmiştir, tuzağa düşmüştür. Tuzaktadır, oyundadır. Her anda rahatlıkla iç politikalarda, iç oyunlarda, iç hesaplaşmalarda Batı tarafından yönlendirilerek, şekillenerek, oyuna gelerek, o tuzağa düşerek hayatlarını devam ettirirler. İşte iç savaşa gelinmenin en büyük nedenlerinden biri de budur. Bunu açık ve samimiyetimle söylüyorum. Biz bir iç savaştayız. Osmanlı'nın son dönemiyle özellikle son 250 yılı ve bugünkü cumhuriyetle katarsak iç savaş devam ediyor bu topraklarda, bu coğrafyalarda. Bunu çok iyi anlamamız, irdelememiz ama oyuna gelmeden, provokasyona gelmeden ve kimseyi provoke etmeden mümkün olduğunca savaşı en doğru şekilde yapabilmenin, ki bu savaş cihat dediğim, İslam'a uygun cihadı yapabildiğim, peygamber ocağı adını veriyorsak peygamber ocağının şahsi ve onurlu
Allah'a yaklaşma olarak duruşunu gerçekleştirecek bir kurumsal irade ve oradaki o bireylerin o iradelerinin yeniden sorgulanması gerektiği inancındayım. Evet, şu anda konuştuklarım çok ciddi konular ama çok ciddi bir konuyu konuşuyorum. Savaş ve bu savaşın en büyük gücü olan nükleerleri ellerinde tutanlar. Allah hepsinde üstündedir. Elbette ki. Ama aynı zamanda Allah bizim bu imtihanımızda, bu savaşla bizi tabi tuttuğu bu imtihanda oyuna gelmeyin demektedir. Oyuna gelmememiz için yapılacaklarımız, yapmamız gerek ne gerekmektedir? Bunları çok iyi sorgulamak, irademizle bunlara evet açık olarak bir istişare ve inşa kadrolarıyla icraatlar gerçekleştirmenin yollarını, alternatiflerini bulmakla mükellefiz. Çünkü alternatifler aslında vardır. Allah her zaman alternatifler çıkarır. Alternatifler var ama alternatifleri bulandırıyorlar. Görmemizi istemiyorlar. Eğer bu alternatifler görülüyorsa, varsa ve bunu da sabırla uzun vadeye yayarsak, o zaman inşallah Allah'ın izniyle doğru olan cihat doğru temelde doğru barışını icra edecektir. O da İslam medeniyetinin çok iyi birileri tarafından değil, İslam'ın kendi özünden, kendi içinden doğru alimleriyle, doğru Allah'a tamamen kulluk etmekle mükellef alimleriyle yapabileceğimiz iştir. Eğer biz bunu yapamazsak, o zaman bütün bu konuşulanlar, bütün irade, bütün her şey tamamen sıfırlanmış demektir. Hafıza sıfırlanmıştır. Bunların hepsi aynı şekilde bizim yapabileceğimiz, devam edeceğimiz tek doğrular buralardadır ve bu doğrulardan inşallah Allah'ın izniyle çıkmamamız gerekmektedir. Sabitlenmek değil ama esnek, aynı zamanda akıcı, yapıcı bir medeniyetin inşasına katkı sağlamamız gerekmektedir ve kendimize, şahsi olarak, gelişme olarak. Şimdiden ben hayırlı mübarek cumalar diliyorum. Allah tekrarlarının sıhhat afiyetle nasip etsin. Allah bize sadece fer kuvvetle beraber akıl ve fikir sadeliği de nasip etsin. İcraatlarımıza doğru hedefler ve doğru hedefleri doğru bulup, doğru keşfedip, doğru adımlarla atmayı birlikte nasip etsin. Allah'a emanet kalın. Hayırlı akşamlar.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Selçuk Ferit'in hazırlayıp sunduğu Hafıza ve Bilinç programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Simsiyah, kapkara, zindan. Ses yok, ışık yok, iz yok. Hak elbette var ama haklı yok. Terazi bozuk. İnsan var, çürüğü çok. Herkes her şeyi biliyor ama uygulayan yok. Doğru bir tane, yalana inanan çok. İlahi nizamda tekbir der herkes. Tekbir hakkıyla getiren neredeyse yok. Arafta sıkışmış insanoğlu, iyi mi kötü mü kendinden haberi yok. Hem çok korkar ölmekten ama öldürür hiç düşünmeden. Eğer başını patrona, amire, karşılığı gelecek ay başına diye, karşılık bekler, Rabbim ver diye, istemeyi bilmeye bilmeye. Çocukluğumuz dün, gençliğimiz bugün biter ömür. Zamanım yoktu, işim çoktu desen ne olur? Vicdanın sesini iş işten geçtikten sonra duyurur. İnsan hayvanlaşırsa fıtrat bozulur. Ahlak kalkar, mizan kurulur. İstediğin kadar oku, yaz, gez. Sonsuza kadar aklında kalır mı o ders? Sen bir de kendini bilmezi seç. Hayatından aldırır en büyük ders.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. İnsan Suresi 27 ila 31. ayetler.

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda et.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Bu programda sizlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı tanımaya çalışacağız. Onların kulluktaki samimiyetini, sabrını ve alemlerin efendisine olan teslimiyetini ve onun da arkasında Allahu Teala'ya olan muhabbetlerini sizlerle beraber tanımaya ve paylaşmaya gayret göstereceğiz. Allahu Teala hayırlara tebdil eylesin. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.
1: İlahi, aşkın ile yanan kul eyle bizi. O mukaddes ismini anan kul eyle bizi. Gülzarın ortasında biz taze bir fidanız. Kendine, Resulüne canan kul eyle bizi. Bu eski yaşlı felek hep gam taşı yağdırır. Saadetin burcuna konan kul eyle bizi. Ey yüksek arşın Rabbi, ey ezel, ebed sultan, hikmet, marifet ile dolan kul eyle bizi. Öyle cenk meydanı ki kılıcım kın tanımaz. Nefsin sırtını yere vuran kul eyle bizi. Göz nuru Muhammed'in hatırına ey Rabbim, sade seninle dostluk kuran kul eyle bizi. Terk etmeden Allah'ım kalpler dudağı.

0: saklar bizi, gelsin senin katına, alsın Buraklar bizi. Allahu Ekber. Mustafa Necati Bulsalı ne kadar güzel değinmiş. Terk etmeden Allah'ım kalpler, dudaklar, gelsin senin katına, alsın Buraklar bizi. Evet Osar, teslimiyet, kainatın efendisinin örnek yaşantısı. Bir kul ki bütün alemlerin ve ademlerin varlığına sebep, Cibril bile onun nurundan yaratıldı. Öyleyken o hiçbir zaman kulluğunu unutmadı. Kainatın efendisi ve tevazu ile mübarek yüzünü Rabbinin dergahında topraklara sürdü. Buhari ve Müslim'de Hazreti Muğire'den naklederler ki, Allah'ın Resulü ayakları şişip üzerinde duramayacak hale gelinceye kadar namaz kılar ve ibadette ısrar ederlerdi. Geceler boyu gözyaşlarını sıcak kumlar üzerine akıttıkları da olurdu kainatın efendisinin. Sorarlardı kendisine, ey Allah'ın Resulü, siz bununla mükellef misiniz diye sorarlardı. Kainatın efendisi kendine yakışan cevabı verirdi. Rabbime karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı? İşte demek ki alemde kulluktan büyük devlet yok. Kul olacaksın ki sonra sana sultanlığın kapısı açılsın. Evet, hani derler ya, Allah'a kulluk ile yaşamakta haz olur, gönüle güneş doğar, bir ebedi yaz olur. İşte dostlar, o yazlığa gitmek marifet. İnsanlığın efendisini, yine insanlığın en iffetli ve asaletli kadını ve müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemizden sordular. Soran Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dı. Şöyle anlatıyor: ben Hazreti Ayşe radıyallahu teala anhaya şöyle dedim: ey müminlerin annesi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin görmüş olduğun en acip bir halini bana bildirir misin? Onu anlatır mısın diye sordum. Hazreti Ayşe ağladı. Öyle ki gözleri bulut gibi yaş döküyordu. Sonra dedi ki, Resul-i Alişan'ın her hali acip idi. Bir gece bendeydi ve halinde bir başkalık vardı. Yatağa girdi. Hatta mübarek cildi de benim tenime dokunuvermişti ki şöyle dedi: ya Ayşe, bu gece Rabbimin ibadetiyle meşgul olmama, ona kulluk etmeme izin verir misin? Ben derhal dedim ki, ey Allah'ın Resulü dedim, ben senin şerefi, kurbiyetini elbette severim. Fakat senin arzuna riayeti de çok isterim. Rabbine dilediğin gibi kulluk edebilirsin dedim. Bunun üzerine Allah'ın Resulü kalkıp çabucacık bir abdest aldı. Sonra namaz kıldı. Uzun müddet kıyamda, rükuda, secdede kaldı. Ve Kur'an-ı Kerim'den okuyarak ağladı kainatın efendisi. Öyle ağladı ki gözyaşları mübarek dizlerine yetişmişti. Sonra oturdu. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalarda bulundu. Fakat yine ağlaması devam ediyordu. Sonra ellerini kaldırdı, yine ağladı. Hatta mübarek gözlerinin yeri bile ıslattığını gördüm. Seher vakti Bilal-i Habeşi geldi. Sabah ezanı okuyacaktı. Resul-i Ekrem'i ağlar bir vaziyette görünce dedi ki Bilal, Ey Allah'ın Resulü, sen de ağlar mısın ki? Allah-u Teala senin için geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiretle buyurmuştur dedi. Hatemül Enbiya şöyle buyurdular: Ya Bilal, ben Rabbime karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı? Ben nasıl ağlamayayım ki bu gece bana şu ayeti kelime nazil oldu? Ayette şöyle geçiyordu: Hakikat kıldın mı? Hadislerle, ayetlerle bildirilen namazı kıldın mı derse, kılmadım ya Resulallah demeye bile senin gücün yetebilir mi? Yetemez vallahi. Yüzüne bile bakamayız oradaki hayatın efendisinin. Çünkü böyle ciddi bir meseleyi arkamıza alabilecek kadar cennetle müjdelenmedik dostlar. Senedi olan var mı elinde? He? Sakladığınız, Allah-u Teala'nın size gönderdiği cennetliksin mühürlü senediniz var mı? Yok. Peki ne malum yarın sabaha çıkmayacağın? Ne malum şu anda yakında ölüler listesine alınıp da bir daha aramızda bulunamayacağın? Ne malum? Elinde senedin de yok. Alnın Allah için secdeye de gelmiyor ise kulluğun şuuruna varabilir misin? Ondan sonra diyebilir misin ki ya Rabbi o kadar dua ediyorum başımdan musibet bela hiç eksilmiyor. Düşün bakalım bir yerlerde hata mı yapıyorsun acaba? Ellerini kaldırıp dua etmeyi biliyorsun. Allah-u Teala'dan istemeyi biliyorsun da Allah-u Teala seni cennetine vesile edecek ilahi emrini yerine getirmekten kaçtığın sürece insan kulum bile demekten utanır. Allah'ın en büyük emirlerini yerine getirmeye gayret göstermedikten sonra ben kainatın efendisiyim ümmeti bile demekten insan haya etmeli. Bir insan Allah-u Teala'ya kulluğunu yerine götürmeye gayret göstersin. Namazı becerebildiği kadar kılsın. Anlayabildiği kadar kılsın. İdrak edebildiği kadar kılsın. Hani bir karınca misali. Ya Rabbi senin istediğin gibi kılamıyorum ama hani karıncanın haç yolundaki mesafesi gibi yolunda bile ölmek güzeldir. Yapabildiğin kadar. Allah-u Teala senden evliyalık, velilik istemiyor ki. Kulluğunda gayret göster. Dilerse Yaradan'ın o makama da çıkartır seni. Her şey onun elinde. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Seni anlatacak diller bu mikrofonun arkasında bende yok ama ya Rabbi. Anlayacak insanları yaratmışsın ya Rabbi. Onların hatırına bizi affeyle.
1: Öyle bir kul ki peygamberlerden sonra insanoğlunun en büyüğü, hidayete ermiş ümmetin rahmeti ve hilm alemi Yüce Sıddık. Onu hem Allah Resulü methediyor hem de sahabiler hem de Allah-u Teala her şeyin başında. Kalbi merhametle dolu. O kadar eline avucuna ne varsa hepsini Allah yolunda harcadı da yırtık bir abaya büründü. Müslüman olduğu gün Allah rızası için avuç avuç altın saçtı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan o dedi ki: Biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek huzurunda oturuyorduk. Ebu Bekir de oradaydı ve yırtık bir abaya bürünmüştü. O sırada Nebiler Nebisi'ne Cibril aleyhisselam selam verdi ve geldi dedi ki: Ey Allah'ın Resulü dedi. Ebu Bekir'i niçin yırtık bir abaya bürünmüş görüyorum? Allah'ın sevgilisi ve varlığın nuru buyurdular. O cömertlik denizi. Sıddık fetihten önce bütün malını bana getirip takdim etti. Cebrail aleyhisselam tekrar dedi ki: Ey Allah'ın Resulü, ona Allah'ın selamını tebliğ et ve de ki, aziz ve celil olan Allah sana şöyle buyuruyor: Sen bu fakir

bildiğinden dolayı benden razı mısın yoksa dargın mısın? Bunun üzerine kainatın efendisi mübarek yüzünü Ebu Bekir radıyallahu anh'a doğru döndürdü ve dedi ki: Ey Ebu Bekir, işte Cibril sana alemlerin Rabbinin selamını söylüyor ve diyor ki sen bu fakirliğinden dolayı benden razı mısın, dargın mısın? Hazreti Ebu Bekir bu sözleri duyunca öyle bir saadetle dolup taştı ki gözleri bulut gibi yaşlar akıtıyordu ve şöyle diyordu: Ben Rabbime mi kızgınım? Hayır, hayır, ben Rabbimden razıyım. Ben Rabbimden razıyım. Ben Rabbimden razıyım dedi. Evet, Rabbi ondan, o da Rabbimden razı. İşte bir kul. Yine bir başka gün yine Allah'ın Resulü sahabilerin arasında yine tatlı bir sohbette sordular: Bugün sizden kim oruçlu? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh önüne atıldı. Ben ey Allah'ın Resulü dedi. Yine kainatın efendisi sordu: Bugün sizden kim bir cenazeyi takip etti? Ben dedi yine Hazreti Ebu Bekir Sıddık. Kainatın efendisi yine sordu ashabına: Bugün sizden kim bir fakiri doyurdu? Yine Ebu Bekir Sıddık dedi ki: Ben ya Resulallah. Kainatın efendisi yine sordu: Bugün sizden kim bir hastayı ziyaret etti? Yine Ebu Bekir Sıddık dedi ki: Ben ya Resulallah. Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayal üstü bir gülümseyişle buyurdular ki: Bu işler kimde toplanırsa muhakkak o cennete girer diye buyurdu. Ebu Bekir Sıddık çok mükemmel bir kuldu. O her şeyde ilk. Hayırda herkesten önde. İmanı dağlar kadar ağır. Allah ve Resulüne karşı muhabbeti ise tasavvurlara sığmaz derecede. İslam'ın ilk yıllarında ve kuduruk müşriklerin fokurduyan kinler ve işkenceleri döneminde bir gün rikkat ve merhamet madeni Hazreti Ebu Bekir Habeşistan'a gitmek niyetiyle Mekke'den çıktı. Biraz ilerleyince bu fikrinden döndü. Bulunduğu yerde Malik isminde bir adamın evine misafir oldu Hazreti Ebu Bekir. Ve yine ilk işi Rabbine kulluk. Evin kapısı önünde bir yer yaptı ve o yerde namaz kılmaya başladı Ebu Bekir Sıddık. Namaz, ama nasıl namaz? Namaz kılarken ağlıyor, gözlerinden iplik iplik yaşlar boşalıyordu. Müşriklerden ne kadar kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar varsa halka halka gelip onu seyrediyorlardı. Ömürlerinde böyle bir şey görmüş değillerdi. Zalim kafirler Sıddık Ekber'in bu vecd ve iman halini öğrenip ev sahibi Malik'e haber uçurdular. Ve dediler ki: Ey Malik, Ebu Bekir'in açıkta namaz kılmasına razı değiliz. Kadınlarımız ve çocuklarımız onu seyrede seyrede İslam'a yanaşabilirler. Eğer namaz kılacaksa senin evinde, kapalı yerde kılsın. Kabul etmeyecek olursa senin evini bırakıp gitsin dediler. Ev sahibi Malik ezile büzüle kafirlerin sözlerini Hazreti Ebu Bekir'e aktardı. Vücut bakımından zayıf fakat din gayreti bakımından dağlardan daha heybetli büyük Müslüman ve Allah'a teslimiyetin misilsiz örneği hemen şöyle haykırdı: Ben senin konukluğundan ve komşuluğundan ayrılıyorum. Allah'ın konukluğuna ve komşuluğuna gidiyorum. Çünkü ben onun kuluyum. İşte kul, hem de ne kul. Din diyarının güneşi ve Allah Resulü'nün halifesi bir gün minberdeler. Buraların ve ötelerin en ince hikmetleri üzerine konuşuyorlardı. Etraf yığın yığın sahabi ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh

Bu sultanın yürekleri ürperten hitabıydı minberden. Ve Hazreti Ebubekir şöyle diyordu: İşte Allah'ın kitabı. Onun yüksek ifadeleri yok olmaz. Nuru hiçbir zaman sönmez. Allah'ın sözünü tasdik ediniz. Onun kitabından öğüt ve kıyamet günü için ışık alınız. Şüphesiz Allah-u Teala sizi kendisine ibadet etmeniz için yarattı. Ve kerim katipleri üzerinize gözcü bıraktı. Onlar ne yaptığınızı bilirler. Sonra, ey Allah'ın kulları, biliniz ki ne zaman geleceğini bilmediğimiz bir ecele doğru sabah akşam yaklaşmaktayız. O halde elinizden gelirse bütün ömrünüzü Allah'a ibadetle geçiriniz. Ömrünüz tükenip sizi kötü amellerin akıbetine sürüklemeden önce ömürlerinizi salih amellere sarf ediniz. Çünkü bazı milletler ömürlerini başka bir harcayıp başka yerlerde harcayıp kendilerini unuttular. Sizler onlar gibi olmaktan uyarırım. Eyvah! İmdat! Önümüzde muhteris bir talip var. Hevai nefse uymaktan sakınınız. Hevai nefsten aç gözlülük ve gazaptan muhafaza olunan insan saadete erer. Kibir ve gururdan sakınınız. Topraktan yaratılan, sonra toprağa dönüp kurtların, böceklerin yiyeceği bütün canlı, bugün canlı, yarın ölü olan insan gururu nedendir? Hayret! Azaptan korkup da kendisine sahip olmayana hayret! Sevap ümit edip de amel işlemeyene. Allahu Ekber. Evet, bir kul ve bir devlet reisi lisanıyla kim böyle bir söz söylemeye kadir olmuştur? Ve başka bir günde şöyle dedi: şikayetçi olup ağlamadığım nice günler oldu ki zaman gelip onlara ağlamışımdır. Ne kadar büyük bir söz dostlar. Ah, ben ne diyeyim? Ezelden ebede kadar bir gün, evvelki dünün ve bir gün sonraki yarının peygamberi ve alemlerin rahmeti, kendilerini Rafik-i Ala'ya ulaştıracakları zaman içinde ve ömürlerinin son basamağında minbere çıkıp şöyle buyurdular: bir kul ki yüce Allah onu dünya nimetlerinden istediği kadar vermekle kendi nezdinde olan ukba nimetleri arasında muayyer kıldı. O kulda Allah nezdindekini ihtiyar etti. Rikkat ve merhamet madeni Hazreti Ebubekir birden çarpılır gibi oldu ve gözlerinden yaşlar hücum etti. Hıçkıra hıçkıra ağladı ve dedi ki: Fadaka bi abaniya ve ümmeti hati. Atalarımız ve analarımız sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Resul-i Ekrem'in ebediyet yurdundaki sarayına gitmek üzere olduğunu ilk anlayan Hazreti Ebubekir'di ve o sebepten dolayı gözyaşları döküyordu. Allah'ın aziz peygamberi onu ağlar ve inler görünce buyurdu ki: muhakkak ki arkadaşlığı hususunda da malı hususunda da insanları bana en çok ihlaslısı Ebubekir'dir. Ümmetimden kendime bir dost edineydim. Şüphesiz Ebu Bekir'i dost edinirdim. Lakin İslam yüzünden hasıl olan kardeşlik şahsi dostluklardan eftaldir. Ve kelimeleri tane tane söylediler. Mescitte Ebu Bekir'in kapısından başka hiçbir kapı açık bırakılmasın. Ondaki Allah muhabbeti ve peygamber sevgisi alemde hiç kimsede yok.
ve hiç kimse kullukta ona denk değil.

Allah'ın aslanı ve evliyaları sultanı Hazreti Ali Keremallahu Veccehu şöyle demiştir: nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ne zaman bir hayırda yarışmaya kalksak Ebu Bekir hepimizi geçerdi. İşte sıddık makamına layık bir kul, o ümmetin rahmeti bir gün derin namütenahi derin gözleri ufuklara dikti ve dedi ki: nerede gençlikleriyle övünen o aydın yüzlü güzeller? Beldeler kurup etraflarına sur çeken hükümdarlar nerede? Zaman üzerlerinden geçince köklerinden sarsılarak mezar karanlığına doldular. Haydi çabuk. Bu acizlerin, sahabilerin ufkuna erişmesek de, onunla erişmeye de zaten imkan yok ama onların hayatlarından ölçüler almak ne kadar mutlu. Hazreti Ebu Bekir vefatının son dönemlerine doğru anekdotlarda şöyle buyruluyor: sıdıkiyet timsali Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rahatsızlığı artmıştı. 2 senedir hasretini çektiği, kainatın efendisine kavuşacağı anın geldiğini anladı Hazreti Ebu Bekir. Bunun düşündükçe hastalığını tamamen unutuyordu. 15 gündür Mescid-i Şerif'e gidememişti. İmameti Hazreti Ömer radıyallahu anh'a havale etmişti. Bekâ alemine gitmeden önce en son mühim vazifesini yapmak istiyordu. Kendisinden sonra Müslümanların başına ehil bir idarecinin geçmesini temin etmek için bu maksatla sahabilerin ileri gelenleriyle teker teker istişare etti. Onların fikirlerini aldı. Kendisinden sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halife olmasını arzu ediyordu. İlk önce çağırdığı Abdurrahman İbni Af'a radıyallahu anh'a sordu: Ömer'in hilafeti hakkında ne dersin? Hazreti Abdurrahman İbni Af cevabı şöyleydi: İstediğinden âlâdır, fakat biraz şiddeti vardır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki: onun şiddeti benim rikkatimi tadil içindir. İş kendi başına kaldığı halde hiddet ve şiddet gibi hallerden vazgeçer. Ben ona dikkat etmişim. Ben bir adama gazap ettiğimde o rikkat ve mülâmiyetle, yani yumuşaklık gösterir dedi. Ya Rabbi, ahirette vücudumu o kadar büyüt ki cehennemi baştan başa ben doldurayım. Başka hiçbir kuluna orada yer kalmasın diyen, beşeriyetin ebedi saadetini düşünen Halife-i Müslümin son deminde yine müminlerin saadetini, onların istikbalini düşünüyordu Hazreti Ebu Bekir. Kendisinden sonra ehil bir idarecinin iş başına geçeceğini bizzat görünce daha huzurlu olaraktan ahirete intikal edecekti. Ve daha sonra da Hazreti Osman radıyallahu anh'ı çağırdı ve vasiyetini yazdırdı. Vasiyeti şöyledi Hazreti Ebu Bekir'in: Bismillahirrahmanirrahim. Bahtiyati, gelecekteki vasiyet. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Ebu Bekir'in dünyaca en son ve ahiretçe en evvel deminde kafirin imana ve facirin ikana, günahların anlayışa geldiği bir halde ettiği ahd ve vasiyettir. Ben Ömer İbni Hattab'ı hilafete intihab ettim. Onu dinleyin, ona itaat eyleyin. Hayrı taharide, araştırmada kusur etmedim. Eğer sabır ve adalet eylerse beni tasdik etmiş olur ve eğer zulüm ve tebdili meslek ederse, yani yolunu değiştirirse, ben gaybı bilmem, mazurum. Ben ancak hayır murad ettim. Herkes amelinin cezasını bulur ve zulüm edenler yakında ne hale giriftar olacaklarını bilir.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Vasiyeti yazdırdıktan sonra başını pencereden çıkartarak dışarıda toplanmış olan sahabelere hitaben şöyle seslendi: size bir halife intihap ettim, razı mısınız? Herkes razıyız ya halife-i Resulullah dedi. Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh, Ömer'den başkasına razı olmayız deyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh odur dedi ve vasiyetin açıkça okunmasını istedi. Vasiyet okununca bütün sahabiler işittik ve kabul ettik dediler. Hazreti Ali kerimallahu veccehu herkesten önce Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına vararak, bu işin muhtesinden gelecek işte şu kavi ve emin olan zattır dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı yanına çağırarak ona nasihatta bulundu. Sahabeler peyderpey gelerek helalleşiyorlardı Hazreti Ebu Bekir'le. Bir ara Hazreti Selman-ı Farisi radıyallahu anh ile bazı sahabiler gelerek, bir nasihat ediniz ki mucibince amil olalım dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da onlara dedi ki, yakında size pek ziyade rızık kapıları açılacak. Birkaç günlük ömre aldanıp da yarın huzur-i baride mahcup olmayınız.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
11: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
12: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

حتم في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ameli fis Salat. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de 20. ana bölüm, 20. kitap, namaz içinde caiz olan olmayan davranışlar başlığındaki Kitabul Amel fis Salat bölümündeki hadisi şeriflerle başlıyoruz. 1. bab, Babu İstianetil Yedi fis Salat. Namazda elin kullanılması. İzâ kâne min emri salâti, namaz ile ilgili hususlarda elin kullanılması. Ve kâle İbn-i Abbasin radıyallahu anhüma, Abdullah İbn Abbas diyor ki, yeste'inur racülü fî salâtihi min cesedihi bimâ şe'e. Kişi namazı içerisinde kendi bedeninde istediği yeri kullanabilir. Ve vada Ebu İshak kalen suvetehu fis salati ve rafa'aha. Ebu İshak Amr ibn Abdillah sarığını eliyle çıkarmış, sonra tekrar koymuştur. Namaz içerisinde bu gibi davranış caizdir. Ve vada Aliyyun radiyallahu anhu keffehu ala rüsgihil eysar. Hazreti Ali radiyallahu anh namazda sağ elinin avuç içini sol kolunun bileğiyle eli arasındaki eklem üzerine koymuştur. İlla en yahukke cilden ev yusliha sevben. Yalnız vücudunu kaşıması veya elbisesini düzeltmesi şeklindeki davranışlar pek makbul davranışlar olarak görülmemiş, mekruh olarak görülmüştür. İmam Buhari zaman zaman bu teracim dediğimiz bab başlıklarında bazı sahabilerin, bazı alimlerin, tabiinden bazı zevatın görüşlerini nakletmekte ve bazen de başlıkla adeta o hadisi şeriften çıkarılacak hükmü özetlemektedir. 1198. hadisimiz. Haddesen Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik. Bu hadisi şerifte de gördüğümüz gibi İmam-ı Buhari, İmam-ı Malik'ten doğrudan hadis-i şerif almamıştır. İmam-ı Malik hazretlerine yetişememiştir. Ve İmam-ı Malik'ten rivayet ettiği hadisler, İmam-ı Buhari'nin üstadlarından, üstadları kanalıyla rivayet ettiği hadis-i şeriflerdir. Akhbarana Malikun an Makhramete ibn Süleymane an Kureybin Mevle ibn Abbasin ennehu akhbarahu an Abdullah ibn Abbasin radıyallahu anhuma. Sahabe-i kiramın müfessirlerinden, muhaddislerinden, fakihlerinden, Rabbani alimlerinden sevgili peygamberimizin amcasının oğlu Abdullah ibn Abbas. Çocuk denecek yaşta sevgili peygamberimizle beraber olmuş ve onun ilminden, irfanından, nurundan en çok istifade etmiş zevattan biri. Ennehu bâte inde meymûnete ummil mu'minîne radıyallahu anha. Müminlerin annesi Meymune validemizin yanında geceledi. Ve hiye hâletehu Meymune, Abdullah ibn Abbas'ın teyzesiydi. Kâl fattaca'tu alâ ardil visâdeti, yastığın enine uzandım. Vattaca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ehlühü fî tûlihâ. Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm efendimiz de hanımıyla beraber
teyzesiyle beraber yani

Abdullah'ın teyzesiyle beraber uzunluğuna yatağa yattılar. Fenâme Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hatten tasafel leylu ev kablehu bi kalilin ev ba'dehu bi kalil. Sevgili Peygamberimiz

son ayetlerinden 10 ayeti okudum. Yani inne fî halkis semâvâti diye başlayan ayeti kerimeleri okudu. Sümme kâme ilâ şennin muallakatin, asılı bir deri içinde su bulunan bir kırbaya yöneldi. Fetevadda minha, abdest aldı. Ahsene vudu'ehu, abdestini de güzel aldı. Yani her abdest azasına üçer defa su vererek. Sümme kâme yusalli, sonra namaza durdu. Kâme yusalli, namaza durdu. Kalktı namaz kılıyor değil. Kâme yusalli, namaza durdu. Kâle Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, bu olayı anlatan Abdullah İbni Abbas diyor ki, fekumtu fesana'tu mislema sana'a, ben de onun gibi davrandım. Sümme zehebtu fekumti ila cenbihi, gittim yanına durdum. Fevada'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedehul yumna ala ra'si, sağ elini benim başıma koydum. Ve ehaze bi üzüni, kulağımdan tuttu. Bi üzünil yumna, sağ kulağımdan tuttu. Yeftiluha, şöyle hafifçe bükerek, bi yedihi fesal, ve aldı beni sağ tarafına geçirdi diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fesallâ rekateyn, iki rekat kıldı. Sümme rekateyn, iki rekat. Sümme rekateyn, altı oldu. Sümme rekateyn, sekiz. Sümme rekateyn, on. Sümme rekateyn, on iki. Sümme evtara, sonra bir rekat, on üç rekat kılmış oldu. Sümme taca, sonra yattı. Hatta ce'ehul müezzini, nihayet müezzin geldi. Fekâme fesallâ rekateyni hafifeteyn, İki rekat hafif sabah namazının sünnetini kıldı. Sümme harece fesalle subhan, sonra kalktı sabah namazını kıldı. Burada 13 rekatın 3 rekatı vitir olarak kabul etsek, geriye kalan rekatlarda teheccüd namazı olarak Kitab-ı Teheccüd'de okuduğumuz namazlar. Evet, burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazdayken arkasındaki çocuğu sağ tarafına çekmesi, yani namazdayken bir kimsenin 3 adımdan fazla olmamak üzere ileriye gidebileceğine, geriye gidebileceğine, sağa veya sola gidebileceğine işaret olarak kabul edilmiştir. Bütün İslam alimlerinin ittifakıyla ameli kesir namazı bozar. Ameli kesir nedir? Çok fazla hareket. Peki çok fazla hareketin ölçüsü nedir? Dışarıdan bakan kimse bu acaba namazda mı değil mi diye tereddüt edecek olursa, işte bu çok fazla hareket ediyor demektir. Böyle bir kimse namazı bozulur. Namazda olan kimse huşu içerisinde, hudu içerisinde olmalı, fazla hareketten sakınmalıdır. Namazda saat kurmak, mendili çıkarmak vesaire, elbiseyi düzeltmek, sağındaki solundakini çekiştirmek vesaire, namazdaki adaba, huşu'a, namazdaki tadili erkana aykırı olarak kabul edilmektedir. Namazda caiz olan hususları bilmesi Müslümanın üzerine farz-ı ayındır. Namaz kılan bir kimse ne caizdir ne değildir onu bilmek durumundadır. Babu ma yunha anhu minel kelami fi's-salah, namaz içinde dünya kelamı konuşmanın yasaklanması. Dünya kelamı manasındaki sözler namazda söylenemez. Dualar, Kur'an-ı Kerim'de geçen, hadis-i şeriflerde geçen dualar olabilir. Ama namazdayken namaz kılan bir kimse kapı çaldı, tamam geliyorum, namazı bitireceğim dediği an namazı bozulur. Dünya kelamı dediğimiz cümlelerle bir kimsenin cevap vermesi, seslenmesi, namazın içerisinde konuşması, hatta selam alması, selam vermesi de caiz değildir. Haddesen ibn-i Numeyr'in, kal haddesen ibn-i Fudayl'in, haddesen el-Ameş an İbrahim an Alkamete an Abdillahi radıyallahu anh. Hanefi mezhebinin delillerinden pek çoğu bu kanalla, bu rivayetle, bu tarikle gelmiştir. İbrahim'in Nehai, Alkame, Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh. An Abdillah denince hadis-i şerif kitaplarında Abdullah İbni Mesud anlaşılır. Kal kunna nusellimu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve fis salat. Biz peygamberimize namazdayken selam veriyorduk. Fe yeruddu aleyna,

O da bize cevap veriyordu. Yani selamımızı alıyordu. Felemma raca'na min indin Necaşi. Necaşi'nin yanından döndüğümüzde, yani Habeşistan hicretinden dönüp geldiğimizde, sellemna aleyhi, selam verdik. Felem yarud aleyna, selamımıza karşılık vermedi. Selamımızı almadı. Ve kal inne fis salati şugulen. Gerçekten namaz içerisinde kulun Allah ile meşguliyeti vardır. Selam alacak, sağına bakacak, soluna bakacak. O namaz olmaktan çıkar. Namazdaki kimse dünya kelamı konuşmamalıdır. Konuştuğu takdirde namazı bozulur. Öksüren kimse böyle harf çıkacak durumdaysa aynı şekilde, yani iki harf, bir kelime ah dese mesela, öksürürken ah dese, bir harf değil iki harf olduğu an namazı bozulur. Yani manalı bir ifade söylediği anda ıh dese bir inleme sesi, bir mana vardır. Dolayısıyla namazı bozulur. Dolayısıyla namazda namazı bozacak ifadelerden kaçınmalıdır. İslam çok geniş bir müsamaha, çok geniş bir hoşgörü, çok geniş bir anlayış vermiş. Her zaman ve zeminde, tarih boyunca ve bütün coğrafyada tatbik edilecek ölçüleri vardır. Ama konu ibadet ise, ibadetin manevi şartları yanında şekil şartları da çok önemlidir. Bizzat Cebrail aleyhisselamdan tarif edilmiş. Bizzat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından tarif edilmiş. O günden bugüne kadar sahabe-i kiram, tabi'in, nesiller boyunca alimler, mürşitler namaz adabı, namaz huşu noktasında çok titiz davranmışlar. Eserler yazmışlar. Çünkü fevailun lil musallin, Kur'an-ı Kerim'de namazlarından gafil olan kimselere yazıklar olsun ifadesi var. Kur'an-ı Kerim namaza karşı hassas, titiz, uyanık olmamızı emrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakiki manada şartlarına uygun kılınmayan namazın mümin kulun yüzüne çarpılacağını, reddedileceğini ifade buyuruyor. Yani bir taraftan namaz kılıp bir taraftan da sanki hiç kılmamış gibi yüzümüze çarpılması elbette hoş karşılanacak bir durum değil. Mümin kul namazında son derece titiz davranmalıdır. Müminun suresi nasıl başlar? Surenin adı Müminun suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal mu'minun ellezine hum fi salatihim haşi'un. Namazlarında huşu dolu müminler. Huşu nedir? Gönlü ürperen, kimin huzurunda bulunduğunun farkında olan müminler, gerçek anlamda kurtuluşa erecek olanlar onlardır. İstenen, arzu edilen felah, kurtuluş, saadet, huzur, huzur dolu bir namaz kılmakla mümkündür. Haddesen İbn-i Nümeyr'in, haddesena İshak ibn-i Mansur Seluliyyü, haddesena Hureym ibn-i Süfyan'e, anil Amiş, an İbrahim, an Alkamet, an Abdillahi radiyallahu anh, anil Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim binlerce hadis ezberleniyor. Ya bunlar nasıl akılda kalıyor? Şablonlar halinde ezberleniyor. Malik, Nafi, İbn Ömer hadisleri, Alkame, İbrahim Alkame, Abdullah bin Mesud hadisleri. Bu şekilde ezberleniyor. Dolayısıyla akılda, yani kalıplarıyla beraber ezberlenince o hadislerin zihinde kalması kolay oluyor. Yani şu kalıp İbrahim'in Nehai, Alkame, Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh kalıbıyla rivayet edilen hadislerden biri. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem nahvahu, Peygamber Efendimiz'den bir önceki hadisin benzeri nakletti. Peki İmam Buhari bunu niye naklediyor? Buna hadis ilminde, hadis usulü ilminde mutabi' diyoruz. Yani destekleyen, bir önceki rivayeti bir başka tarikle naklettiği zaman müellif, yani bu hadisi şerifin takviye edildiğini. Bir önceki de sahih, bir sonraki de sahih. Ama sahih hadis takviye edildiği zaman elbette karinelerle derecesi çok daha yükselmiş olmaktadır. Hadis usulü ilminde mütabaa

İstinbat ve şevahit, yani hadislerin hadislerle desteklenmesi, farklı kanallardan rivayet edilerek o hadisin sahih olduğuna vurgu yapılması çok ama çok önemlidir. Haddesena İbrahim ibn Musa, akhbarana İsa an İsmail an el Haris ibn Şübeylin an Ebi Amr'in Şeybani'yi kale kale li Zeyd ibn Arkam. Burada Zeyd ibn Arkam dedikten sonra radiyallahu anhu dememiş. Yani müellifimiz bazen sahabinin ismini zikreder, radiyallahu anh der. Bazen de demez. Demediği zaman da Allah ondan razı olsun manasında bizim dememiz gerekiyor. Zeyd ibn Arkam radiyallahu anh. İn kunna lenetekellemu fis salati ala ahdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında namazda konuşurduk. Dünya kelamı konuşurduk. Yükellimu ahaduna sahibahu bihacetihi. Birimiz arkadaşına ihtiyacını söylerdi. Tamam geliyorum, dışarıda bekle namazdayken. Böyle derdik. Hatta nezelet, nihayet şu ayet indi. Hafizu alessalavati vessalatil vusta وَكُومُ لِلّٰهِ قَانِت۪ينَ. Namazlarınıza özen gösterin. Hafaza fiili ala ile kullanıldığında devam edin, itina gösterin, özen gösterin. Namazlarınızda çok daha fazla dikkatli olun anlamında. Hafizu alessalavat. Namazlarınıza devam edin. Salatil vusta, özellikle ikindi namazına. İkindi namazı özellikle kış günlerinde meşguliyet, okul, bir takım çalışmalar arasında kaybolmamalı, ihmal edilmemeli. İkindi namazını terk eden kimsenin amelinin boşa gideceği bilinmelidir. Men tereke salatel asr habitat ameluhu. İkindi namazını terk eden kimsenin diğer amelleri de, diğer ibadet ve taati boşa gitmektedir. Özellikle ikindi namazı çok ama çok önemli. Öğle saatlerinde yemek ve dinlenme var. Sabah namazı değil. Ama ikindi namazı ya yolda geçiyor, ya iş çıkışında geçiyor, ya okul çıkışında. İkindi namazını geciktirip güneş batarken kılmak, Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle tilke salatül münafıkın, münafıkların namazı diye tarif ettiği namaz şeklinde ifadesini bulmaktadır. Rabbim bu ayette belirtilen, bu ayetin devamında belirtilen ikindi, peki orta namaza niye ikindi namazı diyoruz? Hazreti Ayşe validemizin böyle bir görüşü var. Bu görüş tefsir alimleri tarafından genel kabul gören görüşlerden biri. Fe umirna bis sükut. Bu ayet indikten sonra sükut ile emrolunduk. Yani namazda susmamız emredildi. Namazda mümin dünya ile irtibatını koparacak, Rabbisi ile baş başa kalacaktır. Namazda dünya kelamı konuşulması namazı bozmaktadır. Evet. Babu ma yecuzu min et-tesbih ve'l-hamd fi's-salati lir-rical. Namaz içinde erkeklerin Sübhanallah ve Elhamdülillah sözlerinin caiz olması. Tabi belli bir sebep olmalı. İmam hata ettiği zaman Sübhanallah diye uyarırız. Yoksa bir başka sebepsiz yere böyle bir kelimenin söylenmesi de uygun olmayacaktır. Haddesene Abdullah İbni Mesleme, haddesene Abdülaziz İbni Ebi Hazim an Ebihi an Sehlin radıyallahu anhu kal, haracen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuslihu beyne beni Amr İbni Avf. Amr İbni Avf kabilesi arasında bir kargaşayı, bir anlaşmazlığı, bir çekişmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem barışla sonlandırmak için bu kabileye gitmişti. Vuhaneti salatu, namaz vakti geldi. Fece'e Bilalun Eba Bekir'in radiyallahu anhuma. Bilal Hazreti Ebu Bekir'e geldi. Fekale hubisen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz
Mescid-i Nebevi'ye uzak Amr İbni Avf kabilesinde alıkonuldu. Fette ummun nas, sen insanlara imam olur musun? Yani peygamberimizin oradan gelmesi mümkün değil. Namaza yetişmesi mümkün değil. Kale nam inşi'tüm. Dilerseniz evet dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Fe ekame bilalun es-salate. Bilal namaz için kamet getirdi. Fe tekaddeme Ebu Bekir'in radıyallahu anhu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh öne geçti. Fe salla namazı kıldırdı. Fecaen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu. Fecaen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yemşi fis sufufi yeşukkuha şakka. Tam o namaza durdu. Namaz kılarken Peygamber Efendimiz geldi. Safları böyle yararak öne geçti. Hatta kame fis saffil evvel, nihayet birinci safta durdu. Fe ekeden nasu bit tasfih. İnsanlar el çırpmaya başladılar. Kale sehel, hel tedrune met tasfih. Tasfih nedir biliyor musunuz? Ve tasfik. Tasfih, ha ile kafla aynı man. El çırpmadır. Ve kâne Ebu Bekir radıyallahu anh la yeltefetü fî salâti. Ebu Bekir radıyallahu anh namazında sağa sola arkaya önüne bakmazdı. Millet el çırpmış ne olursa olsun. Felemme ekseru, millet daha fazla el çırpınca iltefete, şöyle bir baktı, hafifçe böyle göz ucuyla baktı. Feizen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem arkada peygamberimizin durduğunu gördü. Fissaffi safta. Fe eşşâre ileyhi mekânek. Peygamber Efendimiz de hafif yolu bir işaretle yerinde kal dedi. Mekânek, yerinde kal. Ferâfâ Ebu Bekir'in yedeyh. Hazreti Ebu Bekir ellerini kaldırdı. Fehamid elhamdülillah dedi. Yani ben haberim olmasaydı nasıl peygamberimize imam olacak? Bu manada elhamdülillah. O kadar. Sümme raca'el kahkara, sonra geri geri çekildi. Ve ra'ehu ve tekaddemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fesalla. Peygamberimiz öne geçti. Namazı tamamladı. Şimdi namazda imamın abdesti bozulsa, imam selam verip cemaat benim abdestim bozuldu siz devam edin demez. Ne yapar? Şöyle geri geri çekilir. Arkasındaki de üç adım atarak öne geçip namazı tamamlar. Onun için imamın arkasında duracak kimse, o namazı devam ettirecek bir kimse olmalıdır. Evet, bu hadis-i şerifte ne anlıyoruz? Elhamdülillah diyor Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ve namazı bozulmuyor. Allah'a hamd ediyor. Böyle bir şeyden, yani Peygamber Efendimiz sonra bir başka rivayet soruyor. Ya Ebu Bekir, niye devam etmedin? Mümkün mü diyor Allah Resulüne imam olmak? Bu hatayı ben nasıl işlerim? Onun için hamd ediyor. Ellerini ne diyor? Rafa Ebu Bekir ellerini kaldırıyor böyle. Elhamdülillah diyor. Sonra geri geri çekiliyor. Demek ki namazda elhamdülillah demek caiz oluyor bu hadisi şerife göre. Babu men semma kavmen اَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمْ. Namaz içinde bazı kimselerin isimlerini söyleyen. Ahmet diyorsun namazda. Caiz mi? Caiz değil. Veya namaz içinde namazın bozulup bozulmayacağını bilmeyerek başkasına selam veren kimse. Namazdayken geçen birisi selamu aleyküm diyor. Ve aleyküm selam diyor. Böyle bir durum. Evet. Tabi bunlar nedir? Caiz olmayan durumlar. Haddesena Amr ibn İsa kâle haddesena Ebu Abdissamedi Abdülaziz ibn Abdissamed kâle haddesena Hüseyin ibn Abdirrahman. Her haddesenadan önce yazılmasa da ne diyoruz? Kâle diyoruz. An Ebi Vâil'in an Abdillah ibn Mes'udin radiyallahu anhu kâl. Künnâ nekûl ettehiyyetü fissalâh. Namazda selam olur diyorduk. Ve nüsemmi, bir takım isimleri veriyorduk. Ve yüsellimu ba'duna ala ba'd, birbirimize selam veriyorduk namazdayken. Namazdayken mesela bu şekilde fesemi'ahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu Peygamber Efendimiz işitti. Fekale şöyle dedi. Kulu, şöyle söyleyin.
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Namaz kılan her Müslüman bunu bilir. Niçin? Çünkü ikinci rekatta oturduğumuzda, dördüncü rekatta oturduğumuzda önce neyi okuruz? Et-tahiyyatı okuruz. Çok geniş manaları var. Bediüzzaman Said Nursi merhumun Et-tahiyyatı'yı Meyve Risalesi'nde geniş geniş açıkladığını görüyoruz. Et-tahiyyatı, bütün selamlar, hürmetler, tazimler, senalar, övgüler, hepsi Allah'a mahsustur. Bütün ikramlar, izzetler, bütün ihsanlar, bütün her şey Allah'ın takdiriyle mümkün. Sana biri iyilik etse, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle, yardımıyla, izniyle iyilik etmiştir. Her şey neticede Cenab-ı Hak'tandır. وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ Bütün dualar, bütün güzellikler Allah'a aittir. Mümin, hakiki nimet verenin Cenab-ı Hak'tan, Cenab-ı Hak olduğunu bilecek. Mün'imi hakiki Cenab-ı Hak'tır. Size bir arkadaşınız hediye gönderse, hediyeyi getiren postacıya mı, hediyeyi gönderene mi teşekkür edersiniz? Evet, postacıya teşekkür ederiz. Vasıtaya, aracıya teşekkür ederiz. Kırmadan, bozmadan, çizmeden, herhangi bir değişiklik yapmadan bize takdim ettiği için ona teşekkür ederiz. Ama asıl teşekkür hediyeyi gönderene yapılır. Asıl hediye, asıl ikram, asıl nimet her şey Cenab-ı Hak'tandır. İşte ettahiyyat manası çok uzun. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Namazın içinde peygamberimize selam veriyoruz. Şu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makamının büyüklüğüne bakın. Selam olsun sana ey nebi. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketleri senin üzerine olsun. Esselamu aleyna. Selam veriyoruz ve selamı da alıyoruz. Selam bizim üzerimize olsun. Ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın bütün salih kullarının üzerine olsun. Yani sahabe-i kiram ne yapıyordu? Esselamu aleyke ya Ebu Bekir. Esselamu aleyke ya Ömer. Namazdayken böyle isim vererek selam ve peygamberimiz hayır isim vermeyin diyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın salih kulları denince hepsi içine giriyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i şehadetle noktalıyoruz. Hadis-i şerif devam ediyor. Fe innekum izâ fealtum zâlike, siz bunu yaparsanız fekas sellemtum ala kulli abdin dillahi salihin fissemâi vel ard. Gökyüzünde ve yeryüzünde Allah'ın bütün salih kullarına selam vermiş olursunuz. Biz selam veriyoruz ettahiyyatü'de. Selam meleklere gidiyor. Selam Allah'ın salih kullarına gidiyor. Sanki bütün hepsine selam vermiş gibi sevap kazanıyoruz. Şu sevabın büyüklüğüne bakın. Ettahiyyatü'yü okurken farkında değiliz. Biz ezbere okuyup geçiyoruz. Halbuki bütün Allah'ın meleklerine, salih kullarına, veli kullarına, Allah'ın sevgili kullarına namazdayken selam veriyoruz. Namazdayken başka isim okumak caiz değil. Çok sevdiğim bir arkadaşımın ismini okuyarak namaz kılmam caiz değil. Sahabe-i kiram böyle yapıyormuş. Başlangıçta peygamberimiz isim vermeyin diyor. İsim verdiğin zaman ne olur? Çok seviyor. Esselamu aleyke ya Fatih. Esselamu aleyke ya Selim. Esselamu dediğin zaman namaz bozulur. Çünkü Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyoruz. Evet. Beşinci bab. Babu tasfiku lin nisa. Peki hanımlar namaz kılıyor cemaatte. Cemaatte hanımların yeri çok özenle, önemle korunmuş. Önce erkekler imamın arkasında bulunur. Sonra geride hanımlar bulunur. Namaza girerken çıkarken camide cami dışında insanın gönlüne farklı duygular gelmemeli. Hayır, benim gönlüme gelmez, sizin gönlünüze gelmez de zayıf ruhlu, zayıf iradeli, heyecanlı, coşkulu birilerinin gönlüne gelebilir. Onun için aradaki mesafe daima aralıklı bulunması lazım. Ne kadar karşı cinsle, ne kadar alakamız az olursa, ne kadar uzak olursak
takvaya o kadar layık olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle erkeklerin saflarının en hayırlısı hanımlar safına en uzak olanıdır. Hanımlar safların en hayırlısı erkekler safına en uzak olanıdır. Camide mi bahsediyorsun? Namazda duruyor. Hayır. Ses, soluk, çocuğuna seslenir, kadın vesaire. Dikkat çekici bir şey sizin dikkatinizi dağıtabilir. Dolayısıyla namazdayken adam televizyonu koymuş, bir taraftan namaz kılıyor, bir taraftan böyle göz ucuyla televizyondaki haberleri seyrediyor. Bu namaz, böyle bir namaz herhalde makbul bir namaz olmayacak. Namaza duran kimse dünya kelamından, dünyevi meşguliyetlerden mümkün olduğu kadar uzak olmaya çalışacaktır. Haddesena Ali ibn Abdullah haddesena kale haddesena Süfyanu kale haddesena Zuhri an Ebi Selemete an Ebi Hurayra radıyallahu anhu anin Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem kal et tesbihu lirrijal ve tasfiku linnisa. Namazda imamın bir hatası olduğu zaman Sübhanallah demek erkeklere aittir. El çırpmak kadınlara mahsustur. O da hafifçe el çırpacaktır. Namazda imam hatalı okudu. Hanım da hafız arkada bulunan. Söylediği zaman sesinin inceliği, narinliği vesairesi dikkat çekebilir. Namaz havasından, ikliminden bir başka iklime götürebilir. Dolayısıyla onun söylemesi yerine sadece hafifçe el çırpması şeklinde işaret ederek bu şekilde uyarıda bulunması gerekmektedir. Aynı konuda bir başka hadis-i şerif. Haddesene Yahya kale akbarana vaki'un an Süfyane an Ebi Hazim'in an Sehl ibn-i Sa'din radiyallahu anhu kal kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et tesbihu lirrical ve tasfihu linnisa. Demek iki kelime var. El çırpmak, sağ elinin içini sol elinin üstüne vurup ses çıkartmak, el çırpmak kadınlara mahsustur derken bir et-tasfih ha ile bir et-tasfih kaf ile aynı manada ikisi de kullanılıyor. Evet. Babu men racal kahkara fi salatihi ev tekaddeme bi emrin yenzilu bihi. Namazda geri çıkan veya öne geçen kimsenin durumu. Ravahu Sehl ibn-i Sa'din anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Sehl ibn-i Sa'd peygamber efendimizden rivayet etmiştir. Peki nerede? Bu rivayete sadece işaret ediyor İmam Buhari. Bir başka yerde bunu zikretmiş olmalıdır. Buna muallak hadis diyoruz. İmam Buhari'nin senetsiz rivayet ettiği hadisler. Bu çeşit hadisleri farklı bir yerde rivayet etmiş olabilir ama ravahu ifadesiyle kullanması bu hadisin İmam Buhari'ye göre sahih olduğuna işarettir. Haddesena Bişr ibn Muhammed kale akbarana Abdullah kale Yunus kale Zuhriyyü akbarana Enes ibn Malik. Sehl ibn Sa'd'dan hadis var dedi ama zikretmedi. Enes bin Malik'in hadisini tercih etti. Ennel muslimine beynahum fil fecri yevmel isneyn. Şu pazartesi gün. Hangi pazartesi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği pazartesi günü Müslümanlar sabah namazındayken ve Ebu Bekir'in radıyallahu anh yusalli bihim Hazreti Ebu Bekir de namazı kıldırırken fecihumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam birdenbire onlara göründü. Kad keşefe sitre hücreti Aişete radıyallahu anh perdeyi kaldırdı. Hazreti Ayşe validemizin odasındaki perdeyi kaldırdı. Fe nazara ileyhim behum sufuf. Onların saf saf namaz kıldıklarını gördü. Fe tebesseme yadhaku. Tebessüm etti. Fe nekasa Ebu Bekir'in radiyallahu anh ala akibeyhi. Bu durumu gören Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh böyle geri çekildi. Ve zanne enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yuridu en yahruce ile salati. Peygamber Efendimiz namaza çıkacağını zannetti. Ve hemmel müslimun en yeftetinu fi salatihim. Müslümanlar arasında bir heyecan belirdi böyle namazda. Ferhan bin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz şifa buldu, perdeyi açtı, geliyor dediler yani. Söylemediler ama böyle bir anda bir insan bu farkında.
Hine ra'uhu, onu gördüklerinde fe eşşara biyedihi en etimmu. Devam edin diye işarette bulundu. Sümme dehalel hucra, sonra odasına girdi. Erhas sitr, perdeyi indirdi. Ve tuvfiye zâlikel yevm. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gün vefat etti. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ayet, inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Habibim, sen de öleceksin, onlar da ölecektir. Peki bu ayet inince Peygamberimiz ne dedi biliyor musunuz? Çok önemli. Peygamberimiz dedi ki, femen li ummeti. Peygamberimizin tepkisi, iki kelime. Femen li ummeti. Peki ben öleceğim de ümmetim için kim kalacak? Öyle ümmetine bağlı ki kendisini ümmetinden ayrı düşünemiyor. Femen, ya ümmetim için kim? Ümmetini bu kadar seven bir peygamberi zişanın ümmeti o sevgiye layık olmalıdır. Onun sünnetini sevmeli, onun yolunu sevmeli, onun ilkesini, onun prensiplerini, onun yaşayışını, onun hayatını baş tacı etmelidir. Sevgi ve rahmet peygamberi, cihat ve barış peygamberi, ki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar seviyorsak o kadar imanlıyız. Gönlümüzde ne kadar ona bağlıysak o kadar Müslümanız. Rabbim bu sevgimizi ziyade eylesin. Femen li ümmeti. Ümmetim için kim kalacak? Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra el ulema varasetül enbiya, peygamberlerin varisleri alimlerdir. O çizgiyi ilim erbabı, takva sahibi, ihlaslı alimler devam ettirmiş. 1400 senedir bu güzellikleri neşrettikleri gibi tarih boyunca neşredecekler. Rabbim ya ilim erbabı olmayı, ya ilim erbabı yetiştirmeyi, ya da ilim erbabını sevmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geceniz, gündüzünüz, hayatınız bereketle dolsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

melekler fısıldadı. Şu alemde tekmişsin. Bir kez baksan yanar kalpler. Hep ceddine çekmişsin. Yıldızları indirmişsin kirpiklerin üstüne. İstanbul'u gözlerine sürme diye çekmişsin. Yeryüzünü gözlerine sürme diye çekmişsin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken,

ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 19. cüz.

0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَب۪يرًا
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik, dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki, o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara, sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: مَثُورًا
1: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
0: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا
1: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yer de daha güzeldir.
0: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا
1: O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
0: الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ عَس۪يرًا
1: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
0: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَن۪ي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَل۪يلًا لَقَدْ أَضَلَّن۪ي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَن۪ي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler! Keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا
1: Peygamber de, Ey Rabbim! Doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجَرِم۪ينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَص۪يرًا
1: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا
1: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi? Dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْس۪يرًا
1: Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: وَأَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

0: هُمْ تَدْمِيرًا
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara, ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik.
0: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقَنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
1: Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık.
0: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
1: Ad ve Semud kavimleriyle Reis halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
0: وَكُلًّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
1: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
0: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
1: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin, bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
0: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا

0: مَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Onlar seni gördükleri zaman, Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik, neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
0: اَمْ

0: hum adallu sebila.
1: Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar.
0: Elem tera ila rabbi.

0: aleyhi delila.
1: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبَضًا يَس۪يرًا
1: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
1: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

0: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
0: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا
0: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِه۪ جِهَادًا كَب۪يرًا
0: O halde, sakın kâfirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا
0: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önlemiştir.

0: engelleyen bir engel koymuştur.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.
0: Bir damla sudan bir insan yaratıp, onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.
0: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir, Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا.
0: Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا.
0: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
0: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.

0: mestevâ alel arş. Er-Rahmanu fes'el bihi khabira.
1: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا
1: Kafirlere, Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş, biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.

0: Munira.
1: Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا
1: İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için geceyle gündüzü ard arda getiren de O'dur.

0: Seleme.
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler, yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller, kendilerine laf attıkları zaman, selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.

0: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.
1: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
0: يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ ف۪يهِ مُهَانًا.
1: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azab içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır.

0: Allahu gafuran rahime.
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا.
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا.
1: Onlar Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا.
1: Onlar, ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler.
0: Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru ve yulqawna fiha tahiyatan ve salama khalidin fiha hasunat mustaqarran ve muqama.
1: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar, orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.
0: Kul men

0: Ey Muhammed! De ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler! Siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara, şairler anlamına gelir. Sure, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tilka ayatul kitabil mubin.
1: Ta sin mim. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
0: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin.
0: اِنَّ

0: Eğer biz istersek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ
0: Onlar, Rahman olan Allah tarafından kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çeviriyorlar.

0: Onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar ama alay edip durdukları şeyin haberi yakında onlara gelecektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn.
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim.
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ
0: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ اِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ
0: Musa şöyle demişti. Ey Rabbim, doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.''

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ
0: Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت۪ي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
0: Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.

0: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
0: Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Firavun etrafındakilere duymuyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir dedi.
1: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
0: Firavun etrafındakilere, size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir dedi. Musa, o doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız dedi.

0: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Firavun, andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım dedi. Musa, sana apaçık bir delil getirirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir dedi.
0: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
1: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
0: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ

0: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟
1: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi.
0: قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
1: Onlar da, onu ve kardeşini oyala. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler.
0: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ
1: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara, siz de toplanıyor musunuz dendi.
0: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
1: Halk, eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız dediler.
0: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ

Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, "Eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi?" dediler. Firavun, "Evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
1: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
0: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ

0: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler.
1: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

0: İnnekum ecme'in.
1: Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.

0: Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
1: وَاَوْحَيْنَا

0: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

0: وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
1: Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.
0: فَاَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا بَن۪ي إِسْرَائِيلٍ
1: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık.
0: فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِق۪ينَ
1: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
0: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ

0: İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları, işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi.
1: فَأَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ اَنْ اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

0: Bunun üzerine biz Musa'ya, asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ
0: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمِ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا

0: Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine, siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da, biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
1: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ

0: Ana kezalike yef'alun.
1: İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler.
0: قَالَ

0: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
1: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَإِذَا مَرِضْتُ

0: Rabbi hab li hukman ve elhiqni bis salihin.
1: Beni yedirip içiren de O'dur. Hastalandığım zaman bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da O'dur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine O'dur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat.
0: وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدَقٍ فِي الْآخِرِينَ

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: Cennet, takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ
0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْل۪يسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ

0: وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ

0: min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Fettekullaha ve ati'un.
1: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
0: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ.
1: Onlar, sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz dediler.

0: İn ene illa nezirun mubin.
1: Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

0: Onlar, "Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın," dediler.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.

0: Rahim.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.

Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.''

0: Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.
1: قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ
0: Onlar da şöyle dediler. Sen öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre birdir.
1: اِنْ هَذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمْ

0: Bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

0: ربك لهو العزيز الرحيم.
1: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ

0: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

0: ونخل طلعها هضيم.
1: Siz burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?
0: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ.
1: Salih dedi ki, İşte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular.
0: فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ

0: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ

0: Fettekullâhe ve ati'ûn. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
1: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da, insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
0: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
1: Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın, dediler.
0: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَاَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
1: Lut şöyle dedi, şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.
0: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
1: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın, geride kalanlar içinde bırakıldı.
0: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُ

0: Ehke halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."
1: اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
0: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
1: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

0: Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
1: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an'da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
0: Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin bilisanin arabiyyin mubin.
1: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail, apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
0: وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ

0: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrailoğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden bir

0: yerine indirseydik de, o bunu kendilerine okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجَرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Biz onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlar o zaman, bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?

0: Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse,
1: مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ
0: o nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.

0: innehum anis sem'i le ma'zulun.
1: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
0: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
1: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
0: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
0: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
0: الَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمُ
1: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur.
0: هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ
1: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu

0: konuşuyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.
1: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve zekerullâhe kesîran ve entesarû min ba'di mâ zulimû. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde, Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde, Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında, Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kâfirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir.

0: Tilka ayatul Kur'an ve kitabim mubin. Huden ve büşra lil mu'minin.
1: Tâsin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor.

0: qabasin leallekum tastalun.
1: Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim, umulur ki siz ısınırsınız demişti.

Yine şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

0: مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa, korkma. Çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.

0: Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.
1: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
0: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır.

0: Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
0: Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar, bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.
1: Ve

0: Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
1: Hatta izâ etev alâ vâdin nemli qâlet nemleh

0: Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيِّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
0: Süleyman onun sözüne gülümsedi ve "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat," dedi.
1: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ.
0: Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, "Acaba ben neden Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek."
1: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا

Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüt Hüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim.

0: Ben Seba halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var.
1: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
0: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.
1: اَلَّا يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذ۪ي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا

0: لَا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
1: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
0: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقَتْ

Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
0: Ellâ te'lû aleyye ve'tûnî muslimîn.
1: Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor.

Belkıs sözüne devamla, "Ey ileri gelenler! Bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim." dedi.

0: تَأْمُرِينَ
1: Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.
0: قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım, elçiler ne ile dönecekler?

Elçi Süleyman'a gelince, Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

Süleyman yanındakilere dönerek, "Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir?" dedi.

Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi.

Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir dedi.

Süleyman devamla, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi.

0: Müslimîn.
1: Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi.
0: Vasa

0: onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkâr eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

0: zalemtu nefsi ve eslemtu ma'a Süleyman lillahi rabbil alamin.
1: Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim, ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
0: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.
0: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir dedi.
0: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: Onlar, senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine, onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine, ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ

0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبَصِرُونَ

0: Bel entum kavmun tecehelun.
1: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 19. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yollara aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi. Bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail, İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah, onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin, Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin, seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz, gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sabah olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum

gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen son baharında. Sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs Meryem! Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır Züleyha! Ey ipekleri yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi! Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır, yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet atlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Dedim yüce dağlar aşan, aşıp da sana ulaşan, halim yaman, bak perişan, sana geldim, sana geldim ya Muhammed, sana geldim ya.

0: Müntakimsin sen. Müntakimsin ki mazlumların ahını yerde komazsın. Zalimlerden er geç intikam alırsın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Muhasebe ve murakabe. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala Enbiya suresi 47. ayetinde mealen şöyle buyuruyor: Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir zulme uğramayacaktır. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz kâfiyiz. Bu ayetten şu netice çıkar ki herkes dünyadan ayrılmadan kendi hesabına baksın. Allahü Teala Haşr suresi 18. ayetinde ise şöyle buyurdu: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarın için önden ne göndermiş olduğuna baksın. Hem Allah'tan korkun, çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, akıllı şu kimsedir ki gününü dörde ayırır. Birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde Allahü Teala'ya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde geçimi için çalışır. Dördüncüsünde istirahat eder ve mübah olan şeylerle eğlenir. Emirül Müminin Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, hesabınız görülmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala Ali İmran suresi 200. ayetinde buyuruyor ki, Ey iman edenler! Din uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleyin ve Allah'tan korkun ki felah bulasınız. Bunun içindir ki basiret sahipleri ve din büyükleri bu dünyaya ticaret için geldiklerini ve burada nefisle alışverişte olduklarını anlamışlardır. Bu ticaretin kazancı cennettir, ziyanı da cehennemdir. Yani kârı ebedi saadet, ziyanı da sonsuz felakettir. Bunlar nefislerini ticaretteki ortak yerine koymuşlardır. Ortakla önce şartname yapılır, sözleşilir. Sonra işlerinde, sözlerinde durup durmadığına dikkat edilir. Nihayet hesaplaşılır. Hıyanet yapmışsa mahkemeye verilir. Bunlar da nefislerine sırayla şu altı işleri yaparlar. 1- Şartname yapmak. 2- Onu murakabe etmek. 3- Hesaplaşmak. 4- Cezalandırmak. 5- Onunla uğraşmak. 6- Onu azarlamak. 1- Şartname yapmak. Ticaret ortağı, insanın para kazanmakta ortağı olduğu gibi, bazen de hıyanet edince düşmanı olur. Halbuki dünyada kazanılan şeyler muvakkattır. Ahiret alışverişi ise sonsuzdur. Devamlı kalmayan şeyler akıllılara göre kıymetsizdir. Hatta bazıları geçici olan hayır, sonsuz kalan şerden daha kıymetsizdir dedi. İnsanın her bir nefesi kıymetli bir cevher gibi olup bunlardan bir hazine yapabilir. Asıl bunu hesap etmek ve bunda aldanmamak icap eder. Aklı olan bir kimse her gün sabah namazından sonra bir müddet hatırına hiçbir şey getirmeyip ortağı olan nefsine demelidir. Benim sermayem yalnız ömrümdür. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki geçen her nefes hiçbir şeyle ele geçmez. Benim nefeslerim Allahü Teala'nın ilminde sayılıdır. Elbette artmazlar. Ömür bitince ticaret sona erer. Ticarete sarılalım ki
vaktimiz azdır. Ahiret uzun ise de orada ticaret ve kâr yoktur. Bugün senin zamanındır. Allahü Teala ömür verdi. Ecel gelince işini düzeltmek için bir gün izin istenir fakat ele geçmez. Bugün bu nimet elimizdedir. Aman nefsim, çok dikkat et de bu sermayenin kıymetini bil. Elden kaçırma. Yarın ağlamak, sızlamak fayda vermez. Bugün ecel geldi, bir gün daha müsaade etmeleri için yalvardığını, sızlandığını ve sana bir gün bağışladıklarını ve şimdi o günde bulunduğunu farz et. O halde bugünü elden kaçırmaktan ve bununla saadete kavuşamamaktan daha büyük ziyan olur mu? Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yarın kıyamet günü, 24 saatten ibaret olan her gün için kulun önüne 24 hazine konur. Birini açarlar. Sevaptan nurla dolu görünür. Bu, o saatte yaptığı sevaptır. Bunun sebebiyle öyle neşelenir, sevinir ve kalbi rahat bulur ki, bu sevinmeyi cehennemdekilere taksim etselerdi, cehennemde olduklarını anlamazlardı. Bu sevinmenin sebebi, bu nurların Allahü Teala'nın indinde kendisini kabule vesile olacaklarındandır. Diğer bir hazine açarlar. Siyah, karanlık ve bulanık olup içinden gayet pis koku çıkar. Herkes burnunu tıkar. Bu da günah işlediği saattir. Kalbine o kadar korku, utanma ve sıkıntı gelir ki, cennettekilere taksim olunsa, cennet kendilerine sıkıcı olur. Diğer bir hazine açarlar. İçerisi boş olur. Ne zulmet, ne nur bulunur. Bu da boşa geçirdiği saattir. Kalbinde o kadar hasret ve eksiklik duyar ki, büyük bir memleketi ve hazineyi elde edebilecek bir kimsenin boş oturup bunu elden kaçırması gibi olur. Bütün ömrünü saat saat kendisine gösterirler. Sonra der ki, ey nefsim, bunun gibi 24 hazineyi gözünün önüne koydular. Sakın hiç boş vakit geçirme, sonra ayrılığına dayanamazsın. Büyükler demişlerdir ki, kendini düşman yerine koy. Sevabın yoktur. İyi amel yapanların derecesini kaçırmışsın, aldanmışsın farz et. O halde bütün azalarını Allahü Teala'ya ısmarlamışsın ve dilini, gözünü ve 7 azanı korumalısın. Cehennemin 7 kapısı vardır demişlerdir. Bu kapılar senin 7 uzvundur. Çünkü onların her biri cehenneme gidebilir. Böylece bu azaların günahlarını hatırlayıp nefsini korkutmalıdır. Bugün yapabileceği ibadeti ona hatırlatmalı, teşvik etmeli, dürtmeli, azmettirmelidir. Eğer dediğimi yapmazsan seni cezalandırırım deyip korkutmalıdır. Nefis asi, serkeş ve emirleri yapmak istemez ise de nasihat kabul eder ve riyazet yapmak ona tesir eder. İşte bu amelden önce olan muhasebedir. Nitekim Allahü Teala Bakara Suresi 235. ayetinin sonunda bilin ki Allah gerçekten gönlünüzde ne varsa onu bilir. Artık ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören ve ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yapacağın her işi önce düşün, doğru ise yap, değilse yapma. İşte her gün sabahleyin nefisle böyle şartlaşmalıdır. Hatta doğru yolda olan bir kimse bile yeni işlerle karşılaşacağından yine böyle yapmalıdır. 2.
Murakabe etmek. Murakabe, nefsi kontrol etmek, ondan gafil olmamaktır. Sermayeyi arkadaşına verip, onunla şartlaşma yapıldıktan sonra, onu bırakmamak, yaptıklarını gözetlemek lazımdır. Nefsin de her an gözetilmesi, kontrol edilmesi gerekmektedir. Ondan gafil olursan, kendi şehvetleri ve tembelliği istemesi olan eski haline döner. Murakabenin esası, her yaptığımızı, her düşündüğümüzü Allahü Teala'nın bildiğini unutmamamızdır. İnsanlar birbirinin dışını görür. Allahü Teala ise hem dışını hem içini görür. Bunu bilen ve kalbinde bu marifetin galip olduğu kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Zaten buna inanmayan kâfirdir. İnanıp da muhalefet etmekse büyük edepsizliktir. Allahü Teala Alak suresi 14. ayetinde "Bilmiyor mu ki Allah onun bütün hallerini görüyor." buyurdu. Bir Habeşi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip "Çok günah işledim. Tövbem kabul olur mu?" diye sordu. Resulullah "Evet." buyurunca Habeşi bu defa "Günah işlerken o görüyor muydu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet." buyurunca Habeşi bir ah çekti ve yıkılıp can verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "Allahü Teala'yı görür gibi ibadet ediniz. Siz onu görmüyorsanız o sizi görüyor. Onun gördüğüne inanan onun beğenmediği bir şeyi yapabilir mi?" Nitekim Allahü Teala Nisa suresi 1. ayeti kerimesi sonunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz ki Allah üzerinize gözcü bulunuyor." Burada üstünlük daima onu müşahede eylemekte ve görmektedir. Büyüklerden biri bir müridini başkalarından daha çok severdi. Ötekiler bu hale üzülürdü. Her birine birer kuş verip "Bunu kimsenin görmediği bir yerde kesip getiriniz." dedi. Hepsi tenha bir yerde kesip getirdi. O müritse kesmeden getirdi. Ona "Niçin sözümü dinlemedin, canlı getirdin?" dedi. Mürit, "Kimsenin göremediği bir yer bulamadım. O her yeri görüyor." dedi. İşte o zaman diğerleri bunun müşahede makamında olduğunu anladılar. Mısır Maliye Bakanı'nın zevcesi olan Zeliha, Yusuf aleyhisselamı çağırınca önce kalkıp büyük bir sandıkla bir heykelin yüzünü örttü. Yusuf aleyhisselam ona, "Bunun için örttün?" dedi. Zeliha, "Ondan utandığım için." dedi. Yusuf aleyhisselam, "Sen bir taş parçasından utanıyorsun da, ben yerleri ve yedi kat gökleri yaratan Rabbimin görmesinden utanmaz mıyım?" buyurdu. Biri Cüneyd-i Bağdadi'ye, kuddise sirruh, sordu. "Sokakta kadınlara, kızlara bakmaktan kendimi men edemiyorum. Bu günahtan kurtulmak için ne yapayım?" Cüneyd-i Bağdadi, "Allahü Teala'nın seni, senin o kadını kızı görmenden daha çok gördüğünü düşün." buyurdu. Hadis-i şerifte, "Allahü Teala Adn ismindeki cenneti şu kimseler için hazırladı ki, günah işleyecekleri zaman onun büyüklüğünü düşünüp, ondan haya ederek günahtan kaçınırlar." buyuruldu. Abdullah bin Dinar diyor ki, Ömer radıyallahu anh ile Mekke-i Mükerreme'ye gidiyorduk. Bir çoban sürüsünü dağdan indiriyordu. Halife ona şöyle dedi, "Bu koyunlardan birini bana sat." Çoban, "Ben köleyim, bunlar benim malım değil." dedi. Halife, "Efendin ne bilecek? Kurt kaptı dersin." Çoban, "O bilmese Allahü Teala biliyor ya." deyince Ömer radıyallahu anh ağladı. Sonra efendisini bulup bu köleyi satın aldı ve azat etti.
ona, bu sözün seni bu dünyada azad ettiği gibi, o cihanda da azad eder, buyurdu. Sıddıkların, müttekilerin murakabesi. Murakabe iki şekildedir. 1. Sıddıkların murakabesi olup, kalpleri Allahü Teala'nın büyüklük ve azametine gömülmüş, heybetinde kırılmış ve ondan başkasına bakacak halleri kalmamıştır. Bu murakabe kısa olur. Düzeltilince ve azalar kalbe uyunca, mübahlarla bile uğraşmaz. Nerede kaldı ki günahlarla uğraşsın? Azalarını korumak için tedbir ve çare aramasına lüzum kalmaz. Bu da şöyledir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sabahleyin bir himmetle kalkana, Allahü Teala dünya ve ahiret işlerinde yetişir. Bazısı buna o kadar dalmış olur ki, kendisine söyleneni duymaz. Gözü açık da olsa yanına geleni görmez. Abdullah bin Zeyd'e radıyallahu anh, kendi halini düşünüp insanlarla uğraşmayan bir kimse tanıyor musunuz? Diye sordular. Abdullah bin Zeyd, bir kimse tanıyorum. Şu anda gelir, buyurdu. Utbetül Gulam içeri girdi. Ona, yolda kimleri gördün? Deyince, ondan şu cevabı aldı. Kimseyi görmedim. Halbuki çarşıdan geliyordu. Yahya bin Zekeriya aleyhisselam, bir kadının yanından geçiyordu. Ona çarpıp yere düştü. Ona, niçin böyle yaptın dediklerinde şu cevabı verdi. Duvar zannettim. Birisi anlatıyor. Ok atan bir grup insanın yanından geçiyordum. İçlerinden biri biraz uzakta oturuyordu. Onunla konuşmak istedim. Bana Allahü Teala'yı zikretmek, hatırlamak, konuşmaktan iyidir dedi. Ona yalnız oturuyorsunuz dedim. Bana hayır, Allahü Teala benimledir ve yanımda iki melek vardır dedi. Ona bunlardan kim öndedir dedim. Allahü Teala'nın affettiğidir. Yol hangi taraftandır? Bunun üzerine yüzünü göğe çevirip kalktı gitti ve ya Rabbi, kullarının çoğu senden